her verdiği furkanla örter. Her yedi tane furkanın her birinde günahlarının yedide birini örter. Neticede bu kişinin 5-6 dakika içinde bütün günahları örtülmüş olur. Ve irşat makamını gördüğü zaman artık o irşat makamı herhangi bir kişi değildir onun için. İrşat makamıdır. Kendisinin ileride ulaşacağı o makamın sahibi olan kişiye bir irşat makamı olarak bakar. Sonra onun sözlerini işitir, manasına varır, kalbine indirir, kalbiyle de idrak eder. Bu dünyada bir ölüyken canlanmıştır, körken gözleri açılmıştır, sağırken kulakları açılmıştır, gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine gelmiştir, bütün günahları da örtülmüştür. Bu konunun başlangıcı. Sonra ne yapacak Allah Teala? O kişinin kalbine ulaşacak. Sonra kalbinin, bu mürşidin nur, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Sonra onun göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Bütün mürşitler göğüslerinden kalplerine mutlaka nur yolu açılanlardır. Sonra Allah Teala ona zikir yaptığında Allah'ın katından rahmetle faz gönderecek ve gelen rahmetle faz yarılan göğsünden kalbine ulaşacak. Fazıllar kalbine girmeye başlayacaktır. Burası 11. basamaktır. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 nur giren birisidir bu. Adım adım irşat makamına doğru yürüyor kişi. Kalbi %2 nur kazanmıştır, rahmet nuru. Sonra hacet namazını burada huşuya ulaşır. Huşuya ulaşanların hakkı olan mürşidini görme yetkisini Allah Teala ona verir. Hacet namazını kılar. Allah mutlaka onu ya mürşidine, yani gerçek mürşide tabi olacağı kişiye, el öpeceği ve tabi olacağı kişiye veya ona ulaştırabilecek olan bir kişiye ulaştırır. Allah Teala biliyorsunuz ki irşada, mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bu kişi de o farzın gereğini yerine getiriyor. Hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini istiyor. Kim bu insan? Bu insan ileride irşat makamına ulaşacak olan bu insan ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanan bir insan. Bu noktada mürşidine Allah-u Teala'nın onu ulaştırdığı noktada 4 tane inanç şartının sahibi. 1- Allah'a inanıyor. 2- insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. 3.sü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı 12 defa üzerimize farz kılmış. Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın mutlaka kendisini, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. İşte bu kişi irşat makamına ulaşmak üzere hacet namazı kıldığında Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Zaten Allah'ın göstereceğine dair farzı var. Bu noktada Allah Teala o kişinin daha ötelere geçmesi sadedinde ona mürşidini gösteriyor.
Çünkü Allah Teala Allah'tan isteyin diyor.

hava çevriliyor. Bir o kadar daha derecat kazanıyor kişi. Başın üzerine devriliyor, onun ruhu geliyor. Kalbine Allah imanı yazıyor. Öyleyse bütün mürşitler kalplerine Allah'ın mutlaka imanı yazdığı kişilerdir. Mutlaka kendi mürşitlerine ulaşmış olan kişilerdir. Mutlaka devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmiş kişilerdir. Kendi ruhları da Allah'a mutlaka ulaşmış kişilerdir. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor devrin imamının talebi üzerine. Devrin imamı gelip o kişinin ruhuna diyor ki senin yevmit talakın Allah'a milaki olma günün geldi. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime Allah'a geri dön. Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşacak. Nasıl? Her nefsinin kalbinde %7 fazıl birikiminde ruh bir gök katını açacak ve neticede Allah'a ulaşacak. Bu noktadan itibaren bu kişi 14. basamakta zikir yapmaya başlıyor. Ve zikrin neticesi olarak nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve salavatı ulaşıyor. Bunlardan fazıllar kişinin kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 fazıl toplanmasında devrin imamının emri üzerine vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan ruhu oradan birinci gök katına yükselir. İlk %7 onu birikiminde. İkinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına yükselir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde yedinci gök katına ulaşır. 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman bu kişi 21. basamaktadır. Ne olmuştur? Nefsinin kalbi 7 tane %7 fazılla dolmuştur. %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bunların toplamı %51 eder. Yani bu noktada o kişinin kalbindeki karanlıkların daha ötesine geçen bir nur o kişinin kalbini doldurmuştur. Yani nefsinin kalbi eskiden %100 afetlerle doluyken, %100 kapkaranlıkken, zifiri karanlıkken, bu noktadan sonra artık zifiri karanlık değil, %50'den fazla nur birikimi içerisinde alacakaranlığa ulaşmış kişi ve alacakaranlıkta nurun toplamı karanlık toplamından fazla. Bu standartlar içinde ruh Allah'a ulaşıyor. Bütün mürşitlerin ruhu mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bu yolculuk boyunca devamlı vasıf kazanıyor mürşit. Bundan sonra ne olacaktır? O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar çektiği zikrin artışı sebebiyle yüzde bu noktada 51 iken Allah'ın zatına ruhu ulaştığı zaman %51 iken daha çok zikirde o kişinin Allah'a ulaşan ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu oluyor. Allah da fani oluyor. Fena filan makamının sahibi oluyor kişi. Bu noktada zikri artıyor giderek %51'den %61'e kadar böyle gidiyor. %61'e ulaşınca Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Fena billahken beka billah oluyor. Allah'ın indinde baki oluyor ruh ona verilen bir taht sebebiyle. Zikrini daha çok arttırıyor. Ne zamana kadar? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, aştığı noktaya kadar bu sistem devam ediyor. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Bütün Allah'ın mürşitleri başlangıçta mutlaka zahit olmuşlardır. Sonra zühdleri daimi zikre ulaşan bir hüviyet kazanmıştır. Ve nefslerinin kalbindeki nurlar o kişinin %71'i o zaman aşıyor. %81'e kadar da bu minval üzere gidiyor. Zikrini kişi günün yarısından daha öteye çıkarmış, giderek arttırıyor.

Ve öyle bir gün geliyor ki kişinin nefsinin kalbindeki bu kişinin, ileride mürşit olacak olan bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artıyor. %81'e ulaşınca fizik vücut da Allah'a teslim oluyor. Ne olmuştu? Bütün mürşitlerin evvela ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik vücutları teslim olmuştur. Bunun da fizik vücudu Allah'a teslim oluyor. Ne oluyor yani fizik vücut? Nefsinin kalbindeki o %19 karanlığı hiçe sayıyor. Hiç değer vermiyor onlara. Yokmuş gibi davranıyor. Yani ne demek yokmuş gibi davranıyor? Hiç aldırmıyor nefsin kalbindeki %19 afetin itirazları. Fizik vücudu hiç mi hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor fizik vücut olarak. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Bu da zaten çok devam etmiyor. Daim bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini Allah'a teslim etmesi artık çok büyük bir problem değildir. Çünkü zikir o alışkanlığın tabii seyrine tabi olarak giderek artacaktır. Ve artan zikir nefsin kalbindeki nurları %81'den çok daha yukarılara çıkaracaktır. Ve bir gün kişi bir de bakacaktır ki daimi zikrin sahibi olmuş. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? Mürşidin yeni kazanacağı vasıflar ortaya çıkar. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. İrşad makamının kazandığı yeni vasıflardan, bu sebeple kazandığı vasıflardan, daimi zikrin sahibi olan bu kişinin kazandığı vasıflardan bir tanesi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak birinci vasıf. Bunun neticesi olarak daimi zikrin sahibi ise manası nedir bunun? Zülmani kapı kilitlidir. Kişi daimi zikir yaptığı için rahmetin fazlın ve selavatın zülmani kapıyı kapatan mühür üzerindeki baskısı hep devam edecek. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmayacaktır. Açılmayacağına göre karanlıkların tekrar kaybedilmesi mümkün değildir. O zaman bu kişinin kalbi her zaman %100 nurlarla dolu olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doldu. Daimi zikrin sahibi. Manası ne? Karanlıklarla temsil edilen şeyler neydi? Afetlerdi. Hepsi gitti kalpten uzaklaştı. Bu kişinin kalbinde hiç afet kalmadı. İkinci özelliği. Burası aynen yakin kademesi. Bütün mürşitler aynen yakin kademesinden mutlaka geçerler. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaz. Sonra bu mürşit, ileride mürşit olacak olan bu kişi hangi vasfı kazandı? Kalp gözü açıldı. Hangi vasfı kazandı? Kalp kulağı da açıldı. Allah Teala artık ona fiziğin ötesini gösteriyor kalp gözüne. O konuyla alakalı Kur'an ayetini söylüyor kalp kulağına. Kişi ayeti görüyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah'ın gösterdiğini görüyor. Kalp gözüne gösterdiğini görüyor. Kalp kulağına söylediğini işitiyor. O ayeti yaşayarak öğreniyor. Ve sualler soruyor Allah-u Teala'ya, mutlaka cevabını da alıyor. Bu dört vasıf, kalp gözü, kalp kulağı, daimi zikir, nefsin hiç afetinin kalmaması olayı, dört temel şartıdır. Mürşit bu şartların hepsinin sahibidir. Şimdi burada ne oldu? Beşinci, altıncı, yedinci basamakta da göz açılmıştı, kulak açılmıştı, kalp açılmıştı. Ama bu dünyaya açılmıştı. Bu dünyadaki mürşidini tanımak üzere Allah-u Teala ona bu yetkileri vermişti. İrşat makamının söylediklerini işitmeye, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye,
ve onun söylediklerini idrak etmeye başlamıştı kişi. Dünyaya mütalik olan ölüm bitmişti. Bu kişi ölüyken canlanmıştı. Burada buraya kadar gayb için ölüydü. Bütün mürşitler gayb alemi içinde diridirler. Gayb aleminin sırlarını görecek gözlerin sahibidir bütün mürşitler. Gayb aleminin sırlarını öğrenecek kulakların sahibidirler. Bu baş gözü değildir, baş kulağı değildir. Kalp gözüdür, kalp kulağıdır. Başlardaki gözler kör olmaz diyor Allah Teala. Kalplerdeki gözler kör olur diyor. Sevgili kardeşlerim, burada ileride irşat makamına gelecek olan bu kişi, irşat makamının temel özelliği olan Allah'ın söylediklerini işitebilmek, gösterdiklerini görebilmek imkanının sahibidir. Ve o yeni gördüğü ufuk içerisinde, fiziğin ötesindeki ufuk içerisinde yepyeni bir dünyaya açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla, Allah'ın söyledikleriyle, sorduğu suallerin cevaplarını Allah'tan alarak devamlı bir olgunluk seviyesi içerisinde hayatını idame ettirir. Bu dört tane vasıf şartı, ona üç tane de, bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı kazandırır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuları tezekkür eder. Öyleyse tezekkür etmek bir konu etrafında etraflı bir şekilde karşılıklı konuşmak demek. Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. O ister sesle ister sessiz içinden Allah'a cevabını verir. Devamlı sorar, devamlı cevap alır. Peki bu kişinin başka bir özelliği, daimi zikirde olduğu için ehli hayır olmuştur. Bütün mürşitler, eğer Allah-u Teala onları söylediğim irşat makamına çıkarıp da irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle ona irşat görevi vermişse mutlaka ehli tezekkürdür, mutlaka ehli hayırdır daimi zikrin sahibi olduğu için. Her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmanın işaretidir. Şer, derecat kaybetmenin işaretidir. Ehli hayır olmak, devamlı derecat kazanmak manasına geliyor. Bu kişi, ehli tezekkür olup, ehli hayır olduktan sonra, aynı zamanda ehli hüküm oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Eğer bu kişi, hakimlik yaparsa, ideal bir hakim olur. Neden? Çünkü hiçbir kararı kendisi veremez. Her konudaki kararını mutlaka Allah'tan soracaktır. Allah'ın verdiği hükmü tebliğ edecektir. Yapacağı şey o kadardır. Hiçbir zaman adaletsiz olması mümkün değildir. Bu kişi aynı zamanda başka bir açıdan daha hikmet sahibidir. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta gören bir insandır. İrşad makamına Allah'ın getirdiği bütün mürşitler mutlaka bu özelliğin sahibidir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Mürşit ehli hikmettir. Ve ehli hükümdür. Hükmettiği zaman, yani hakimlik yaptığı zaman, adaletle hükmetmek onun vasfının tabii neticesidir. Çünkü hiçbir zaman kendiliğinden bir karar veremez. Mutlaka Allah'a, Allah'a tezekkür edecektir, soracaktır, cevabını alacaktır ve onu tatbik edecektir. Bu kişi hakimlik ettiği zaman adaletsiz davranması mümkün değildir.
hakemlik ettiği zaman da adaletsiz davranması mümkün değildir. İki kişi arasındaki bir davaya hakim olarak değil, hakem olarak devreye girmişse, iki taraftan herhangi birinden yana olamaz. Mutlaka adaleti tecelli ettirecektir. Çünkü adaletin tecellisi konusunda kendisi taraflardan ikisine de tebligat yapamaz. Allah'tan emir almadıkça, Allah'ın tebliği ise ikisine de yapılır. Hiçbir zaman bu konuda da hakemlik yaptığı zaman da adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerine gelince, Kur'an'daki ayetlere, o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta, bir iki ayeti gözden geçirmek suretiyle mutlaka neticelendiren bir özelliği oluşur. Mürşit, bu vasıfların sahibi olan kişidir. Kaldı ki daha yeterli boyutta olgunlaşmamıştır. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamında hikmet sahibi olmuştur. Dört temel vasıf, üç de sonuç vasfı. Bir defa daha sayalım. İrşat makamında bu vasıflar daha üst boyutta gelişerek devam eder. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört temel vasfın ötesinde üç de sonuç vasfı çıkmıştır ortaya. Ehli tezekkürdür, ehli hikmettir, ehli hayırdır kişi. Ve bu vasıflarla Allah Teala ona neyi gösterir? Yerlerin melekutunu gösterir. Yedi tane cehennem katını birer birer gösterecektir. Ve bu gördüğü şeylerle kişi her geçen gün biraz daha ilim sahibi olacaktır. Bu ilmi fiziğin ötesine aittir. Yani artık bakan gözleri, dünyaya bakan gözleri de kalp gözüyle beraber bakar. Dünyayı dinleyen kulakları kalp kulağıyla birlikte dinler. Kalbine indirdiği şeyi dünya içinde, dünyanın zahir alemin ötesi içinde idrak edebilen bir yüksek idrak seviyesinin sahibi olmuştur kişi. Yetmez sadece bu dünyadaki olayları değil, yedi kat yerlerdeki sırları da Allah-u Teala ona gösterir. İrşat makamına tayin olan kişi yedi kat yerleri yerlerin melekutuna sahip olarak mutlaka görmüştür. Bu noktada ne olmuştur? Kişi daimi zikre ulaştığında nefsinin kalbinde hiçbir karanlık artık kalmamıştır. Bütünüyle nefsi pırıl pırıl fazıllardan ibaret olmuştur. %98, %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bu onun halis olma noktasıdır. Nefsinin kalbinin bütünüyle pürupak olduğu noktadır. İçi pür nur olmuştur kişinin. Ama henüz dışı olmamıştır. Bütün mürşitlerin dışı da pür nurdur. Öyleyse bu noktada bu kişinin genel hüviyetine baktığımız zaman, irşat kademesine ulaştığı zaman kazandığı vasıflardan asıl önemlilerini burada kazandığını görüyoruz. Ulu'l-Elbab makamında. Burada kişi yerlerin melekutunun sahibi olur. Ve bu yerlerin melekutuyla birlikte yerden sayılan zemin katın da sırrına vakıf olur. Devrin imamının dergahını Allah Teala ona mutlaka gösterir. Nerededir altın para kümesi? Nerededir onarlık sıralarla, önlerindeki rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle öğrenimlerini devam ettiren ruhlar? Nasıl secde ederler?
seyri sülüka çıkmadan evvel, her sabah namazından sonra hepsi gösterilir. Altın kapıdan ayrılma nasıl tahakkuk eder? Sonra yok, boşlukta tek ayakta olan insanların, insan ruhlarının tek bir sıra oluşturulması. Hepsi aynı hizada, hepsi ayakta ve bu sıra, böyle bir sıra içerisinde hepsi beraber yükselirler. Yatay şekilde ayakta olan insanlar boşlukta da ayakta dururlar. Hepsi aynı hizadadır ayakları itibariyle ve yukarıya doğru hepsi birden yükselirler. Bunları gören kişidir o. Devrin imamının bulunduğu dergahı da Ullelbab makamında kişi mutlaka görür. Sonra ne olur? Sonra bu kişi Devrin imamının dergahını gördükten sonra birinci gökkatı gösterilir ona. Secdenin nasıl yapıldığı açıkta. Sonra ikinci gökkatı, nasıl insanların suvarılma havuzlarında insan ruhlarının suvarıldığını, nasıl zulmetler içinde alındığını birer birer görür kişi. Sonra üçüncü gökkatındaki iki katlı mescidi, üçüncü gökkatını dördüncü gökkatına bağlayan mihenk menfezini, o kattan kata kadar ulaşabilen korkunç uzunluktaki madeni silindiri görür. Onun içinden insan ruhları nasıl birbirinin üzerinde, birinin ayakları diğerinin başı üzerinde ama hiç kimsenin başı 20 santimlik, 30 santimlik bir mesafe var başıyla bir evvelkinin ayağı arasında. Hiç kimsenin ayağı, hiç kimsenin başına değmez. Aynı hızla, sonsuz hızla dördüncü gökkatına ulaşırlar. Onu görür kişi, dördüncü kattaki Beyt-ül Makdes'in aslını. Sonra beşinci katı görür, beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını. Sonra altıncı kattaki Sıbkatullah olma mahallini, nasıl orada bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki beyaz nurun bütün ruhların normal bu standartlarda olan yüzlerini nasıl yeşil, çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzer bir yeşil beyaza boyadığını görür. Aynı zamanda bütün o insan ruhlarının ciltlerinin çatladığını görür. Bunların hepsi onun rüyet sahası içindedir. Sonra buradan çatlamayan bir kişinin eline kılıç alarak, Allah'ın ona nasip ettiği o kılıçla elbiseleri değiştirilerek, nasıl yedinci gökkatının altın kapısına ulaştığını görür, altın kapıdaki altın zinciri görür, Trabzan'dan Trabzan'a uzanan beşinci merdiven basamağında yedi merdivenden oluşan yedi mermer merdiveni görür, sahanlığı görür, elindeki kılıçla oraya ulaşan Allah'ın evliya namzedinin oraya nasıl altın zincire kılıcıyla vurduğunu, altının zincirin nasıl ikiye ayrıldığını, arkadaki kapının nasıl açıldığını ve oradan kader hücrelerine nasıl ulaşıldığını görür. Kader hücrelerini görür. Daha mürşit olmadan evvel bu ihlas makamında birinci gökkatı gösterildiği anda kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bunlar göklerin melekutu. Yedi kat göklerin sırları ona birer birer gösterilir. Altıgen her tarafı kaplayan kader hücrelerinden sonra Ümmül Kitab'ı görür. Boşlukta duran, on katlı bir apartman büyüklüğündeki boşlukta duran bütün nebilere ve resullere verilmiş şeriat kitaplarını ve resullere verilmiş olan şeriat kitabı olmayan Allah'ın yazdırdığı kitapları
Orada görür Ümmül Kitab'ın içerisinde. Sonra Kudret Denizi'ni görür. Sonra Makam-ı Mahmud'u görür. Sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini. Bunların hepsi ona gösterilir. Zikir hücrelerinin de her sabah yapılan merasimi görür. Ve nasıl bir ay ve yıldızın oluşturulduğunu görür. Sonra da orada en son göreceği şey Sitret-i Müntaha'dır. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın diye tayin ettiği bütün insanlar mutlaka bu söylediğim her şeyi görmüşlerdir. En son görecekleri yer İndi İlahi, İndi İlahi'de kılınan huzur namazı ve sonra da Sitret-i Müntaha. Sitret-i Müntaha'yı gördükleri zaman göklerin melekûtu da tamamlanmış olur. Kişinin nefsi tasfiye olduktan sonra, yani nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur. Ulle'l-Bab makamında 7 mertebede müzeyyen olur. İhlas makamında. İrşad makamını Allah'ın tayin ettiği bütün insanların nefslerindeki muhteva 14 defa müzeyyen olmak değildir. Tam 19 mertebe müzeyyen olmaktır. Bu 19 mertebeden hemen zaten nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ama yok olan o afetlerin dizaynı içerisinde her şeyi en güzel standartlarda Allah-u Teala oluşturuyor. Ve kişi Sitret-i Müntaha'yı gördüğü zaman Allah-u Teala'dan bir davet alır. Bütün irşat makamının sahipleri bu daveti almışlardır. Tövbe-i Nasuh. Allah'ın söylediği her kelimeyi tekrar etmek suretiyle kişi yeni bir tövbe yapar. Nasıl mürşidin önünde bir tövbe yaptıysa, mürşidin dediklerini bir bir tekrar ettiyse, onların hepsini kabul ederek bir tövbe yaptıysa, mürşidin de yaptığı bu tövbenin arkasından burada bir tövbe daha yapar, fakat bu seferki tövbeyi mürşidi karşısında değil, Allah'ın karşısında yapar. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ve tövbe-i nasuh dönülmez, vazgeçilmez, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Peki niçin evvelki tövbeler değiştirilebiliyor da bu değiştirilemiyor? Çünkü evvelde yapılan tövbelerde hep nefs vardır devrede. Nefs varsa her zaman döneklik eder nefs. Ve kişi tövbe etmiştir, içki içmeyeceğim demiştir, içki içmeye başlamıştır. Sigara içmeyeceğim demiştir, sigara içmeye başlamıştır. Neden? Çünkü nefsinde afetler var ve afetler onu oraya ulaştırıyor şeytanla birlikte. Ama burada afetler yok. Afetlerin tamamı yok olmuş. Yetmez bu kişi 14 mertebe müzeyyen olmuş nefsinin kalbi. Artık tövbesini bozacak olan nefsin afetleri olmadığı gibi olmayan afetlerin yerine vücuda gelen faziletlere 14 kademe de ilave yapılmıştır. Hassasiyet getirilmiştir. Safiyet getirilmiştir. Daha özel bir duruma ulaşmıştır kişi. 14 müzeyyen olma mertebesinde bu özellikleri kazanmıştır. Ne zaman tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse kişinin ihlas makamı biter. Bütün mürşitler ihlas makamından salah makamına geçenlerdir. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala onların
mürşide ulaşmadan evvelki bütün günahlarını hem örtmüştü hem de sevaba çevirmişti. Ulaştıktan sonra da günah işleyecektir o kişi daimi zikre ulaşana kadar. İşlediği günahları da Allah-u Teala salah makamının ikinci mertebesinde örter. Ondan sonraki günahları da örtülmüştür. Salah makamının üçüncü kademesinde o kişiye Allah-u Teala salah nurunu verir. Başının üzerinde bulutta benzer bir hüviyet içerisinde 30 santime kadar küçülebilen bütün bir salonu, bütün bir caminin içerisini kaplayabilecek kadar genişleyebilen bir nur oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nur, o salah nurudur. Bir bulut gibidir görüntüsü, o salah nurudur. Hani şu fotoğraflarda gördüğünüz tartışma konusu olan nurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı ait olduğu noktada düşünün. Burada, bu noktada kişinin başının üzerinde bu gözlerle görülemeyen ama bazen hangi şekilde olduğu bilinmiyor, fotoğraf makineleri tarafından tespit edilebilen bir nur. Her zaman tespit edilemiyor. Bu salah nurudur. Hani Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği olgu, içi zaten ihlas ve ulu'l-elbab ve ihlas makamlarında pür nur olmuştur. Ama burada salah makamında dışı da pür nur oluyor. Çünkü başının üzerinde artık salah nuru var. Bir defa devrin imamının ruhu başının üzerinde. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde de onun salah nuru var. Devrin imamının salah nuru var. Bu kişinin de başının üzerinde kendi salah nuru oluyor. Sonra Allah-u Teala salah makamının dördüncü kademesinde bu kişinin o örttüğü günahlarını da sevaba çevirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası irşada ulaşma noktasıdır. Kişi burada irşada ulaşır. Yani bu kişi irşad edilme özelliğinin son noktasına ulaşmıştır. Her şeyi artık sinesinde toplamıştır. Bir mürşit olmanın bütün özelliklerine sahiptir. Bir tek gelecek basamak hariç. Bu basamak, affedersiniz, basamak demek doğru değil, kademe demek doğru. 28. basamağın 4. kademesinde bu kişi bu söylediğimiz noktada günahları sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşır. Buna irşada ulaşmak deniyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşada ulaşmıştı. İşte Allah Teala Hicret Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta bizim lanetimize bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kiriş gösterdi. Hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve bütün devirlere sesleniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İşte onlar, işte o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilme konusundaki bütün hedefleri tamamlamışlar. Burası
irşad edilmenin son noktasıdır. İrşada ulaşma. Bundan sonra kişi iradesini Allah'a teslim edecek ve Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilecektir. İşte bu noktaya gelen kişiyi Allah Teala teslim oluyor. O kişinin cüz'i iradesini, kişisel iradesini Allah kendi iradesine bağlıyor. Artık iradesi bağlanmış olan bir kişi var. Dikkat edin, iradenin alınması başka şey, bağlanması başka şeydir. Burada irade bağlanması söz konusudur. Yani kişi kendi başına karar veremez. Her kararında mutlaka Allah'a sormak mecburiyetindedir. Zaten Allah-u Teala'dan devamlı ona emirler gelir. Belki her dakika, belki günde 20-30 defa devamlı emirler gelir. Kişinin ne yapacağını Allah devamlı olarak gösterir. Kişinin sorduklarına da Allah-u Teala cevap vererek gene reyini her zaman ortaya koyar. Ve kişi her yapacağını Allah'tan aldığı emirlerle gerçekleştirir. İradesi yok olmamıştır. Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın verdiği emirleri gene o iradeyle yapacaktır. Ama o emirlerin hudutları içerisinde. İşte bu noktaya ulaşan kişiyi Allah Teala bir müjdeyle müjdeler. İrşada memur ve mezun kılındın. Bütün mürşitler için kullanılan cümle budur. Bu cümleyi işitmeden Allah'ın mürşidi olamaz kişi. İrşad makamının alameti, farikası budur. Mürşidim diye geçinen insanlar, onlara bir sualimiz var. Allah size bunu söyledi mi? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müşerref oldunuz mu? Ve irşat makamının son özelliğine geliyoruz. Mürşit, Allah'ın zatını gören kişidir. Son bulmaca, en son safhada bununla noktalanır. Allah o kişiye mutlaka zatını gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rad 20 ve 21 ve 22. ayetlerinde söylediği muhtevaya bakarsanız eğer şunu görürsünüz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ, ve misaklerini bozmazlar diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, misaklerini bozmazlar. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İradesini Allah'a teslim edenlerse Allah'ı görenlerdir. Ve vellezine 22. ayet-i kerime, vellezine sabir iptigaye ve çerabim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte bu insanlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve bu sebeple iradelerinin Allah'ın iradesine verdiği misaki bozmayanlar, Allah'ın zatını görmek için Allah'ın yoluna girenlerdir. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra hedefleri Allah'ın zatını görmek olanlardır. Ve Allah'ın zatını görenlerdir. Allah katında Allah'ın zatına şehadet edenler bunlar. Allah'ın katında ibadet edenler, bu ibadetten yorulmayanlar, Allah'ın zatını müşahede edenler ve bu müşahede neticesinde Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamının bütün vasıflarını gördünüz. Öyleyse irşat makamının standartlarını Allah Teala veriyor mu? Evet, veriyor. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayet-i kerimeler bu bapta ışık tutuyor bize.
Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'ın mürşidi Allah'a teslim olmaya çağırır. Allah'a ulaşmayı dileyen diye, dileyin diye yırtınır. Bütün insanların bir dilekle mutlaka cennete ulaşacağını çok iyi öğrendiği için, Allah Teala kendisine bunu en güzel standartlarda öğrettiği için, bunu başkalarına öğretmekle vazifeli kıldığı için herkese aman Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız diyen kişidir. Çünkü Allah onu öğretmiştir. O öğrendiklerini kitaplardan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulul Elbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer kişi. Aranızdan bir kişiye vahyetmemiz diğerlerine garip mi geldi diyor Allah-u Teala. Ve onun Allah'ı görmesi, Allah'ı müşahede etmesi onlara garip mi geldi diyor. Sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi Allah'ın zatını görerek irşat makamına ulaşmaktır. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldu diyerek, teslim olduklarını açıklayarak Allah'a çağırırlar, Allah'a davet ederler. Sonra diyor ki Allah Teala, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Neden güzel sözlü? Allah'a davet ettikleri için güzel sözlü. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek herkese nasip olmaz diyor Allah Teala. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ama diyor, o bunu söyleyenler kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Az kişiye nasip olur. Onlar diyor Hazzül Azim'in sahipleridir. Ve irşat makamının Hazzül Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz burada. Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Allah'a çağırdığını görüyoruz. İrşat makamının geri kalan özelliklerinden bahsediyoruz. İrşat makamının sahipleri kitabın bütününe iman edenlerdir. Kur'an'ın bir kısmını yok saymayanlardır. Bugün din öğretisi insanların kitaplarından öğrendiği emaniye bilgilere dayalı olarak vücuda getirilmekte ve Kur'an'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörlerinden yoksun bir Kur'an öğretimi söz konusudur. Mürşit odur ki o Kur'an öğretisinin bütün özelliklerini Allah'tan öğrenmiştir ve insanları kurtarmak için çırpınır. Hayatını ona verir, ona vakfeder. İşte Allah'ın mürşitleri bu vasıfların sahipleridir sevgili kardeşlerim. Ve oraya ulaştıkları zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesine muhatap oldukları zaman Allah'ın zatını mutlaka görmüşlerdir. Bu irşat makamının alameti farikasıdır. Allah'ın zatını görmek. Son bilmecenin çözülmesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. O sahabe Kunel Ebiline var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Bir kısmı Muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe Ensar'da Muhacirin de irşat makamının sahibi
olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, Kur'an'dan kopan kavramlardan irşat müessesesinin sahibi olan mürşidi bu konuşmamızda sizlere anlattık bütün boyutlarıyla. Kim merak ediyorsa mürşit kimdir diye bu kaseti dinlesin. Mürşit bu vasıfların sahibidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla inşallah bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusuna beraberce giriyoruz. Kur'an-ı Kerim tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunu anlatmak demek. Bizim Kur'an-ı Kerim'in ruhuyla alakalı olmayan normal olaylardaki tefsirimiz bir şey ifade etmez. Ama tefsir herkesin harcı değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamak. O, bu ilmi Allah'tan alanların işidir. Onun için biz de onu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Kur'an-ı Kerim tefsiri, onu biz yaparız. Allah-u Teala yaptırdığı için. Arapçayı bir Arap kadar bilmemiz gerekmiyor. Arapçayı bizden çok iyi bilenler var. Biz Kur'an-ı Kerim Arapçasını biliriz ama onun ötesinde asıl Kur'an'ın ruhunu Allah bize öğretti. Öyleyse onun öğretisini açıkladığımız için Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparız diyoruz. Allah yaptırdığı için. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Madem ki bize o Kur'an-ı Kerim öğretti, işte biz öyleyiz. O kuvvetli olduğu için biz onun kuvvetli oluşu sebebiyle kuvvetliyiz. Yoksa alelade bir faniyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlatmak için, onu öğretmek için buradayız. Bugün öğretim mevkiinde biz varız. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu onun emriyle, Allah'ın emriyle size öğretiyoruz. Öyleyse göğsümüzü gere gere, evet, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu biz öğretiriz diyebiliyoruz. Sevgili öğrenciler, bunları bize söyleten odur. Onun için sözlerimizi hiç çekinmeden rahat rahat söyleriz. Ve öğretiyi incelerseniz, bir ikinci ağızdan daha bunları duyamayacağınızı hepiniz göreceksiniz. Bizim söylediklerimizin benzerlerini bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeleri buna benzer şekilde anlatmaktadırlar. Hepsi de bizi bilirler, hepsi de bizi tanırlar. Öyleyse Yusuf Suresinin 19. ayet-i kerimesiyle inşallah sözlerimize başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yusuf Suresi 19. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
ve caet seyyaretun fe erselu varidehum fe adla delveh. Kale ya Büşra haza gulam ve eserruhu bidâah. Vallahi alimun bima ya'melun. Ve caet kelimelere geçiyorum. Ve geldi. Seyyaretun, yolcular, bir yolcu kafilesi, bir kervan. Ve böylece sonra Ersel'ü gönderdiler. Varidehum, sucularını. Fe adla, o zaman sarkıttı. Delvehu, kovasını. Kale dedi. Ya Büşra, müjde. Haza bu, gulamun, bir erkek çocuk, bir oğlan. Ve eserruhu, ve onu gizlediler. Bidaaten, sermaye, ticaret malı olarak. Yani esir tüccarları. Vallahu ve Allah, alimin en iyi bilendir. Bima şeyleri yamilun, yapıyorlar. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve caet seyyaretun. Ve bir yolcu kafilesi, kervan geldi. Fe erselu varidehum. Sonradan sucularını, sonra da sucularını oraya, kuyuya gönderdiler. Fe adla delvehu. Böylece kovasını sarkıttı. Kale dedi ki, ya Büşra haza gulamun. Müjde, bu bir erkek çocuk, oğlan. Ve eserruhu bidaaten. Ve onu ticaret malı olarak sakladılar. Vallahi alimun, ve Allah en iyi bilendir. Bima bilendir. Ama Allah muhakkak ki en iyi bilendir. En iyi bilinde Allah bildiği için en iyi bilendir diye vasıflandırıyoruz. Bima ya'milun, onların yaptıklarını, yapmakta olduklarını. Ve bir yolcu kafilesi, kervan geldi. Sonra da sucularını gönderdiler. Nereye? Oraya, kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Bu bir çocuk, yani erkek çocuk, oğlan dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını, yani yapmakta olduklarını en iyi bilendir.

Şimdi konunun oluşması şöyle. Medyen'den Mısır'a giden bir kafile yolunu şaşırıp uzun bir süre şaşkın dolaştıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın bulunduğu kuyunun yanında konakladı. Kuyu şehirden uzak ıssız bir yerdeydi. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği onları sevindirmişti. Onu satmak için efendisinden kaçmış köle zannedip geri isteyen olmasın diye insanlardan sakladılar. Ama Allah onların niyetlerini çok iyi biliyordu. İşte sevgili kardeşlerim, kardeşleri Yusuf'a ne yaparlarsa yapsınlar, Allah onu koruyordu. Ve böylece bir kafileye onu Allah Teala ulaştırdı ve her ne kadar onlar Yusuf'u esir diye satacaklar idiyse de aslında Yusuf için kuyudan kurtuluştu. Ve geleceğine doğru, parlak geleceğine doğru Yusuf o kervan tarafından yola çıkarıldı. Bismillahirrahmanirrahim 20. ayet-i kerime. Ve şerevhu bi semenin bahsin derahime madudeh. Ve kânû fîhî minez-zâhidîn. Ve şerevhu ve onu sattılar. Bir semenin bir fiyat ile bahsin düşük, eksik, az. Derahime, dirhemler. Madudetin sayılı birkaç. Madut sayılmak demek, sayılı. Ve kânû ve oldular idiler. Fihi ona, onun hakkında, ona karşı min den ezzahidin, kıymet vermeyen, rağbet etmeyen, önemsemeyen kişilerdi. Öyleyse birkaç dirheme Yusuf'u satanlar esir tüccarı da değiller. Bir kafile, bir kervan kimse anlamasın diye böyle bir ticaret gibi bir şey yaptıklarını gözlerden nihan olarak Yusuf'u esir tüccarlarına birkaç dirheme hemen satıvermişler. Ve şerevhu kelimeler, cümlecikler ve şerevhu ve onu sattılar. Bilsemenin bahsin, az bir fiyatla. Derahime madudetin birkaç dirhem. Ve kânu fihi ve ona karşı onun hakkında oldular. Minez zahidin, zahitlerden, kıymet vermeyen kimselerden. Ve onu yani Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerden

Burada Kur'an-ı Kerim'de bir tekerde geçen zahitler, zühd müessesesi açıklanıyor. Bir şeye değer vermeyen, önemsemeyen bir insan o şeye karşı zahittir. Zikir açısından zühd müessesesi, zahit zühd sahibi demek. Zikir açısından zühd müessesesi günün yarısıyla bir ilişki içindedir. Kim günün yarısından daha az zikrediyorsa o Allah'a karşı ve Allah'ın zikrine karşı zahittir. Dünya hayatı onun günlük yaşantısının yarısından daha fazlasını alıyor ve onun zikir yapmasına mani oluyor. Öyleyse o kişinin önem verdiği şey Allah değil. Onun önem verdiği şey yarıdan daha çok dünya hayatı. Bu kişi zikre karşı zahit. Dünya hayatına rağbet ediyor. Dünya hayatını önde tutuyor. Peki ya bir insan günün yarısından daha çok her gün zikir yapıyorsa, o zaman zikirsizliğe karşı zahit. Yani dünya hayatına zahit. Dünya hayatını tercih etmiyor. Allah'ı tercih ediyor. Günün yarısından daha fazla zikrettiği her gün Allah'a bir şey ispat ediyor. Günün yarısından daha fazla zikretmese Allah'a karşı bir şey ispat ediyor. Ya Rabbi demiş oluyor, ben sana rağbet edenim. Dünya benim umurumda değil. Sen varsın benim için. Ön planda sen varsın. İşte bunun için her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparım ben. Sana olan rağbetimden, senin zikrini günün yarısından daha fazla senle meşgul olarak gerçekleştiririm. Ve her gün sana ispat etmek isterim ki ben dünyaya zahidim. Dünya hayatı benim için ikinci planda kalır. Birinci planda sen varsın ve bunu senin zikrini günün yarısından daha fazla yapmakla her gün gerçekleştiririm. İşte zühdün negatif açıdan değerlendirilmesi bu ayette. Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesinde. Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor o kervan halkı. Ayet 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle lezîşterâhu min Mısra limre'etihi ekrimi mesvâhu âsâ. En yenfe'ânâ ev nettehüzehu veledâ. Ve kezalike mekkennâ li Yusufa fil ardı ve li nuallimehu min tevilil ehadis. Vallahi galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nasi la yalemun. Kelimeler ve kale ve dedi. Ellezi iştirahı, onu satın alan kişi. Ellezi iştirahu, onu satın alan kişi. Min Mısra, Mısır'dan. Mısır'da. Li emre etihi, eşine, hanımına. Onun eşine, kendi eşine dedi ki, ekrimi, ikram etti. Kerim ol, güzel yap, özenle hazırla, ikram et. Kerim ol, güzel yap, özenle hazırla. Mesvahı, onun mekanını, onun yerleşme yeri. Asa umulur ki belki

En yenfeana, bize fayda verir, bize faydası olur. Ev nettehizehu, onu ittihaz ederiz. Yani odunu ediniriz. Veleden evlat. Ve kezalike, ve böylece mekkenna, biz yerleştirdik. Mekan sahibi kıldık. Mekanlandırdık. Li Yusuf'e, Yusuf'u fil ardı, yeryüzünde. Ve li nuallimehu, ve ona öğretelim diye, öğretmemiz için min tevili el ahadis, olayların sözlerin yorumundan, olayların sözlerin yorumundan onu öğretmemiz için, olayların, rüyaların, sözlerin yorumunu onu öğretmek için. Vallahu, ve Allah galibün, galip olandır. Ala emrihi, emri üzerine, emrinde. Ve lakin ne? Ve fakat lakin ekseren nasi, insanların çoğu la ya'lemun, bilmezler.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ekalellezi işterahu min. Ve Mısır'da onu satın alan min Mısra. Mısır'da onu satın alan kişi şöyle dedi. İmraetihi hanımına. Ekrimi mesfehu. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla. Ona ikram et. Asa en yenfeana. Belki umulur ki bize faydası olur. Evnettehizehu veleden veya belki de ona evlat ediniriz. Ve kezalike mekkenna li Yusuf'e fil ardı ve işte böylece Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve li nuallimehu min tevilil ehadisi ve ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye. Vallahi galibun ala emrihi ve Allah emrinde galip olandır. Velakinne ekseren nasi ve lakin insanların çoğu la yalemun bilmezler. Şimdi bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Onu satın alan Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla. Ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Lakin insanların çoğu bilmezler.

Böylece Yusuf'un kaderinin sonucunu Allah-u Teala ortaya koyuyor. Onu, ona kıymet verecek olan birisi satın almış. Mısır'da onu satın alacak olan kişi, ona evlat etmeyi dahi düşünüyor ve hanımına, onun yerini iyi hazırla, ona ikramda bulun diyor. Ve 22. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma belagha eşuddehu ateynahu hukmen ve ilma ve kezalika nezil muhsinin. Ve lemma, ve olduğu zaman belaga erişti, ulaştı. Eşuddehu, kemal, olgun çağına, en kuvvetli çağına. Ateynahu, ona verdik. Hükmen, hüküm, hakimiyet, hüküm sahibi olma yetkisi, hikmet. Ve ilmen, ve ilim. Ve kezalike, ve işte böyle. Nezzi, ödüllendiririz, mükafat veririz. Karşılık veririz. Cezadan geliyor. El-Muhsinin, Muhsinler. Biz ceza kelimesini Türkçe'de yalnız verilen ceza istikametinde kullanırız. Bir kişiyi cezalandırmak, ona yaptığının bedelini bir çeşit ona sıkıntı vermekle ödetmek. Ama Arapça'da mükafatlar da ceza olarak kullanılıyor. El-Muhsinin, Muhsinler. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Ve lemma belega eşuddehu, ve en kuvvetli çağına, olgun çağına, kemale ulaştığı zaman.

ona hikmet verdik. Hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız.

en kuvvetli çağına ulaştığı, bünyaya erdiği zaman ona hüküm, hikmet, yani hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Aslında burada nezih kullanılmış, cezalandırmak. Ama Arapçada cezalandırmak hem mükafat vermek hem de ceza vermek istikametinde ikisinde birden kullanılıyor. Öyleyse ne yapmış Allah Teala? Hikmet vermiş, hüküm vermiş, hüküm sahibi olmayı nasip etmiş. Kime? Hazreti Yusuf'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi, hakim kelimesi, Türkçedeki hakem kelimesi hep aynı kökten geliyor. Hakim, hüküm sahibi demek. Hikmet kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah Teala kime Allah hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verirse, vermişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Gerçekten hikmet sahibi olan kişi hayrın sahibi olmuştur. Çünkü hikmet sahibi olan kişi mutlaka daimi zikrin sahibidir. Burada da Allah Teala işaretini koymamış daimi zikrin sahibi olduğuna dair. Ama en kuvvetli çağına eriştiği zaman, bülüğa erdiği zaman sadece fizik vücudun kuvveti değil, zikir açısından da en kuvvetli çağa, daimi zikrin sahibi olduğu çağa. Öyleyse Hazreti Yusuf kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Zaten Allah-u Teala açık bir şekilde söylüyor ki biz öğrettik diyor. Öğrettiğine göre kalp kulağını mutlaka açmış, ona söylüyor, o da işitiyor. Allah'tan öğrendiklerini tatbik ediyor. Mutlaka kalp gözü de açık. Yani daimi zikrin sahibi Hazreti Yusuf. Allah razı olsun. Ve devam ediyoruz 23. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve ravedet hulleti huve fi beytiha an nefsihi ve gallikatil ebvabe ve galet heyte lek gale maazallahi innehu rabbi ahsene mesvai İnnehu la yuflihuz zalimun. Ve ravedethu. Ondan murat almak istedi. Onunla olmak istedi. Beraber olmak istedi. Ravede beraber olmak. Elleti ki o hanımlar için. Ellezi değil, elleti. O. Hüve, o. Fi beytiha, onun evinde. An nefsihi, onun nefsinden. Ve gallekat, sımsıkı kapadı. Ve el evvabe, kapıları. Ve kalet ve dedi, heyte, haydi gel. Leke, senin için, sana, sen. Gale dedi, maazallahi, Allah'a sığınırım. İnnehu, muhakkak ki o, Rabbi, benim Rabbim, benim efendim, beni besleyip koruyanım. Ahsene, en güzel şekilde, mesfaye, benim yerleşme yerim. İnnehu, muhakkak ki o, çünkü o, la yuflihu, felaha kurtuluşa ermez,
Ez-zalimun, zalimler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Cümleciklere geçiyoruz. Ve râvedet hulleti. Ve o kadın ondan murat almak istedi. Ki o, hüve fî beytihâ, onun evinde kalmaktaydı. Yusuf, onun evinde kalmaktaydı. An nefsihi, onun nefsinden, ondan. Ve gallekâtil ebbâbe, ebbâbe. Ve kapıları sımsıkı kapadı. Ve kâlet heyte leke, ve haydi gel, senin için, dedi. Kale maazallahi innehu rabbi ahsene mesfaye. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı, dedi. İnnehu ya yuflihuz zalimi zalimun. Zalimler felaha, kurtuluşa eremez. İnnehu muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa eremez. Ve cümlecikleri birleştirelim. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp haydi gel senin için dedi. O Yusuf da şöyle dedi. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler.

Burada kapıları sımsıkı kapatan bir kadın var ve Hazreti Yusuf son derece güzel bir gençmiş. Nadir bulunur güzellikte bir insan, bir erkek güzeli. Ve kadın belki farkına bile varmadan ona aşık olmuş. Ve aynı evde kaldıkları bir gün aynı evde kalıyorlar. Evlatlıkları Yusuf. Bir gün Yusuf'a böyle bir davette bulunuyor. Kadın bütün kapıları sımsıkı kapatıp haydi gel diyor, ben senin içinim. Ben senin için hazırım diyor. Gel. Ve Hazreti Yusuf diyor ki benim Rabbim, ben ona sığınırım. Benim Rabbim var. Rabbime sığınırım. Yani senin istediğini yaparsam zalimlerden olurum diyor. Ve zalimler felaha ermez diyor. Burada Hazreti Yusuf'un iffetini koruması söz konusu. Hazreti Yusuf Allah Teala'nın kalp gözünü, kalp kulağını açtığı, kendisini son derece güzel yarattığı bir Allah dostu, Allah sevgilisi. Ve 24. ayet-i kerime. Ve lekat hemmet bihi ve hemme biha levla en rea burhane rabbih. Kezalike linasrife anhus su'e vel fahşa innehu min ibadinel muhlesin. Ve lekat ve andolsun kelimeler. Ve lekat andolsun hemmet arzuladı bihi onu. Yani Yusuf'u. Ve hemme ve arzuladı biha onu. Bayanı. Levla eğer olmasaydı enrea görmesi bürhane, burhan, delil Rabbihi kendi Rabbinin kezalike işte böyle böylece linasrife çevirmemiz için anhu esue onu kötülükten vel fahşaya ve fuhuştan innehu muhakkak ki o çünkü o min ibadina kullarımızdan el muhlesin muhlis olandır. Yani Hazreti Yusuf oradan kesinlikle anlaşılıyor ki en az ihlas makamında. Şimdi cümlecikleri veriyoruz. Ve lekat hemmet bihi. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Ve hemme biha ve o da Yusuf da onu arzuladı. Levla en ra'a burhane rabbihi. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi. Kezalike linasrife. İşte böylece onu uzaklaştırırız. Uzaklaştırmamız için anhüssü evvel fahşaya kötülükten ve fuhuştan innehu min ibadinel muhlesin. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır.

Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi o, Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır.

Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır. Hazreti Yusuf da kadını arzulamış, kadın da Hazreti Yusuf'u arzulamış. Ama Allah Teala burhanını, dilini kesin, kanatını gösteriyor. Delilini gösteriyor ki Allah'ın Hazreti Yusuf'un o kadınla temasta bulunmasını Allah yasak ediyor. Zina hükmüne giren bir fiili işlemek üzereyken Hazreti Yusuf o fiili işlemiyor. Ve 25. ayet-i kerime

Burada 24. ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti Yusuf'un muhlis olduğundan bahsediyor. Yani kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden temizlendiği kesin. Böyle bir noktada Hazreti Yusuf

الله تعالى. Hazreti Yusuf'u bu istikamette önlüyor. Hazreti Yusuf ihlas makamının sahibi. Yani ruhunu da veçini de iradesi nefsini de Allah'a teslim etmiş. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Ve Allah'ın delili geliyor ve Yusuf kadınla bir ilişkide bulunmuyor. Yusuf suresinin 25. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sebekal babe ve kaddet kamisahu min duburin ve elfeya seyyideha ledel bab. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. Ve istebeka koştular. Elbabe kapı ve kaddet ve yırttı kamisahu onun gömleği min duburin arkadan. Ve elfeya ve ikisi karşılaştılar, karşılarında bulundular. Seyyideha onun efendisi, bayanın efendisini. Leda elbabi kapının yanı galet dedi ki bayan ma nedir cezası men erade isteyen kimse bi ehlike senin ailene suen bir kötülük. İlla ancak yalnız en yüzcene zindana atılmak ev veya azabın öleyim. Acı bir azap.

Burada Seyyide Ha, eğer Seyyide Hu olsaydı Hazreti Yusuf'un efendisi olacaktı. Buradaki Seyyide Ha hanımın efendisi, bayanın efendisi, hanımın efendisi.

cümlecikler. Restebe kal babe. Ve ikisi de kapıya koştular. Ve kaddet kamisahu ve onun gömleğini çekerek yırttı. Min duburin arkadan. Ve elfeya seyyideha ledel babi ve kapıda onun kadının efendisiyle karşılaştılar. Kalet ma cezavü men erade bi ehlike su'en. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası nedir? İlla en yesine ev azabın elimin zindana atılmak veya acı bir azaptan başka. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir dedi.

İkisi de kapıya koşuyorlar ve kadın arkadan yetişerek Hazreti Yusuf'un gömleğini yırtıyor. Arkadan yırtıyor. Tam o sırada kapının dışında hanımın eşiyle, beyiyle karşılaşıyorlar. Ve kadın sureti aktan görünerek diyor ki, senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka ne olabilir?

Acı bir azaptan başka ne olabilir? Burada kadın hem suçlu hem güçlü. Arkadan kovalıyor, yakalıyor, yırtıyor gömleğini. Ve buna rağmen de kocasına diyebiliyor ki senin ehline saldıran, yani bu adam bana saldırdı diyor. Yusuf bana saldırdı diyor. Şimdi bakalım ne cevap veriyor eşi?

Bismillahirrahmanirrahim. Kale hiye revedetni an nefsi ve şehide şahidun min ehliha. İn kâne kamisuhu kudde min kubulin. Fe sadakat ve hüve minel kâzibîn. Kale dedi hiye o kadın. Revedetni. Ravedetni. Beni elde etmeye çalıştı. Benimle beraber olmak istedi. An nefsi, nefsimden. Ve şehide ve şahitlik etti. Şahidim, bir şahit. Onun, min ehla, kadının ailesinden. İnkâne, eğer olduysa ise, kamisuhu, onun gömleği, kudde, yırtıldı. Min kubulün, önden. Fesadakat, o zaman o takdirde doğru söyledi, haklıdır. Ve hüve ve o erkek minel kazibin, yalancılardan. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Gale Yusuf şöyle dedi. Hiye revedetni an nefsi, o beni, nefsimi elde etmek istedi.

Ve şehide şahidun min ehliha. Onun kadının ailesinden biri şahitlik etti. Onun kadının ailesinden bir şahitlik etti. İnkâne kâmüsuhu kudde, eğer onun gömleği yırtılmış olsaydı, min kubulün, önden, fesadakat, o takdirde o bayan kadın doğru söyledi ve hüve minel kazibin ve o erkek yalancılardandır. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Yusuf şöyle dedi. O beni elde etmek istedi. Onun kadının ailesinden bir şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış olsaydı o takdirde o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burada kadının ailesinden birisi şahitlik ediyor. Ama şahitliği doğru bir şahitlik. Ve orada bu şehadette doğruyu görüyoruz. Bu şahitlik eden şahit diyor ki, eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylüyor. Erkek yalancılardandır. Neden böyle olay? Çünkü ikisi birden koşuyor kapıya doğru. Birisi kaçıyor, öteki kovalıyor muhakkak. Öyleyse gömlek arkadan önden yırtılmışsa, o zaman saldırıya uğrayan kadındır. Kadının üstüne hücum ederken kadın kendini korumak için onun gömleğini yırtmıştır. Ama hal böyleyse, yani Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa, o zaman bu konuda kabahatli olan mutlaka erkektir ve kadın doğru söyleyenlerdendir. Erkek yalancılardandır diyor. Mantıklı bir izah tarzı. Nitekim bundan sonraki ayet-i kerimede de tersini söylüyor. Gene doğruyu söylüyor. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa o zaman erkek doğru söylüyor, kadın yalan söylüyor diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizinle olan bir güzel beraberlik daha burada sona eriyor. Her şeyi Allah-u Teala muhakkak ki en güzel standartlarda cereyan eder, dizayn eder. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala bir araya getirdi. Bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın Kur'an-ı Kerim kavramlarından bahsetmek üzere velayet bu kavramlardan bir tanesi. Veli dost demek, evliya dostlar demek, dost kelimesinin çoğulu. Velayet de evliyalık demek, velilik demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Evliya deyince Türkçemizde bunun bir karşılığı var. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah'ın zatına ulaşmış ruh, o kişi ölmeden evvel, ruh Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Allah'tan emanet olarak gelen ruh, emanetin sahibine geri gönderilmiş. Kişi hidayete ermiş ve Allah'ın evliyasından olmuş. Hidayetin ruh açısından ne olduğuna baktığımız zaman Allah-u Teala kesin bir muhteva oluşturuyor. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hidayeti Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'a rücu etmek, yani geri dönmek, geri dönerek Allah'ın zatına ulaşmak ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'a sarılmak adıyla geçen Allah'ın zatında yok olmak. Nisa 175'te Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söyledikleri açık ve kesin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah-u Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve bu istek farz hükümleriyle 12 defa üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Mutlaka ruhumuz Allah'a ulaşacak, ulaşması lazım. 12 defa farz kılınmış. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi veli olur. Allah'ın evliyasından, velilerinden biri olur. İşte Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Bu iki ayet hidayetin, ruhun hidayetinin Allah'ın zatına ulaşmak olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevaya baktığımız zaman velayetin çok şeyler içerdiğini görüyoruz. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil. Öyleyse bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın işaret buyurduğu çok şeyin ard arda vücuda getirilmesi gerektiğini görüyoruz. Velayet nerede başlar? 28 basamaklık İslam merdiveninde ya da Allah'ın tek dininin, kainatın tek dininin, Hanif dininin merdiveninde, 28 basamaklık merdiveninde 22. basamaktan başlar. Öyleyse ne oluruz da Allah'ın evliyası oluruz? Nasıl Allah'ın evliyası oluruz? Merdivenlerin basamaklarına birer birer bakalım. Biz birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Ya da seçiliriz ve ikinci basamakta oluruz. Ama ikinci basamakta seçilmeyenler de var. Allah'a ulaşmayı dileriz ve üçüncü basamakta oluruz. Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar, dördüncü basamakta oluruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, gizli perdeyi alır. Beşinci basamakta oluruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alır, altıncı basamakta oluruz. Kalbimizdeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar. Yedinci basamakta oluruz. Veli olmanın temelinde yatan standart öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen Allah'ın evliyası olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa böylece ulaşmıştır. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbindeki Allah'ın nurlarının kalbe girmesini temin edecek olan nur kapısını Allah'a çevirir. Ve kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Allah'ın nurlarının kalbe ulaşabilmesi için. Kişi zikir yapar 11. basamakta ve kalbine rahmet sızmaya başlar. Neden sızmaya başlar? Neden girmiyor da sızıyor? Çünkü kalp mühürlü. Bütün kalpler
başlangıçta mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine Allah'ın nurunun girebilmesi için mühürün açılması lazım. Bu basamakta henüz açılmıyor. Ve kalbe rahmet sızıyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. Sızma 12. basamakta %2'ye ulaşması ve böylece huşuya ulaşmamız 12. basamakta. 13. basamakta ise Allah kime tabi olacağımızı bize gösteriyor. Mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Bu tabi oluş Allah'tan 10 tane nimet almamıza sebebiyet verir. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Kalbin mührünü Allah Teala açar. İkinci nimet. Üçüncü nimet kalbimizdeki küfür kelimesini alır ve dışarı atar. Herkesin kalbinde başlangıçta mutlaka küfür yazar. Sonra Allah Teala kalbimizin içine iman kelimesini yazar. Allah'ın dördüncü nimeti. Beşinci nimet günahlarımızı sevaba çevirir. Altıncı nimet ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu veli olmanın ruh açısından başlangıcıdır. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde bir kademe nefs tezkiye olur. Nefs tezkiyesinin her %7 nur birikiminde fizik vücutta şeytana %7 oranında kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. İşte böylece bir bütün ortaya çıkar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsimizin kalbinde zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden, nurlarından, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Ve bu topluluk bir muhteva oluşturur. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde nefsi emmarenin sahibi oluruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, nefsini levmeden bir kişi oluyoruz. Kınayan bir insan oluyoruz. Ruhumuz ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainne, Allah'ın verdiklerinin bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşıyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ondan sonra Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katına ulaştığı zaman, altıncı gök katına ulaştığı zaman Allah da bizden razı oluyor. Yedinci gök katında ise yedi tane alem geçen ruhumuz Sitetil Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Bizlere emanet olarak üflenmiştir, verilmiştir. Bu emanetin sahibine dönüşü asıldır. Ve emanet sahibine geri dönmüştür. Bu sahibe geri dönüşle ruhumuz kalmamıştır ve Allah'ın zatında kaybolmuştur, ifna olmuştur, yok olmuştur. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Ama Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buna sığınmak diyor.
Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde de sığınağa sığınanlardan, evvaptan, evvap olanlardan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse kimin ruhu sığınağa sığınmışsa o kişi evliya olmuştur. İşte bu noktaya kadar Vel Asr suresinin 3 kademesi geçilmiştir, 3 safhası geçilmiştir. Birinci safhada kişi amil olmuştur. İkinci safhada kişi mürşidine ulaşmıştır. Üçüncü safhada ruh vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu muhteva, ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmaktır. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Zamanımız insanına sorarsanız eğer, evliya mı dedin? Onlar eskiden varmış bir zamanlar. İşte bak, orada türbeleri var. Onlar evliya. Bu zamanda evliya mı olurmuş derler size. Bunları dedikleri zaman belki de ona söyleyen

her söylediğimiz bir Kur'an ayeti kerimesi olmasına rağmen anlamaları zor. Ama sizler Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. Sizler anlıyorsunuz. Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa ne olmuştur? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani nefsin kalbindeki afetlerin %51'i o kişinin nefsinin kalbini terk etmiştir. Kapı dışarı edilmiştir. Ve nefsin kalbi %51 oranında faziletlerle dolmuştur. Şeytan yalnız karanlıklara, yani nefsinizin afetlerine tesir edebileceği cihetle şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100'dü. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüş, yani yarıdan daha aşağı inmiştir. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta şeytanın hakimiyetini kaybettiği, nefsinizin kalbindeki hakimiyetin Allah'ın nurlarına geçtiği noktadır. Bunun için evliyasınız. Artık nefsinizin kalbinde kötülükler değil, iyilikler hakim. Nefsin afetleri değil, ruhun hasletlerinin eş değeri olan faziletler hakim. Allah'ın nurları hakim. Şeytanın karanlıkları değil, Allah'ın nurları hakim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Muhtevaya baktığımız zaman velayetin 7 kademe oluşturduğunu görürüz. 7 kademelik bir velayet müessesesi, evliyalık müessesesi. Birinci kademe fenafillah kademesi. Bu kademelere makam denir. Velayet 7 makamdan oluşur. Fenafillah birinci makam, bekabillah ikinci makam veya fena birinci makam, beka ikinci makam, zühd üçüncü makam, muhsinler makamı dördüncü makam, ihlas makamı beşinci makam, İhlas'tan evvel Ulul Elbab makamı var, 5. makam. İhlas makamı 6. makam ve Salah makamı 7. makam. Velayet 7 tane makamdan oluşur. Fena fillah ne demektir? Fena ifna olma demek. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde zatında yok olmak. Fena filan makamı. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur. Eğer Allah'ı görebilseydiniz, kendinizi de görebilseydiniz, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğunu görecektiniz. Ve fena makamının sonunda bekaya adım attığınız noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselir. Sonra %61 nur birikiminin ötesine geçtiğiniz zaman ki zikriniz her geçen gün biraz daha artıyor. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman beka makamının sahibi olursunuz. Allah

Mesela fena makamını, yani ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, Allah'ın zatına ulaşmasını Şura 13'te çok net olarak anlatıyor. Allah kullarından dilediğini seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ve evliya kılar demek bunun manası. Bu ulaşan kişi Allah'ın zatına ulaşmıştır ve arkadan da sığınağa sığınmıştır. Veya neye göre? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi, dileyen kişi diyor Allah Teala neyi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol ittihaz eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur buyuruyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim sığınağa sığınmışsa o Allah'a sarılmış olandır. Kaf 32'de Allah Teala diyor ki ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri bayt haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvab olanlar, meaba sığınmış olanlar ve hafiz olanlar ve başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olarak bulunanlar için. İşte evvab olmak, meaba sığınmak, Allah'ın zatına sığınmak, Allah'ın zatında yok olmak manasına geliyor. Ve demin söylediğimiz Nisa 175'te Allah'a sarılmak anlamına geliyor. Burası fena makamı. Sonra kişi bir sonraki makamda beka makamına ulaşır. Nedir beka makamı? Nisa suresinin, Enam suresinin 145. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Selam yurdu vardır diyor. O altın tahtlardan bahsediyor Allah Teala. Karşılıklı altın tahtlar. Aslında tahtların adı erayik veya sürur. Huzur namazının kılındığı Allah'ın huzurunda bu altın tahtlar, eğer huzur namazının imamına geriden bakıyorsanız, saflardan herhangi birisinden bakıyorsanız, imamın sol tarafında yerden yaklaşık 4 metre yukarıda ve imamın ön tarafında 8-10 metre ötesinde, belki biraz daha fazla.
Altta çok sayıda taht var. Yukarıya yükseldikçe tahtların sayısı giderek azalıyor. Ve daha ilginç bir konu, alttaki tahtlar som altından yapılmış, üsttekiler de öyle. Ama yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerinde mücevherler oluşmaya başlıyor. En üsttekiler tamamen mücevherlerle süslü. O tahtların en üstündeki de her zaman devrin imamının tahtı. Mutlaka devrin imamının canlı olması gerekiyor. Hayatta olması gerekiyor. İşte o tahtlara Allah Teala erayik veya sürur diyor. Allah Teala'nın indinde teslim yurdu, selam yurdu. Burası velayetin ikinci makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den %71'e kadar yükselecektir. Ne zaman günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlarsanız, bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. İşte günün yarısından fazla zikir yapmanın muhtevası, nefsinizin kalbindeki nurların %70'i, %71'i aşmasıdır. Bu noktaya zühd diyor Allah Teala. Ve Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedele sattılar diyor. Esir tüccarlarına satıyorlar. Burası zühd makamı, velayetin üçüncü makamı, fena makamı, fena fillah. Allah'ın içinde, fi içinde, fena fillah, Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. Fakat beka billah, Allah ile beka, baki olmak, kalmak, bulunmak, fillah değil, billah, bi ile, bi billah, Allah ile birlikte olmak, Allah'ın huzurunda Allah ile beraber olmak, Allah'ın huzurunda olmak, Allah ile olmak, Allah'ın içinde olmak değil. İşte zühd makamında kişinin nefsindeki nurlar giderek artar ve kişiyi fizik vücut teslimine doğru yaklaştırır. Allah Teala bundan evvel hayati bir tehlike ile kulunu mutlaka imtihan eder. İşte böyle bir imtihandan sonra günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi, zikri daha çok arttığı bir noktada bir fizik vücut imtihanından, hayati bir tehlikeyle imtihandan geçer. Allah Teala'ya ispat eder ki hayatının kendisi için bir değeri yoktur. Kıymetli olan Allah'tır. Hayatınızı veya Allah'ı tercih edeceksiniz. Allah'ı tercih ettiğiniz zaman Allah Teala hayatınızı mutlaka kurtarır ve sizin yaşamanızı temin eder. Allah'ın evliyası olmak için fizik vücudunuzu önce Allah'a bir hayati tehlikeden geçerek teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bu tehlikenin oluştuğu noktada
tercihiniz var. Ya kendi vücudunuzu tercih etmek, doktora gitmek, tedavi olmak veya Allah'ı tercih etmek, vücudunuzun bir kıymetinin olmadığını, Allah'ın sizin için kıymetli olduğunu Allah'a ispat etmek. İşte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala sizi fizik vücudunuzun teslim olduğu noktaya ulaştırır. Bunlara Allah Teala muhsinler diyor. Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinu." O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olan kişi. Peki fizik vücudumuzun gerçek anlamda Allah'a teslim edilip edilmediğini nereden anlarız? Anlamak çok basit. Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var. Nefsimizin kalbinde hala %9 afet var. Biz %81'e kadar zühd makamında oluruz. %81'den sonra %91'e kadar muhsinler makamında oluruz. Burada muhsinler makamında iken daimi zikrin sahibi oluruz. Zikrimiz öyle bir artar ki bir gün daimi zikrin sahibi oluruz. Ne olur daimi zikrin sahibi olursak? Daimi zikrin sahibi olursak ulul elbab makamının sahibi oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nasıl anlarız böyle olduğumuzu? Eğer biz Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsak, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsak, bütün emirlere itaat, yasak edilen fiilleri işlememek. Yani marufu tatbik etmek ve münkeri reddetmek. İşte böyle bir standartta kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Orası o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün zikrinizi arttıra arttıra daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız için, zikrinizi hiç kesmeyeceğiniz için zülmani kapının açılması artık mümkün değildir. Ne olurdu? Kesseydiniz zikrinizi ne olurdu? Zikrinizi kestiğiniz anda rahmetin, fazlın ve salavatın gelmesi duracaktı. Durduğu zaman rahmetin, fazlın ve salavatın Rabbani kapıdan zülmani kapıya indirdiği ve zülmani kapıyı kapattığı mühür
onun üzerine baskı yapan üç grup enerjinin baskısının yok olmasıyla aşağıdaki baskı, karanlıkların, zulmün, karanlıklarının baskısı, şeytandan gelen karanlıkların baskısıyla mühür tekrar eski yerine geri gönderilir ve kalp tekrar karanlıklar tarafından işgal edilir. Ama ne kadar fazilet kalpte iman kelimesinin etrafına yapışmış, oraya yerleşmişse o yerleşenlerin karanlıklar tarafından dışarı atılması mümkün değildir. Çünkü kalpte iman kelimesi var ve iman kelimesi karanlıkları çekmez. Sadece fazileti çeker. Fazilet etrafında birikir. %7 fazilet birikim olmuşsa o hep öyle kalacaktır. Artacaktır. Zikir yapıldıkça nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. Nasıl artacaktır? İman kelimesinin etrafına yapışarak, yapıştığı andan itibaren o artık kalpten atılamaz. İşte böylece 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 2'de fazilet birikimi %51, nefs tezkiyesi. Ondan sonra bu rakamın %91'e çıkması fizik vücudun teslimi. Ve daimi zikre ulaşma ve ulul elbap olma. Yani hikmet sahibi olma. Yani bu noktaya kadar kişi ilmel yakindedir. Bu noktadan sonra artık aynel yakinin sahibidir. Hikmet sahibidir, tezekkür sahibidir, hayır sahibidir kişi. Kimdir o insan? Ulul elbaptır. Hikmet sahibi olanların muhtevalarına baktığımız zaman bunların 4 tane temel şartı var. Vasıf şartı var. Bir tanesi daimi zikrin sahibidir kişi. İkincisi bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmadan evvel kişi nefsinin kalbinde zaten %9 karanlık kalmıştır. Ama zikri daime ulaştığı zaman nefsin kalbi zaten %100 nurlarla dolmuştur. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen nurlardan oluşması söz konusudur. Çünkü zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atarsınız. Nefsinizin kalbinde diyelim ki başlangıçta hiç nur yok ama iman kelimesini Allah-u Teala yazdı kalbinizin içine ve siz zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmaya başladığınız andan itibaren bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Neden? Çünkü Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri yukarıdaki kapıdan gelecekler ve rahmet bu üç grup nur Rabbani kapının üzerinde bulunan hareketli hale gelmiş olan mührü aşağı iteceklerdir. Zülmani kapıyı kapatacaklardır. Bu noktadan itibaren Zülmani kapının üzerine bu nurların baskısı olduğu için Zülmani kapı açılmayacak ve nefsin kalbindeki bütün karanlıkları dışarı atmak üzere kalbin içi faziletlerle dolacaktır. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Çünkü karanlıkları
nefsinizin kalbinde tutacak olan küfür kelimesi artık orada yoktur. Mürşidinize ulaştığınız gün Allah Teala küfür kelimesini kalbinizden alıyor, kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece ne oluyor? Böylece bir muhteşem dizayn oluşuyor. Söylediğimiz noktaya ulaştığınız zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde artık %100 faziletler nefsinizin kalbini işgal etmiştir. Böyle olduğu için afetler tamamen yok olmuştur. Bunun kesin iki tane mükafatı vardır. Birisi, Allah-u Teala kalp gözünüzü mutlaka açar, size fiziğin ötesini göstermeye başlar. İkincisi, Allah-u Teala kalp kulağınızı açar ve Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Hikmet sahibi olmak bu dört tane vasıf şartını mutlaka oluşturur. Otomatik olarak bunlar verilir. Bunlar muktesap haktır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, ulul albab olmuşsa, daimi zikrin sahibidir. Kalp gözü, nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Böyle olduğu için de kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane vasıf şartının üç tane sonuç şartı var. Bu vasıflara sahip olan kişi mutlaka bu üç tane sonuç şartının sahibidir. O kişi hayrın sahibi olur. Neden hayrın sahibidir? Hayır, derecat kazandığınız bütün işlemlerdir. Bu kişi hayatının her saniyesinde derecat kazanıyor. Zikir yaptığı için her saniye, daimi zikrin sahibi olduğu cihetle her saniye derecat kazanıyor. Ve her bir saniye kazandığı bir derecat, 700 katını Allah-u Teala ona ihsan edildiği için 700 derecat olarak amel defterine kaydediliyor. Bu kişi hayır sahibi. Diyelim ki bu kişi bir günah işlemiş, namazını vaktinde kılamamış. Derecat kaybetse bile namazını vakti kılamadığı için 10 derece, 20 derece, 30 derece kaybetse bile o kişinin kazandığı her saniye 700 derecedir. Yetmez. O kişi öyle bir hüviyettedir ki o mutlaka mücbir sebeplerle namazını kılamamıştır. Yani vaktinde kılamamıştır, gecikmiştir. Şartlara Allah-u Teala ondan daha iyi bilir. Arkadan mutlaka o namazı kaza edecektir. Ettiği zaman gene derecat kazanacaktır. Ama o hataen yaptığı, mücbir sebeplere dayalı olarak yaptığı o olayda kaybettiği derecatın var olmasına rağmen kazandığı derece mutlaka kaybettiğinden fazla olduğu için hep hayır kazanan bir hüviyettedir kişi. İşte böyle bir insan aynı zamanda ehli tezekkürdür. Yani zikir ehlidir. Allah-u Teala ile her an konuşur, Allah'a sual sorar, Allah'tan suallerinin cevabını alır. Sonra mı Allah-u Teala'nın aldığı bu suallerin cevabı muvacihesinde kendisine bu suali sorana da cevabını Allah-u Teala'dan aldığını bildir. Ne almışsa onu ulaştırır. Cevabı Allah'tan aldığını da söylemekten çekinmez. Bu kişi öyleyse ehli tezekkürdür. Olayları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah'a sual sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve bu kişi hüküm sahibidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayetin bir iki ayete daha bakmak suretiyle onunla çağrışım yapan
28 basamağın İslam'ın ya da Hanif dininin 28 basamağının hangisine ait olduğunu ayetin mutlaka bilir. İşte sevgili kardeşlerim, burası Ulu'l-Albab makamıdır. Hüküm sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hükm olursunuz ve Allah-u Teala'nın indindeki adınız hikmet sahibidir. Ulu'l-Albab makamında sadece zemin katı görebilirsiniz. Burası 26. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve velayetin 5. makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Burada Allah-u Teala size devrin imamının, dergahının gizli taraflarını, yani manevi veçhesini gösterecektir. Sonra mı? Sonra bir gün birinci kat gösterilmeye başlanacaktır. Bileceksiniz ki Ulu'l-Albab makamını açtınız, İhlas makamının sahibisiniz. Ve evvela Allah-u Teala size birinci kattaki secde mahalini gösterecek. İkinci kattaki suvarılma işlemlerinin şeffaf suvarılma havuzlarında nasıl gerçekleştiğini gösterecektir. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde nasıl secde edildiğini, ibadet edildiğini gösterecektir. Üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezini gösterecektir. Bir sonsuz silindirin içinden nasıl insanların, insan ruhlarının muhteşem bir hızla üçüncü kattan dördüncü kata çıktıklarını gösterecektir. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslını gösterecektir. Beşinci kattaki Beyt-i Haram'ın aslını gösterecektir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olma, nurlanma makamında hem nurlanmanın nasıl olduğunu hem de oradaki içeriye giren veya içeriden çıkan kişinin vücudunun şeklini alan devamlı değişen kapıyı gösterecektir. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala fetih kapısını gösterecektir. Ve yedinci katın birinci alemi olan zikir hücrelerini, ikinci alemi olan Ümmül Kitabı, üçüncü alemi olan Kudret Denizi'ni, dördüncü alemi olan Makam-ı Mahmud'u, beşinci alemi olan Divan-ı Saliyin'i, altıncı alemi olan zikir hücrelerini, birinci alem, ikisi de hücre, birinci alem kader hücreleri, altıncı alem zikir hücreleri. Ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi gösterecektir. İndi ilahide de en üst noktayı, varlıklar aleminin sonunu gösterecektir. Burası Sitret-ül Müntaha'dır. Sitret-ül Müntaha ile birlikte İhlas makamı da tamamlanır. Ulu'l-Albab makamı için Allah Teala diyor ki li ulu'l-Albab yeskurunallaha kıyamen kududen ve ala cunubihim. O ulu'l-Albab kullarım var ya, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Müteşabih ayetlerin manalarını tezekkür edebilenlerin sadece ulu'l-Albab olduğunu söylüyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor ve ma umiru
illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Nefslerinin bütün afetlerini yok ederek, bütün katışıklardan nefslerini temizleyerek, nefslerini halis kılan insanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, ruhunuzun teslimi, fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin teslimi. Üçü de hanif olarak gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Tövbe-i nasuhtaki birinci makam, tövbe-i nasuhu yaptığınız noktadır. Birinci kademe, tövbe-i nasuhu yaptığınız noktadır. İkinci kademe, Allah'ın size salah nurunu verdiği ve günahlarınızı örttüğü noktadır. Üçüncü kademe, o örttüğü günahları Allah'ın sevaba çevirdiği noktadır. Dördüncü kademe, irşada ulaştığınız noktadır. Bu dört kademelik, salah makamının bu dört kademesinde nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Bir mertebe ulul-elbab makamında müzeyyen olmuştu, zemin kat gösterilmişti. Yedi mertebe ihlas makamında müzeyyen olmuştu, bütün gök katları gösterilmişti. Ve dört mertebe de burada müzeyyen olur Allah'ın verdiği hediyelerle ve kişi iradesini Allah'a teslim edecek hale gelir. İradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde salah makamının. Burası aynel yakinin ötesidir. Hakkul yakindir. Hakkul yakin makamında iradeniz de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. Salah makamının beşinci kademesi. Ve irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunursunuz. Burası irşada tayin olunduğunuz yerdir. Dört tesliminizi gerçekleştirdiğiniz yerdir. Ve kemal derecelerinde sona ulaştığınız yerdir. İnsanı kamil olduğunuz yerdir. Bunun ötesi altıncı kademe, her ülkedeki, her milletteki Resullere aittir. Yedinci kademe ise sadece devrin imamına aittir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet kademeleri. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek, Allah'ın hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine gitmesini oluşturmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzi billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Tına sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamte aleyhim. Gayrim mazdubi aleyhim. Ve lezzalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizlere mümin ve iman kavramlarını açıklamak istiyorum inşallah bu baptı. Evvela birinci faktör, bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle vardırlar. Doğuşundan itibaren bütün insanların kalplerinde Allah'ın küfür kelimesi yazılı. Bütün insanlar öyle doğarlar kalplerinde küfür kelimesiyle. Bakara suresi 6 ve 7. ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen onlara ne söylesen onlar için netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları, semi hastaları mühürlüdür. Onların basar hastalarının, görme hastalarının üzerinde kışavet vardır. Böylece Allah Teala bir kafir dediği insanların muhtevasını veriyor. Kalpler mühürlü, işitme hastası mühürlü, görme hastasının üzerinde bir perde var. Bu muhtevaya baktığımız zaman dalalette olan insanlarla küfürde olan insanların aynı standartta olduğunu görüyoruz. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu bize şöyle ulaştırıyor. Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların semi işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır diyor Allah Teala. Yani kalbin mühürlü olması, işitme hastasının mühürlü olması, görme hastasının üzerinde bir gışavet olması, perde olması Allah Teala'nın dizaynı. Müşterek özellik. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman
Kasiyer suresinin 23. ayet-i kerimesindeki kişiye bakıyoruz. Bu dalalette olan bir insan. Ama Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki kişiye baktığımız zaman bu bir kafir. Ama ikisinin de özellikleri aynı. Kalbin mühürlü oluşu, işitme hassasının mühürlü oluşu, görme hassasının üzerinde gışavet adlı bir perde olması. Bu Allah Teala'nın standartlarında İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerindeki muhtevaya dayalı bir açıklamayı da gerektiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala buyuruyor ki orada, Habibim sen Kur'an'ı onları okuyarak Allah'ın tekliğinden bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır anlamı çıkıyor burada. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle oradan uzaklaşırlar. Ne görüyoruz? Bu insanları görüyoruz ki Allah-u Teala onların ölü olduklarını söylüyor. Yaşamakta olan bu insanların ölü olduklarını söylüyor. Diyor ki sana baktıklarını görürsün ama seni gördüklerini zannettiğin halde onlar seni görmezler. Yani başka insanlardan, herhangi bir kişiden seni ayırt edemezler. Onların işitmeleri söz konusu değildir diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Kulağın mühürlü olması, işitme hassasının, semi hassasının mühürlü olması kulağın vakra isimli bir engelle kapatılmasının neticesidir. Bu engelin varlığı ise İsra 44-45'te açık bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi bakıyoruz, sonuca ulaşıyoruz. Gözler bakıyor ama görmüyor. Kulaklar duyuyor ama işitmiyor. Yani kişi anlatılanların manasına varamıyor. Kalp fıkıh etmek imkanının sahibi değil. İster dalalette olsun, ister küfürde olsun, insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Araf 179'da bunun standartları veriliyor. Bakıyoruz ki aynı standartlar. Allah-u Teala veriyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sonra Allah-u Teala buyuruyor, onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Onunla fıkıh etmezler. Edemezler. İdrak edemezler. Kalpte ekinnet olduğu için ve birinci açıdan bakıyoruz, ekinnet açısından kalpte ekinnet olduğu için. İkinci açıdan bakıyoruz, kalp mühürlü olduğu için. Onların gözleri vardır, onlarla, onların kulakları vardır, onlarla duyamazlar diyor Allah-u Teala.
Yani manaya varamazlar, işitemezler diyor. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlar yaşıyor ama hiçbir zaman onların gözlerindeki hicab-ı mestürünün açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kulaklarındaki vakranın açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kalplerindeki muhtevanın değişmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunların daha çok dalalette oldukları ve gidecekleri yerin cehennem olduğu belirtiliyor. Üç ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. İster Allah-u Teala gözler üzerindeki perdeye hicab-ı mestur desin. Bu gözlerden bahsettiği zaman gözlerin üzerindeki perde, yani bakmaya mani olmayan ama görmeye mani olan perde. Ve gene gözlere baktığımız zaman onun üzerindeki gözlere baktığımız zaman perde, hicab-ı mestûre. Ama gözün görme hassasına baktığımız zaman görme hassasının üzerinde bir engelin olduğunu söylüyor Allah Teala. Örtülü olduğunu söylüyor. Görme hassasının, yani ra'e hassasının, rü'yeti vücuda getiren görme hassasının üzerinde bir perdenin olduğunu söylüyor Allah Teala.

bir perde değil, örtü kelimesini kullanıyor. Bakara suresinin 7. ayet kelimesine baktığımız zaman görüyoruz neticeyi. Ve ala efsarihim gişave diyor Allah Teala. Onların görme hastalarının üzerinde gişavet vardır diyor. Dikkat edin. Gözler görmenin vasıtasıdır. Gözlerin üzerindeki engele hicabı mestur ediyor Allah Teala. Dikkat edin. Gözlerin vasfı görmektir. Görmenin, görme fiilinin, görme vasfının üzerine Allah'ın koyduğu engel ise onların efsarları üzerine, görme hastalığının üzerinde gışavet vardır diyor. Yani fizik standartlarda göz bir alettir, kulak bir alettir, kalp bir alettir. Ama bunların vasıflarına gelince gözün hastası görmektir. Gözün, bizatihi gözün üzerinde hicab-ı mestura var. Ama gözün görme hastası da gişavet isimli bir engelle engellenmiş. Kişi bakıyor ama göremiyor. Manevi açıdan göremiyor. Kulakları var kişinin. Kulaklarında vakra var. Ama o kulakların işitme hassası mühürlü. Uzuvlarla, uzuvların hastalarını, vasıflarını Allah-u Teala Kur'an'a koyduğu tabirlerle birbirinden ayırmış. Gözlerin üzerinde, bir uzuv olan gözün üzerinde hicab-ı mestura var, gizli bir perde var. Ama gözün görüş hastasının, basar hastasının üzerinde gışavet var. Engel. Kulakların üzerinde vakra var. Kulakların üzerindeki nesnenin adı vakra. Ama kulakların duyma hassasının üzerinde mühür. Kalbin hissiyatı, kalbin muhtevası, kalp uzvunun içinde, kalple fizik olarak bir uzuv olan kalbin idrak edebilme hassasına Allah Teala ekinnet isimli bir engel getirmiş. Yani kalbin içinde, kalp bir uzuv, bu kalbin içinde ekinnet var. Kalbin hissetme hassasıyla alakalı değil. Kalbin bir uzuv olarak içerisinde ekinnet var. Tıpkı gözün üzerindeki hicab-ı mestura gibi, kulaktaki vakra gibi, uzuvların üzerindeki uzuvları koyduğu engelleri uzuv açısından değerlendiriyor Allah Teala. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestura var. Kulaklarda vakra var.
kalplerde ekinnet var. Bunlar uzuvlara ait olan engeller. Uzuvla alakalı. Ama bu uzuvlar bir vasfın sahibi. Gözlerimiz görüyor. Kulaklarımız duyuyor. Kalbimiz hissediyor, idrak ediyor. İşte kulaklarımızın duymasına, duyma hassasına Allah-u Teala'nın koyduğu engel mühürlemek. Kalbin idrak etme hassasına Allah'ın koyduğu engel mühürlemek. Gözün görme hassasına Allah-u Teala'nın koyduğu engel kışavet adlı bir nevi gene mühür, bir engel, bir perde. Ama uzuvlar için uzuv olarak baktığı zaman Allah-u Teala gözlere, kulaklara, kalbe koyduğu isimler farklı. Onların duyma, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyduğu zaman isimler farklı. Allah her şeyi en ince

uzuvlara koyduğu uzuvların vasıflarına Allah'ın koyduğu engellerle, uzuvlara Allah'ın koyduğu engellerle bu uzuvların duyma, işitme, idrak etme hastalarına koyduğu engeller Kur'an-ı Kerim'de farklı isim alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de vasıflarla uzuvlar hep birbirine karıştırılmış. Yani Türkçe'ye çevrilirken veya başka dillere çevrilirken, bütün dillere olan çevirişlerde neler olduğunu bilmiyoruz ama İngilizce'ye çevirişlerinde hep aynı hatanın, nasıl Türkçedeki Kur'an-ı Kerimlere o hatalar girmişse, onlarda da aynı hataların mevcut olduğunu görüyoruz. İngilizce'ye çevrilen Kur'an tefsirlerinde de, meallerinde de. Oysa ki burada müesseseyi ayırmak mecburiyetindeyiz. Hastalar, işitme hastası, görme hastası, idrak etme hastası birer duygudur, sezidir. Allah Teala bunlara engeller koymuş, mühür koymuş. Buna engel koymuş. Gışavet diyor adını Allah Teala. Bizatihi gözün üzerine bir engel koymuş. Bizatihi kalbin üzerine engel koymuş. Bizatihi kulağa bir engel koymuş. Uzuvlara koyduğu engellerse göz için hicab-ı mestüre, kulak için vakra, kalp içinse ekinnet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle olan insanlar, onların ortak özelliği, yani gözlerinde hicab-ı mestüre veya görme hastalarında görüşlerinde gışavet olan insanlar, kulaklarında vakra veya işitmeleri, işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kulaklarında vakra olan insanlar veya işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kalplerinde ekinet olan insanlar veya kalplerinin idrak hastası mühürlenmiş olan insanlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala'nın dizaynında kör, sağır ve dilsiz hüviyetinde kalpleri idrak edemeyen insanlar. İşte bu kalbi mühürlü, kulakları mühürlü, gözleri perdeli olan insanlar, onların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bakara 6 ve 7'de onların kafirler olduğunu, onların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Câsiye 23'te tarifler kelimesi kelimesine aynı çıkıyor. İnsanların bu kalplerindeki küfür kelimesinin alınmaması halinde o kişileri Allah Teala kafirler olarak değerlendiriyor. Ve mümin hüviyetine, kişinin gelişinde bakıyoruz ki mümin olabilmek bu standartların hepsinin yok edilmesiyle alakalı.

bütün müminler için baş gözlerindeki hicab-ı mestura veya rüyetlerindeki, görüşlerindeki, basarlarındaki kışavetin alınmış olması söz konusu, kulaklarındaki vakranın alınmış olması ve böylece kalpteki, kulaklardaki işitme hassasının mührünün açılmış olması söz konusu, kalplerdeki ekinnetin alınmış olması, kalbin hissetme hassasının mührünün alınmış olması söz konusu. Böyle bir olayın tahakkukunda bu mührün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınmasını ifade ediyor. Ve kalbin içine imanın yazılmasını ifade ediyor. Allah-u Teala mümin tarifini yaparken onların kalplerinin mührünün açıldığını ve içine imanın yazıldığını işaret ediyor. Bu devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eden bir vetiledir. Nasıl da gelişme? Bu gelişmenin süreci içerisinde görüyoruz ki Allah-u Teala standartlara koymuş her şeyi. Bu standartlar kişinin kalp gözünün kalbindeki dizaynın değişmesi, gözündeki ve kulağındaki dizaynın değişmesi ve onu dünya hayatını algılayabilecek olan bir noktaya getirmesiyle ilişkili. Bu olay gerçekleştiği zaman o kişinin kulaklarındaki vakranın alındığını, gözlerindeki hicab-ı mestürenin alındığını, kalbindeki ekinnetin alındığını görüyoruz. Sonuç olarak o kişilerin gözlerindeki gözün görme hassasının üzerindeki gışavetin alınması manasına giriyor bu. İşitmenin üzerindeki mührün alınması manasına geliyor. Kalpteki idrakin üzerindeki mührün alınması anlamına geliyor. Kişi o mührün alınmasının arkasından kalbindeki küfür kelimesinin alınması ve içine iman yazılmasıyla mümin oluyor. İblis bütün insanlara mümin olmanın Allah'a inanmak demek olduğunu, Allah'a inananın mümin olduğunu, inanmayanın da kafir olduğunu bir iddia vesilesi yapmış. Herkese de bunu kabul ettirmiş durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, realite böyle mi? Hayır, bununla alakası yok. Peki böyle zannedenler için durum ne? İşte iblisin bütün gayreti insanlara böyle zannettirmek. Yani kim Allah'a inanırsa o mümindir. Kim inanmazsa o da kafirdir. Böyle yaparsa şeytan ne kazanacak bundan? Şunu kazanacak. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah-u Teala onlar ki müminlerdir
ve amelü salihat yaparlar. Nefsi ıslah edici amelde bulunurlar. Nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Neymiş? Allah bütün müminleri cennetine alıp hesapsız rızıklandıracakmış. İşte iblis bu ayet-i kerimeyi insanları tuzağa düşürmek için bir vasıta olarak kullanıyor. Eğer insanlara siz Allah'a inanıyorsunuz, öyleyse müminsiniz intibahını verip de kabul ettirirse ne olur? O zaman şu olur. İnsanlar samimiyetle bakarlar kendilerine, gerçekten Allah'a inanıyorlar. Ve kişi samimi olarak der ki kendi kendisine, ben hamdolsun ki Allah'a inanıyorum. Öyleyse inanmışsa şeytanın bu palavrasına, inananlar mümindir sözüne, çünkü iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek lügat manası itibariyle. Öyleyse ben inananım, müminim, Allah'a inanıyorum. Öyleyse buna göre ben müminim. Allah-u Teala da müminleri cennetine alacak. Böyle bir düşüncenin sahibi kılmak şeytanın hedefi insanları. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kişiler Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek gereğini duymazlar. Yasak ettiği fiilleri işlememek gereğini duymazlar. Allah yolunda hiçbir gayretin, cehdin sahibi olmazlar. Allah'a layık olmak istikametinde bir gayretin sahibi olmaları gerekmiyor. Çünkü ne olmuş? Kişi Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyorsa mümin, müminse açık hüküm, Allah onun cennetine alacak. İşte şeytan insanları böyle bir tuzağa düşürmüş. Herkes aynı şeyi söylüyor. Biz müminiz diyorlar. Mümin olduğumuza göre Allah bizi zaten cennetine alacak. Öyleyse bir şeyler yapmamız gerekmiyor. Mümin olmamız tek başına yeterli. İki çeşit insan vardır diyorlar. Bir kafirler, iki müminler. Biz müminiz. Müminleri de Allah-u Teala cennetine alacak. Gerçekten mümin olmak bu mu? Kesinlikle değil sevgili kardeşlerim. Mümin olmak kişinin kalbine imanın yazılmasını gerektirir. Bahsettiğimiz hususlar, yani gözlerdeki ya da kulaklardaki ya da kalplerdeki ya da bunların hepsindeki engellerin kalkması, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kişinin huşuya ulaşması, Allah'tan aldığı 10 tane ihsan, o kişiyi gerçek bir anlamda mümin yapamaz. 10. ihsanla kişi mürşidine ulaştıktan sonra, o zaman mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman mümin olacaktır. Nasıl bir işlem bu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 10 tane ihsanla ulaştığı zaman, deminki şartlar kişide tamamlandığında, Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. Ama bu şarta bağlıdır. Tabi olması şarttır. 10 tane ihsanla tabi olması şarttır. Ancak o zaman Allah-u Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. Ve o ruhun gelmesi kişinin kalbinin içine iman yazılması için şarttır. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yededirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman kişi gerçek anlamda mümin adını alır. Yani kalbinde mevcut olan imanın sahibi demektir bunun
manası. Kişinin kalbinin içinde bulunan imanın sahibi olması hali. İşte burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir husus var. Kalbine iman yazılmayan kişi mümin olarak kabul edilmiyor. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıp da kalbinizin içine iman kelimesini sokmadı, yazmadı. Böylece siz mümin olmadınız diyor. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bu standartların 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına ve 4 tane de hidayet şartına dayalı olduğunu görürüz. 4 hidayetin 3'ü bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin gerçekleşmesidir. Dördüncüsü ise Allah'a yemin vermediğimiz, misak ve ahd vermediğimiz bir başka hususun gerçekleşmesidir. İrademizin Allah'a teslim edilmesi. Dördü de hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vakadan bahsediyoruz. Nefsimizin kalbi iman kelimesine sahip olmak mecburiyetinde. İman. Nasıl bir olgu bu? Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Yani emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor. Ve o kişiye bir hususu izah etmek üzere, o kişinin Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a ulaşma gününün, yevm-i talakın geldiğini haber vermek için. Ve bu haber veriliyor, arkasından Allah-u Teala işlemlerine başlıyor, kalbin mührünü açıyor, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerde de mutlaka küfür kelimesi yazar. Mühürlü olan kalbin sahipleri hem Allah-u Teala'nın söylediği gibi kafirler hüviyetindedir, hem de dalalette olan insanlardır. Kalbin mührünü açan Allah-u Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Demin söylediğimiz Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. O zaman mümin olan kişi hangi şartların sahibidir? Bir, o kişinin kalbindeki ekinet alınmıştır. İki, o kişinin kalbine Allah ihbatı koymuştur.
idraki sağlayan bir ilahi kompütür sistemi. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çıkarmıştır. Üçüncü kalp şartı. Ve o kişinin kalbinin içine imanı yazmak üzere kalbin mührünü açmıştır. Kalpteki küfür kelimesini dışarı almıştır ve kalbin içine de imanı yazmıştır. Böylece 7 tane kalp şartı oluşmuştur kişide. 7 tane kalp şartı. Bu 7 şartın dizaynı kişiyi kalp şartları açısından mümin kılar. Neydi kafirlerin, Allah'ın kafir telakki ettiği kişilerin kalp durumu? Kalpleri mühürlü, kalplerin içinde küfür kelimesi yazıyor. Nedir mümin olan kişinin durumu? Kalbi mühürlü değil, kalbinin mühürü açılmış ve kalbinin içine Allah-u Teala küfrü alarak imanı yazmış. Öyleyse bir kişinin mümin standartlarında olabilmesi, kalbinin içine mutlaka iman kelimesinin yazılmış olmasına bağlıdır. İşte bu standartlarda bir olgu söz konusudur. Kalbin içine Allah'ın imanı yazmış olması. Ancak o zaman kişi kalbine yazılan imanın sahibi, yani mümin standartlarına ulaşır. Bu o kişinin kalp şartları açısından mümin olmasıdır. Kalbine iman yazılı olmayanlara Allah Teala dilleriyle mümin olanlar diyor ve onları mümin standartlarında kabul etmediğini söylüyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi Araplar dilleriyle diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani dilleriyle mümin olduk diyenler, ama aynı ayet-i kerime onların mümin olmadığını açık bir şekilde söylüyor Hucurat 14. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı, açık ve kesin kalp şartları. Gelelim inanç şartlarına. Amentü şehrinde biri yanlış olmak üzere 6 tane vasıf var. 7. vasıf özellikle devre dışı bırakılmış. Birincisi Allah'a inanmak. Mümin olmanın 7 inanç şartı. Birincisi Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü Resullerine inanmak. Dördüncüsü meleklerine inanmak. Beşincisi bâsı bâzel mevte, yani ölümden sonra tekrar kıyamet günü hayata getirileceğine inanmak. Altıncısı hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Amentü şerrinde hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak diyor. Orada büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Şer, şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Şer, insanın derecat kaybettiği amellerin adıdır. Hayır, insanın derecat kazandığı amellerin adıdır. Allah'ınsa hiç kimsenin derecat kaybetmesine sebebiyet vermesi mümkün değildir. Allah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği her olay kaderdir. Bu olaylar bizi huzursuz edebilir,
bu olaylar bizi sevindirebilir. Allah'ın dostları için hep sevinmek söz konusudur. Allah'ın düşmanları için de hep üzülmek. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yaparsa yapsın, ister bizi üzen bir olay vücuda getirsin, ister bizi sevindiren bir olay vücuda getirsin, ama Allah bizim üzerimizde bir kader unsuru oluşturdu diye bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse kader nedir? Bir insanın kendi iradesiyle değil, başka bir irade sebebiyle bir tesirin altına girmesi, bir tesir alması hali. Bizim irademiz değil, başka bir irade bir olay vücuda getirecek, bu olay bize tesir edecek. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir ettiği zaman, bize bizim üzerimizde bir tesir vücuda getirdiği zaman, bu olay bizim için bir kaderdir. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği kader, insanların bize tesir suretiyle vücuda getirdikleri kader, bizim irademizin dahili olmadan başımıza gelen olaylar hep kaderi oluşturur. Eğer başka birisi bize bir zarar verirse, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bize bir zarar verirse, bu verdiği zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder. Bir hırsız bize ait olan bir şeyi çalmış olsun, hırsız derecat kaybeder. Kul hakkı doğmuştur, Allah'ın kanunu derhal yerine getirilir. Ne diyor Allah Teala? Allahü seriyyül hesap. Allah hesabı çabuk görendir, derhal görendir. Ne zaman bir hırsız hırsızlık yapsa, hırsızlık yaptığı an amel defterine o olay girmiştir. Yani hayat filminde o olay görünmektedir. Taammüt de görünmektedir. Yani kişinin düşünceleri de görünmektedir. Ve taammüden bir kişi bir hırsızlık yaptığında derecat kaybedecektir. Ama kimin malını çalmışsa kaybettiği derecat o malı çalınan kişinin amel defterine pozitif derecat olarak, zahit derecat olarak kaydedilir. Ne olmuştur? Kendisine zarar verilen bir kişi, fiziki zarar verilen bir kişi, bu zararın karşılığında derecat kazanır. Yani hayra ulaşır. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde, olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. İşte bu olay, mal sahibinin, malı çalınan kişinin şer zannettiği ama aslında bir hayır olan olaydır. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse bu olay kişiye derecat kaybettirmiştir. Ve bir şer olaydır. Kime? Hırsıza derecat kaybettirmiştir. Hırsıza göre şer olaydır. Ama hırsız seviniyor. Mal sahibine göre bir hayırdır. Ona derecat kazandırdığı için, malı çalındığı için hırsızın kaybettiği dereceler bu kişiye hayır olarak kazandığı dereceler olarak kaydediliyor. Yani kişi hayır kazanıyor ama hayır kazanmasına rağmen üzülüyor. Diğeri şer işliyor ama işlediği şey şer olmasına rağmen kişi memnun hayatından. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Hayra üzülmek de söz konusu olabiliyor. Şerre sevinmek de söz konusu olabiliyor.
Bir hırsız birisine, bir katil birisine zarar verdiği zaman, katil o adamı öldürdüğü zaman, hırsız bir kişinin malını çaldığı zaman ona zarar vermiş oluyorlar. Ama bu zarar vermek o kişiye derecat kazandırıyor. Zarar verdikleri kişiye derecat kazandırıyor. Tersi ne olabilir? O kişiye bir fayda sağlamak olabilir. Mesela birisi bir başkasına gitti, bir hediye aldı. Ona herhangi bir işinde yardımcı oldu. O işini halletmesine sebebiyet verdi. Onu memnun edecek olan bir şey vücuda getirdi, herhangi bir şey. Bunu gerçekleştiren kişi, yani başka birine mutluluk verecek olan bir güzelliği başka birisine ulaştıran kişi bundan derecat kazanır ve mutluluğu yaşar. Ama kendisine bu iyilik yapılan, bu güzellik ulaştırılan, bu mutluluk verici davranışa muhatap olan kişi bundan derecat kaybetmez. Kendisine kötülük yapıldığı zaman, onu üzecek olan bir şey vücuda getirildiği zaman, haksız bir tasarrufa muhatap olduğu zaman kişi derecat kazanır. Ama kendisini sevindirecek bir olay olduğu zaman, başka birisi tarafından onun üzerine vücuda getirilen, onun hoşuna giden bir olay cereyan ettiği zaman kişi derecat kaybetmez. Öyleyse ister bir kişiye zarar verilsin, ister bir kişi zarar yerine faydaya ulaşsın, başka birisi vasıtasıyla, başka birisi tarafından vücuda getirilsin, her ikisinde de kişi derecat kaybetmez, kaybedemez. Allah'ın veya sünnetullah'ın vücuda getirdiği olaylarda da böyledir. Kişi Allah'ın veya sünnetullah'ın, Allah'ın kainatı her zerresiyle kontrol altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi, kişinin sevineceği bir şey de oluştursa, mesela o sene çok yağmur verse Allah Teala, mahsul çok iyi alınsa, çiftçi buna sevinir. Allah Teala'nın verdiği bu yağmur sebebiyle kişi, çiftçi büyük kazanç sağlamıştır, sevinir. Ama bunun karşılığında derecat kaybetmez, kazanmaz da. Allah Teala'nın veya sünnetullah'ın herhangi bir fiili bir kişiye zarar verirse, ondan bu kişinin Allah Teala o kişiye bir hayır sağlamak için bunu yaparsa, ona derecat kazandırmak için yaparsa, kişi sünnetullah'ın bu olayı sebebiyle derecat kazanabilir. Ama Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki tasarrufu, o kişinin üzerinde vücuda getirdiği olayın mahiyeti ne olursa olsun, bir kader unsuru olarak, ölüm de kader unsurlarından biridir, hastalık da biridir. Kişinin Allah-u Teala tarafından kendisine verilen bir hastalık sebebiyle acı çekmesi, Allah-u Teala tarafından onun bir nevi dünya azabına maruz bırakılması halidir. Eğer kişi bunu hak edecek olan bir şey yapmadıysa, Allah Teala bunu yaptıysa, o zaman Allah Teala'nın başka bir muradı vardır, o kişiye derecat kazandırmak. Ama Allah Teala burada kişiye derecat kazandırabilir, onu üzen, onu hasta eden ve buna karşılık kişinin şükrettiği hallerde Allah Teala'nın da bu davranışı o kişiye derecat kazandırır. Ama Allah Teala'nın herhangi bir insan üzerindeki tasarrufu, ona tesir icat eden bütün davranışları, hiçbirisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle derecat kaybetmez.
olay buysa, altıncı faktör zedeleniyor. Hayır bizdendir. Hayır, affedersiniz, hayır Allah'tandır. Ama şer bizim nefsimizin afetlerindendir. Şerrin arkasında Allah yoktur. Yani derecat kaybettiğimiz bir olayın arkasında Allah'ın olması mümkün değildir. Şer Allah'tan değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda görüyoruz ki hayır Allah'tandır ama şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah'ın hangi fiili olursa olsun, bize tesir edecek olan hangi davranış olursa olsun, Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, bizim Allah'ın o yaptığı şey sebebiyle, üzerimizde oluşturduğu kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse inancın ya da mümin olmanın 7 tane inanç şartından bir tanesi olan hayrın da şerrin de Allah'tan olması konusu yanlıştır. Hayır ve şer Allah'tan değildir. Sadece hayır Allah'tandır. Hayır Allah'tan her zaman olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Çünkü şer sebebiyle hiç kimse derece kaybedemez. Etti 6 şart sevgili kardeşlerim. Ama olay burada bitmiyor. Bir de 7. şart var. İmanın 7 inanç şartından 7.'si ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ve insanların bir kısmı din tarihi boyunca hep bu olaya karşı çıkmışlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da neymiş? Böyle bir saçmalık olur mu? İnsana hayat veren ruhtur. Ruhumuz bizden alındığı takdirde, Allah'a ulaşacak olan ruhumuz bizden alındığı an, biz ölürüz iddiası var. Sevgili kardeşlerim, iblis insanlara ne kadar çok yanlışı kabul ettirmiş. İşte kabul ettirdiği yanlışlardan bir tanesi de bu. İnsana hayat verenin ruh zannedilmesi. En acısı, Kur'an'da o istikamette hiçbir ayet olmadığı halde insanlar kendi kendilerine şeytanın onlara yutturduğu bu aldatmacayı kabul etmişler ve başka insanları da inandırmaya çalışmışlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu olay üzerimize tam 12 defa farz kılınmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması inanç şartlarının 7.'sidir ve üzerimize 12 defa farzdır.

burada farzları söylemekte yarar görüyoruz. Birinci farz Zümer 54. Allah Teala diyor ki ve enibi ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetekum azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı ister cehennem azabı olsun, azap gelmeden önce dediğine göre dünya hayatında istiyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzu Allah'a ulaştırın, teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin, nefsinizi Allah'a teslim edin ve iradenizi Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah Teala. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. İkincisi Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür. Yani Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27. İrci'i ila Fecr 28. İrci'i ila Rabbikum. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a kaç ve sığın. Allah bir sığınaktır. O sığınağa sığın diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sığınağa sığınmak. Beşinci farz Yunus suresinin 23. 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: Allahu yedi darüsselamü ihdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse, oraya ulaştırmayı dilerse teslim yurduna, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a olan ulaştıran yol olduğu ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala Enam 88'de o sırat-ı müstakim ki onunla insanları Allah'a hidayet ederiz diyor. Allah'a ulaştırırız diyor Allah Teala insanların ruhlarını. Ve Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. 6. ayet-i kerime Lokman'ın 5 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim sana ulaşmayı, kim bize ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bize ulaş diyor Allah Teala. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad 22 Vellezîne yesulûne mâ emerallâhu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir defa daha kesinlik kazanıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neydi davet? Kendi zatına davet. Yunus 125. 10. ayet-i kerime
Maide 7 işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Misakimiz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Bunun üzerimize Allah Teala tarafından farz kılındığı ifade ediliyor. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzda, bekçinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Enam 152 ve bi ahdillahi efu. 12. ayet-i kerime ise Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnna Allah ye'murukum an tu'adul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Teslim etmenizi emreder diyor.

işte Allah-u Teala böylece ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmış ve 7 tane İslam'ın Allah'a insan ruhunun ulaşmasıyla ilişkili olan 7. inanç şartı yok edilmiş zaman içerisinde. Ama yedincisi bu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, aynı zamanda bunun farziyetine de inanmak. Huşu sahiplerinin tarifini yapıyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki edeceklerdir, kılacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri döndürülecektir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse İslam'ın 7 tane inanç şartı. Ve oraya ulaştığımız zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu ruhumuzun hidayete başlaması. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsimizin hidayete başlaması. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudumuzun hidayet şartı. Ve nefsimizde afetler azaldıkça aynı paralelde irademiz güçlenmeye başlıyor. Nefsin afetleri azaldığı için güçlü. Yani karşısındaki rezistans, iradenin karşısındaki rezistans giderek azalıyor. Nefsin afetleri yok oldukça Allah'ın emirlerine karşı çıkacak faktörler azalıyor. Böylece görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin kalbinde Allah Teala'nın imanı yazmasıyla mümin olmak şerefine eriyoruz. Ondan evvel diliyle iman eden ama kalbiyle iman etmeyen birisi olduğumuz için Allah Teala bizi müminler safına almıyor. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Önem verdiğinin de kalbin mümin olduğunu Allah Teala önem verdiği hususunsa kalbin mümin olması bulunduğunu Allah Teala Hücurat 14'te söylüyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Siz mümin olmadınız diyor Allah Teala. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadıkça mümin kabul etmiyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Şu noktaya kadar bir mümin tarifi verdik. Acaba mümin olmak nerede başlar? Şeytanın tuzağı neydi? Şeytan bütün insanlara diyor ki, kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. Tabii
İblis'in söylediği bu yalanın arkasında bir ciddi sebep var. Eğer şeytan insanları inandırabilirse Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir. Affedersiniz, Allah'a inanan mümindir sözüne insanları inandırırsa ne olur? O zaman mümin olanlar, madem ki Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti kerimesi gereğince, madem ki müminler Allah'ın cennetine gireceklerdir, o zaman insanlar, biz müminiz, nasıl olsa Allah'ın cennetine gireriz. Ne gerek var namaz kılmaya, ne gerek var oruç tutmaya, ne gerek var zikir yapmaya, şu dünyada gönlümüzce yaşarız, geçip gideriz derler. Ve iblis bunu istiyor. İnsanlar böyle düşünsünler de hepsi kendisiyle beraber cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah'ın bahtlı kullarıyız. Ki Allah Teala bizlere mümin olmanın ne olduğunu öğretmiş ve bu tuzaklara bütün insanlığın düşmemesi için insanlara bunları öğretmek mecburiyetindeyiz. Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gelin sizinle beraber şu bizim 28 basamaklık skalaya bir bakalım. Mümin olmak nerede başlar? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Ve onları mümin saymadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir dil ile mümin olduklarını söyleyen insanlar var. Bunu skalanın bir ve ikinci basamaklarına koyabilirsiniz sadece. Çünkü üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmanın gerçek standartların içine girmişlerdir. Öyleyse 28 basamaklık dizayn içerisinde ilk iki basamak Allah-u Teala'nın gerçek anlamda mümin olma standartlarının içine girmiyor. Ama o iki basamağın içinde yaşayanların da büyük kısmı biz müminiz diyorlar. Allah'a inanıyoruz. Allah'a inandığımıza göre biz müminiz diyorlar. Yani dilleriyle mümin olduklarını söyleyenler ama mümin olmanın gereklerini yerine getirmeyenler. Bunlar birinci ve ikinci basamaktaki insanlar. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Ve seçim söz konusu olabilir. Allah-u Teala tarafından kişi seçilir. Burada bir kişinin Allah'a inanması onu Allah'a göre mümin yapmaz. Kişi bu basamakta kaldığı sürece hiçbir zaman mümin olamaz. Sadece Allah'a inanan biridir ve inanıyor diye de Allah-u Teala onu müminler safında mütala etmez. Bu insanların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala ve bütün dalalette olanların da kafir olduğunu söylüyor. Öyleyse dalalet müessesesi ile küfür müessesesi aynı basamakları kapsar. Çünkü konumuzun başında söylediğimiz gibi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri küfrü ve dalaleti eşitliyor. Zaten Allah Teala Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida diyor. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor.
Öyleyse kafirler aynı zamanda dalalette olanlar. Birinci ve ikinci basamaklar sevgili kardeşlerim. Buralarda yaşayan insanlar dilleriyle ne kadar mümin olduklarını söylerlerse söylesinler, müminler safında yer alamazlar. Şeytanın bir tuzağına düşmüş zavallılardır. Peki ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah'a ulaşmayı dilerse ne oluyordu? Allah hemen Rahim esmasıyla tecelliye başlıyordu. Dördüncü basamak, gözlerindeki ikineti alıyordu kişinin, kulaklarındaki vakrayı alıyordu, kalbindeki ikineti alıp yerine ifat koyuyordu. Yedinci basamak. Bununla da kalmıyordu, kişinin kalbine ulaşıyordu, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sekizinci, dokuzuncu basamaklar ve onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyordu. Peki böyle bir insan, bu noktaya ulaşmış olan bir insan ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde bu noktaya ulaşır. Bu noktaya ulaşmış olan kişi mümin midir? Yoksa kafir midir? Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Eğer kalpteki küfür yazısının varlığı açısından meselemize bakıyorsak, bu kişi kafir hüviyetindedir henüz. Mümin hüviyetine girememiştir. Ama kurtuluş açısından bakıyorsak öyle değil. Bu kişi Allah'ın cennetinin birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Ve Allah Teala onun için o kişiye ard arda bu ihsanları veriyor ki, bu nimetleri veriyor, bu ihsanları veriyor ki, bu ihsanlarla kişiyi devamlı derecat vererek takviye etsin de her ihsanıyla yüksek dereceler vererek kişinin kaybettiği derecelerden daha öteye geçirsin kişinin durumunu. Öyleyse bu kişi nereye gider? Bu kişi cennete girer. Bu noktada farklı bir durum var. Kişi henüz kalbiyle mümin olmadı, kalbinin içine iman yazılmadı. Ama kişi mümin, normal mümin olmanın, Allah'a ulaşma standartlarının muhakkak ki ötesinde. Çünkü Allah'a sadece inanmıyor. Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanıyor. Ve kendisinin de bu işi başaracağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu noktadaki kişi birinci huşuya ulaşmıştır ve o huşudaki kişi yakin hasıl ederek inanır ki ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaktır. Öyleyse buradaki mümin olma kavramı sadece Allah'a ulaşmayı ihtiva etmiyor. Onun ötesinde Allah Teala kişide birçok değişiklik yapmış. Ve bu noktada bir defa kişinin inanç açısından durumu Allah'a inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve bunu kendisinin de yapacağına inanmak, gerçekleştireceğine iman sahibi olmak. O zaman bu kişi birinci ve ikinci basamaklardaki Allah'a inanan, sadece bir inanç besleyen insandan çok farklı bir statü.

yani ikinci huşuya ulaşacak ve Allah da ona o zaman onun talebi üzerine mürşidini gösterecek. Böyle bir dizaynda mürşidin Allah-u Teala'dan sorulması gerekiyor hacet namazıyla. Kişi soruyor. Kişi Allah kişiye gösteriyor mürşidini. 13. basamakta kişi. Ve kendine düşeni yapıyor. Allah'tan aldığı bu 10. nimetle, 10. affedersiniz ihsanla kendine düşeni yapıyor. Gidiyor mürşidine, ulaşıyor. İrşad makamına ulaşıyor kişi. Ve tabi oluyor. İşte irşat makamına ulaştığı noktada Allah Teala onu mümin sayıyor artık. Allah Teala kimin ne yapacağını en iyi bilendir. Onun için Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir tarifi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sana gelen mümin kadınlara söyle. Hırsızlık yapmamak, dan başlayan birçok şartı kabul ettikleri takdirde bu şartları alarak onları da tabiyetin altına al. Onların da biat ettir. Onları da biat ettir diyor Allah Teala. Ama onların mümin kadınlar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın mümin olmayı kabul ettiği bir nokta var. Bu nokta aslında sevgili kardeşlerim cennetle başlar. Allah Teala kafirler cennete giremez diyor. Ama 3. basamaktaki kişi cenneti hak ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren kafir saymıyor. Dilemeyen herkes için küfür söz konusu. Ama dileyen bir kişinin kalbine henüz iman yazılmadığı halde Allah Teala onu kafir saymıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki kişilerin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi günahları sevaplarından mutlaka fazla. Ve gideceği yer mutlak olarak cehennem. Öyleyse madem ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehil ve cennete de müminler girer. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi müminler safında mütalaa ediyor. Ama kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Evet, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Ama Allah Teala o kişiyi cennetine almayı garanti etmiş. Allah'ın garantisi sebebiyle kalbinde küfür de yazsa bu kişinin Allah Teala onu mutlaka cennetine alacaktır. Ve kişi 14. basamağa geldiği zaman, mürşidine ulaştığı zaman el öpecek olanın, Allah'ın yoluna girecek olanın daha tabiyeti gerçekleşmeden Allah-u Teala'nın onları mümin saydığını görüyoruz. Halbuki daha belki mümin tarifinde

Teala'nın kalbinin içine iman yazılmadığı için o kişinin küfürde olduğunu söylemesi söz konusu Hucurat 14'te. Ama buradaki durum öyle değil. Buradaki durum, kişi birkaç dakika sonra tabi olacak. Tabi olduğu anda kalbindeki küfrü kim alacak? Allah alacak. Kalbinin içine imanı kim yazacak? Allah yazacak. Ve Allah Teala bu olayları evvelden bildiği için mümin kadınlar tövbe edecek ve tövbeleri kabul edecek olan kadınları söylüyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsinin işlemleri tamamlanmış. Ve sadece kalplerinin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması ve kalbin içine imanın yazılması kalmış. Böyle olan kişileri de mümin standartlarında kabul ediyor Allah Teala. Ama müminler kimlerdir? Müminler kalplerinde iman yazılanlardır. Yani 14. basamakta olanlardır. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi irşat makamına ulaşıp önünde de çöküp tövbe edince 10 tane ihsanla gelmişse mutlaka onların kalplerinin, onların evvela başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah Teala. O ruh o kişinin başının üzerine gelir gelmez Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. 3 safhada gerçekleşir bu olgu. 1. Allah kalbin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açar. 2. Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alır. 3. Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte burası kişinin gerçek anlamda mümin olduğu yerdir. O kişinin hem kalbi mümin olmuştur, hem de diliyle de kişi mümin olduğunu söylemektedir. Öyleyse kişinin dilinin de kalbinin de mümin olduğu yer. İman bu noktadan itibaren giderek artacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi daha üst seviye bir mümindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. İrşada ulaşan kişi daha üst seviyede, iradesini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Allah Teala insanların imanını arttırdığını söylüyor. Bir gün insanların imanlarına zulüm karıştırmayacağını söylüyor. Böylece imanları artan, imanlarına zulüm karıştırmayan insanlar söz konusu oluyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de iman müessesesi de 7 kademelik bir alanı işgal ediyor. O zaman başlangıçta daha kişi amen olduğu anda da mümin olmanın birinci kademesine ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kademede bir
mümin olmak söz konusu. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kademe iman, kalpteki iman giderek artıyor. Fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst ve daha üst noktada bir imanın sahibi kişi. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişi yeni bir hüviyet oluyor. İmanına zulüm karıştırmayan kişi oluyor. Öyleyse sonunda kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor ve yedinci safhasına ulaşıyor mümin olmanın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse mümin olmak Allah'ın dizaynında muhteşem bir olay. Ve kişi mümin olduğu zaman kalbine iman yazıldığı zamanı ifade eder bu. Kişinin gerçek anlamda mümin olması kalbine iman yazılmasıyla başlar.

Mümin olan kişi dalalette olmayan kişidir. Öyleyse kafir olan kişi dalalette olan kişidir. Mümin olan kişi hidayette olan kişidir. Öyleyse bir, hidayet üzere olmak var. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eder. Bu mümin iman üzere olmaktır. Mümin olmak üzere kişi. İman üzere olan bu kişi mümin olmak üzere, ama henüz kalbine iman yazılmadığı için Allah Teala onu kurtuluşa ehil sayıyor. Mutlaka cennetini alacak. Ama kalbiyle henüz mümin olmamış kişi. Öyleyse üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen kademeler gerçek anlamda mümin olmanın bir nevi hazırlık safhası. Üçüncü basamaktan evveli kesinlikle küfür noktası. Kişi ister Allah'a inansın, ister inanmasın, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a göre tam bir küfrün içerisinde. Tabi bunların arasında Allah'a ulaşmayanlar, Allah'a inanmayanlar da varsa onlar en koyu küfrün içerisindeler. Allah'a da inanmıyorlar. Kalplerinde küfür yazdığı için kafir değiller sadece. Allah'a inanmadıkları için de kafirler. Öyleyse Allah'a inanmayanlar ile Allah'a inanmalarına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikisi de aynı basamakları paylaşıyorlar. Birinci ve ikinci basamaklar. İki grubun da kurtulması mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah Teala küfrün kesinlikle var olduğu iki basamaktan bahsediyor sadece. Birinci ve ikinci basamak var. Ondan sonra kişinin kalbinde iman henüz yazmamasına rağmen Allah Teala onları adım adım daha üst seviyede gerçek mümin olmaya yakın mümin hüviyetinde görüyor. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen süre mümin olmaya yönelik bir devreyi gösteriyor. Yani mümin olmak üzere kişi mümin olmaya yönelmiş kişi ve dönüşü söz konusu değil. Çünkü dönüş kişinin elinde değil. Allah'ın elinde. Burada Allah Teala neden kişi mürşidine ulaşıp da daha kalbine iman yazılmadan evvel sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü Allah'a ulaşacak olan o kişi değil. Onu Allah kendisine ulaştıracak. Öyleyse kişinin iradesinin dışında bir mümin olma olayı var olduğu için Allah Teala bu sözü verdiği için kişiye daha kişi amen olduğu anda Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onu mümin sayıyor. Sebebi de çok açık. Çünkü Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak sözü var. Bunu yapması için kişinin namazı sevmesi lazım. Kişinin orucu sevmesi lazım. Kişinin zikri sevmesi lazım. Kişinin İslami statüyü kavraması ve kabulü söz konusu. Bunların hepsi lazım. Ama bunların hiçbirisi yok bu kişide. Ne yapacak Allah Teala? Her birini olgunlaştıracak. Allah'ın kapalı olan kapılarını açacak, şeytanın açık olan kapısını kapatacak. Kişiye mürşit sevgisini verecek, sonra kişinin talebi üzerine, hatta belki çoğu zaman talepten önce Allah gösterecek kişiye mürşidini ve o kişi mürşidine ulaşacak, önünde de söküp tövbe edecek. Bütün bunlar ne ifade eder? Çok şey ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzelliklerinin art arda geldiğini ifade eder. Allah Teala niçin o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü artık mümin olmak kişinin elinde değil. O kişiyi mümin kılmak Allah'ın elinde. Kişi mümin olamaz. Allah onu mümin yapar. Nasıl yapar? Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona bütün İslam'ın güzelliklerini sevdirmiştir. Kişi namazı bir angarya olarak değerlendirmez. Kişi namazı kılınması lazım gelen ama henüz lazım gelen boyutta zevk alamadığı ama angarya olarak görmediği
zevkin başladığı bir noktadadır. Ve kişinin ruhunu vücudundan çıkarıp Allah'a doğru gönderecek olan olayı, yani devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermeyi Allah kendi üzerine almıştır ve o katından devrin imamının bir ruhunu o kişiye gönderir. Her tabiyet olayında

mutlaka devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Ve kişinin başının üzerine Allah-u Teala derhal onu gönderecektir. Bir ortamda ne olur? Böyle bir ortamda aslında Allah-u Teala'nın indinde çok şeyler gerçekleşmiştir. Ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücut nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse ondan sonraki bütün işlemler Allah'a aittir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmakla kendisini vazifeli kılmıştır. Kişi yapmayacaktır bunu, Allah gerçekleştirecektir. Öyleyse kişi kendisine düşeni yaptı, Allah'a ulaşmayı diledi, mümin olmayı hak etti. Ve hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Allah ona emir verdiyse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Kendisine ulaştırması için mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştırdığı anda da Allah o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıp kalbin içine imanı yazacaktır. Öyleyse kulun görevler arasında görmüyor Allah Teala kulun kalbinin içine imanın yazılmasını, kendi görevleri içinde görüyor Allah Teala. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini mutlaka alacaktır. Yerine iman kelimesini koyacaktır Allah Teala. O zaman kişi mümin olur. Kişi mümin kılınır Allah Teala tarafından. Kişi mümin kılınır. Allah o kişiyi mümin eder. Yani kalbindeki küfür kelimesini alan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesin kalbinden, bu dileyen herkesin kalbinden Allah Teala mutlaka onu alacaktır. Ve bu Allah'a yönelmenin bittiği, Allah'a ulaşmanın başladığı bir noktayı ifade eder. Allah Teala her açıdan bir şeyler vücuda getirir. Öyleyse böyle bir noktada üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen devrede her şey Allah'ın eliyle güzelleşiyor. Kurtuluşun başladığı nokta üçüncü basamak, kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Ama bunun meyvelerinin toplanması, sonuca ulaşılması 14. basamakta gerçekleşiyor. Ama kişi 14. basamaktaki hedefine ulaşmadan evvel Allah Teala tarafından Allah'ın yolunda en güzele
ulaştırılacak. Yani kişi mümin olmayacak, Allah onu mümin yapacak. Kişi ruhunu Allah'laştırmayacak, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisi üzerine vazife olduğu için Allah Teala o vazifeleri kulundan beklememek durumunda, çünkü kanunu kendisi koymuş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendimi ulaştırırım diyor. Yani bunun manası, ben onu mümin yaparım. Ben onun ruhunu bana ulaştırırım. Nefs tezkiyesinin yarısını, nefs tasfiyesinin yarısını, yani tezkiyeyi ben gerçekleştiririm diyor Allah Teala. Kulum yapmaz diyor. Ben kulumdan bunu istemem. Ben yaptırırım. Kulundan sadece bir tek şey isterim diyor. Bana ulaşması, bana ulaşmayı dilemesini. Öyleyse Allah'ın yardımıyla Allah'a ulaşmak söz konusu ve bunun tabii neticesi olarak da Allah'ın mümin yaptığı bir kişi var. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle kendisine düşünü yapmış. Ondan sonra da Allah onu mümin kılmış. Kişi mümin olmayı hak etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle mümin olmayı hak etmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standart içerisinde aslında mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu nokta. Ama bunu kişi yapmayacak ki, bunu Allah ona yaptıracak. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kişinin dalaletten kurtulduğu nokta kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta kişinin mümin olduğu nokta hep 14. basamak. Ruhunun hidayete adım attığı nokta, fizik vücudun hidayete adım attığı nokta, nefsinin hidayete adım attığı nokta, iradenin hidayete başladığı nokta, aynı nokta, 14. basamak. 14. basamağa, 3. basamaktan geliş, kişisel bir gayreti icap ettirmiyor. Sadece kişinin Allah Teala'nın kendisine sevdirdiği işleri severek yaptığını görüyoruz. Namaz kılmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek namazını kılıyor. Oruç tutmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek orucunu tutuyor. Zekat vermeyi sevdiriyor, onu yapıyor kişi. Zikir yapmayı sevdiriyor, kişi zikir yapıyor. Severek. Bunlardan üst boyutta bir haz duyması gerekmiyor ama angarya olarak değil, gerçekten severek vazifeleri yapıyor. İşte vazifeleri ona sevdiren Allah Teala. Bütün bu hedeflere o ulaştıracağı için kulunu ve bunun sebebi de Allah'a ulaşmayı dilemesi olduğunu Allah Teala serd ederek Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mümin kılıyor. Mümin kabul ediyor. Mümin varsayıyor. Mümin standartları içinde kabul ediyor. Hidayet standartları içinde kabul ediyor. Dalaletten kurtulmuş kabul ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte burada bir sohbetimiz daha inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın izniyle hepinizin imanına zulüm karıştırmayan müminler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Mutlu olmanızı. Ama bu aslında her şeyi istemesidir. Ne demek istiyoruz? Çok açık. Biliyorsunuz ki İslam yedi safhadan oluşur, dört tane teslim içerir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. İkincisi bu kişinin 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olması. Üçüncüsü, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruhun yok olması. 21 ve 22. basamaklar. Sonra kişinin, ruhunu Allah'a teslim eden kişinin fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. 25. basamak. Dik yokuşu aşıp 18 saat zikre ulaşıp, en az 18 saat zikre ulaşıp fizik vücudunun da Allah'a teslim etmesi. Sonra nefsini Allah'a teslim etmesi. 26. basamak. Sonra Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi, muciz olması. Sonra iradesini Allah'a teslim etmesi. İrşat makamının Allah Teala tarafından tayin edilmesi. 7 tane safa. 7 safa 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olması, 26. basamakta nefsin Allah'a teslim olması, 28. basamakta iradenin Allah'a teslim olması. İşte din budur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar uzayan ve bütün emanetlerin onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle noktalanan bir bütün. İşte mutluluğunuz buna paralel bir seyir gösterir. Mutluluğunuzu engelleyen şey nefsinizin afetleridir. Bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşur. Doğan fizik vücudun içindeki nefs ve Allah'ın o kişiye üfürdüğü ruh. Bunlar bir üçlüdür. Ruh, fizik, vücut, nefs. Ve bunların hepsinin Allah'a teslim edilmesi üzerimize farzdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, mürşide tabiiyeti de, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da, fizik vücudumuzu teslim etmeyi de, nefsimizi teslim etmeyi de, irşad olmayı da, irademizi Allah'a teslim etmeyi de üzerimize farz kılmış. Bu farzları yerine getirmek ise daha büyük, daha büyük ve daha büyük bir mutluluğu ifade eder. Bir insanın nefsi afetlerle doludur, ruhu da hasletlerle doludur. Hayata insanlar böyle başlar. Allah Teala bir denge kurmuştur. Nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır.
Yani insanı mutsuz edecek olan ne kadar faktör varsa, mutlu edecek olan da aynı miktarda nur, nefsin, ruhun muhtevasında Allah-u Teala tarafından konmuştur. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi isteyen bir yapının sahibidir. Yasak ettiği fiilleri de asla işlememizi istemez. Nefs de tam aksine Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamayı emreder. Yasak ettiklerinde yapmayı. Çünkü nefs şeytanla ilişkilidir. Şeytan nefsi kullanır. Ruh ise Allah'ın bize üfürdüğü ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Allah tarafından üfürülmüştür. Sadece bütün emirleri yapmamızı, yasak ettiği fiilleri işlemememizi ve böylece mutluluğu yaşamamızı ister. Hasretler mutluluğa, afetler mutsuzluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı cepheden mutluluğu müşahede etmek söz konusu. İç dünyamızda mutluluk. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o başlangıçtaki dengeyi ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra yeniden kurabilmek. Ondan sonra da nefsimizin afetlerini adım adım devre dışı bırakmak, yerine fazıl adı verilen nurları geçirmek ve böylece fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için tamamen duruma hakim olurlarsa insan ömrü boyunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir özelliğe kavuşacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Mutluluk, bütün çatışma hallerinin dışındaki bir olgudur. Mutlulukta çatışma yoktur. Mutluluk, sülh ve sükundur. Mutluluk, huzur ya da eski adıyla, mutluluğun eski adı saadetti. Saadet. Asr-ı saadet dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Nefslerini tezkiye ve tasfiye etmiş olan sahabenin yaşadığı hayat. Bu hayat bütün boyutlarıyla bir mutluluk işaretiydi. Sahabe bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşamışlardı. Çünkü nefslerindeki bütün afetleri daime zikre ulaşarak hepsi yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyamızdaki mutluluk, nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavganın vesile bütüne ulaşır. Başlangıçta yarı yarıya mutlu olmamızı temin edecek olan şartlarla yaratılır insan. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? Ne kadar bizi mutsuz edecek olan afet varsa o kadar da mutlu edecek olan hasret var. Ama biri nefsimizde, biri ruhumuzda. Allah-u Teala bu dengeyi bir yerde farklı bir şekilde kurmamızı istiyor. Yani Allah'a ait olan ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. İşte bunun için bir insan mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir ve tabiyetini Allah'tan sorar bir defa mürşidine, sonra tabiyetini gerçekleştirir,
gerçekleş değildiği an ruh vücuttan ayrılır. Ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. Allah'tan sormuşsa o mürşit mutlaka mutlak mürşittir. Gerçek mürşittir. Ulaşıp teslim olduğu anda tabi olmak, ona teslim olmak manasına gelir. Tabi olduğu anda ruh vücudu derhal terk eder. Ya o insan ruhsuz mu yaşayacak? Ruh olacak ama içinde olmayacak. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerleşir. Bir ruh gitmiştir ama devrin imamın ruhu gelip başın üzerine yerleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde o ruh bir koruyucu faktördür. Ne diyordu Allah Teala? Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte böyle bir statüde kişi mürşidine tabi oldu. Tabi olduğu zaman ne olur? Ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah Teala o kişiyi koruma altına alır. Ne tür bir korumadan bahsediyoruz? İnsanı mutsuz eden gerçek husus şeytanın o kişiye devamlı müdahaleleridir. Devamlı tesir icra etmesidir o kişinin üzerinde. Böyle bir tesirin, etkinin yok olması gerekir. İşte Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı an şeytanın kişiye etki müessesesini durdurur. O kişiyi özel bir koruma altına alır ki bu korumanın sırrı Allah'a aittir. Ama şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar? Ta ki nefsin kalbi %1, %51 fazıllarla dolsun. O muhteva içerisinde ruh nefsin kalbindeki her %7 aklanmaya, nefsin kalbine her yüzde yedi nur birikimi oluştuğunda bir gök katı yükselir. Birinci gök katının kapısının o kişinin nefs ruhuna açılması ancak o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunu devre dışı bırakırsak ilk %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. İkinci gök katının kapıları o kişinin kalbinde ancak ikinci bir %7 nur birikimiyle gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimlerinde bu kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 fazıl birikimine sahip olur. Bu 7 defa %7 nur birikimi o kişi için bir halastır, kurtuluştur. Halas, kurtuluş demek. Ne demek istiyoruz? Ruh
Rabbine ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Sahibi olan Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Böyle bir sonucun oluşabilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar ve o kişinin nefsinin kalbinde her %7'nin bir hekim oluştukça o kişi emmare 1, levvame 2, mülkime 3, mutmainne 4, radiye 5, mardiye 6, tezkiye 7. 7 kat göğü aşar. Bunlar nefsin kademeleridir. Emmareden başlayan tezkiye kadar giden bu muhtevada nefsin 7 tane kademesi aşılır. Ve nefs %100 karanlıklardan oluşan başlangıçtaki nefs, ruh ayrıldıktan sonra o karanlıklarda bu denge sağlanana kadar, aynı denge sağlanana kadar Allah'ın muhafazası altındadır kişi. Yani başlangıçtaki dengeyi Allah Teala bir daha kuruyor. Ama ruhunu kendisine geri aldıktan sonra bu denge kuruluyor. Daha doğru bir ifadeyle ruh Allah'a bu 7 kademede 7 tane gök kapısı açılarak Allah'a ulaştığı noktaya kadar bu denge adım adım tamamlanıyor. Ruhun Allah'a ulaşması dengenin tamamlanması demektir. 7 gök katında %7 fazla birikimi %49, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle beraber %51 ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu. Burada bu kişiye Allah Teala cenneti de nasip oluyor. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ve gök katlarını birer birer aşar. Kişi mürşidine ulaşır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta Allah'a mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 3. basamakta, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Ve ruhu 21. basamakta 14-7 daha 21, 7 tane kademeyi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, burada denge başlangıçtaki nefsin kalbinde %100 afet var. Ruhun kalbinde %100 hasret var, dengesi. Bu noktada bir defa daha kurulur. Ama ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi yarı yarıya nurlarla dolmuştur. Geri kalan %9, %49 afet hala nefsin kalbindedir. Bunun yok olabilmesi için kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nurlar %81'e ulaşır. Nefsini teslim edecektir. %100'e ulaşır. Ve bu ihlas makamında da, salah makamında da nefsin kalbi bu %100 nur birikimini devam ettirir. Kişi artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah Teala mutsuzlukla mutluluğu dengede bırakmış? Neden nefsin kalbini afetlerle doldurup ruhun kalbini aynı seviyede hasletlerle doldurmuş? Çünkü Allah Teala diyor ki: "Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık."
İşte nefsin kalbindeki A kadar afet, nefsin kalbindeki, ruhun kalbindeki A kadar haslet birbirine eşittir. Denge kurulmuştur. Zıttıyla kayyum kılmıştır. Burada insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun yarısını mutlaka yaşamaya başlar. Yeter mi? Bu ona verilen mükafatların bir tanesidir. Dünya mutluluğunun yarısı. İkinci mükafat çok daha büyük, çok daha önemli. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ruhu ulaşan kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın sözüdür bu. Mutlaka sözünü tutar. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah Teala ayette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala söz verdi mi, sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf kelimesi ve hulf kelimesi aynı kökten geliyor. Yani ne demek bu? Yani Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değildir. Sözünün gerçekleşmemesi mümkün değildir. İnsanlar vardır, söz verirler, sözlerini yerine getirmezler. İşte bu, o sözde hilaf olmasıdır. Sözün yerine getirilmemesi, o sözde hilaf olması manasını taşır. Söz yerine getirilmemiştir. O sözde, o sözde hilaf söz konusudur. Öyleyse bir insan için sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu söylediğimiz noktaya kadar olan kesimi garanti etmiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu. Bu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesine sağlar. Şimdi böyle bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Nereye gidecek bu adam? Kıyametten sonra gideceği yer bunun cennet. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Mülaki olmayı dileyenlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Bir başka insan düşünelim. Allah'a mülaki olmayı dilememiş ve de 80 sene yaşamış. 65 senesinde de İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş. Namazlarını muntazaman kılmış, oruçlarını eksik olmaksızın tutmuş, zekatını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadetle getirmiş, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş ve 80 yaşında da ölmüş. Bu adamın gideceği yer sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. Onlar
Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyenin amelleri heba olur diyor Allah Teala. Peki dileseydi ne olurdu? Dileseydi Allah onun günahlarını örterdi. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Neymiş? Allah'ın günahları örtmesi söz konusu oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a milaki olmayı dilemek ve cehennemden kurtuluş. Mutlaka cennete girmek. Şimdi hal böyleyse, eğer mutluluktan muradımız cennet mutluluğuysa, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi oluyor. Eğer cennetten bahsediyorsak, mürşidine tabi oluyor. Allah'tan soruyor mürşidini. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor bu kişinin. Eğer hayatı buna müsaitse, yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu 7-8 ay içinde bu olay mutlaka gerçekleşir. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın birinci kısım mükafatı. İkinci kısım mükafatı ise ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin dünya mutluluğunun yarısına sahip olması. Yani o kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu olur. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama ölümden sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanlara mutluluğu garanti etmiş. Sadece bir dilekle dileyeceksiniz benden diyor bana ulaşmayı. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştıracağım diyor. Ve de diyor, üçüncü kat cennette sizin olacak.

ruh üfürdüğü tek bir mahluk vardır Allah-u Teala'nın, o insandır. Her insana doğuşunda ruh üfürür Allah-u Teala. Cinlere ruh üfürmez, şeytanlara ruh üfürmez. Onlar enerjiden yaratılmıştır. Biz insanlarsa ben yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Her kim dünya mutluluğunun daha ötesini istiyorsa, o bir dik yokuşu aşmak mecburiyetindedir. Zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik zikirle yetinmeyip, günde günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığı zaman, yani günün 4'te 3'ünü, 6, 12, 18, 24. Günü 4'e böldük. Bunun 18'ini, 4'te 3'ünü zikirle geçirmeyi başaran bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu Allah'ın bir nimetidir. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur da Allah bu talebi kabul ederse, o kişiye yolunu kolaylaştırır. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, dünya mutluluğunun %80'ini yaşamaya başlar. %50'den %80'e çıkar dünya mutluluğu. Cennetlerden de 4.'sine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, daha çok mutluluk daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan insan, nefsinin afetlerini tamamen yok olmuş olan birisidir. Öyleyse, kişinin iç dünyası ne olmuştur? İç dünyası, hasletlerle %2 rahmet olmak üzere, %98 fazıllarla dolmuştur. Onlar sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir hüviyettedir. Kişi bu sebeple mutluluğu yaşar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz şey nasıl bir şey? İnsanın iç dünyasındaki mutluluk, iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesidir. Birinci faktör. İkincisi, bu kavganın bitmesi, ruhun gitmesiyle tamamlanmıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah-u Teala bizi koruma altına alıyor. Aynı dengenin kurulabileceği bir noktaya kadar kalıyoruz. O noktaya kadar şeytanın bize müdahalesine imkan vermiyor. Ta ki nefsimizin kalbinde %51'lik nur oluşsun. Böylece nefsimizde %100 haslet varken, nefsimizde %100 afetler varken, nefsimizde de %100 hasletler varken olan denge, ruhumuz Allah'a doğru yola çıktıktan sonra bizim içimizde de kurulsun. O denge, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsin içinde kurulur. Nefsin afetleri %51 azalır. Fazıllardan oluşur ve başlangıçtaki denge yeniden kurulur. Bundan sonraki hamlelerse nefsin afetlerini tamamen devre dışı bırakacak olan nefse has fazılların gelişini devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk böyle bir dizaynı ifade eder. Ama çevrenizde insanlar var. O insanlarla olan ilişkilerinizde eğer onları

severseniz davayı baştan kazanırsınız. Sevmeyi öğrenmelisiniz. İnsanları seveceksiniz. Severseniz onlara kötü davranamazsınız. Severseniz mutlu olacak olan sizsiniz. Bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşar. Yasaklarını işledikçe mutsuzluğu. Etrafındaki insanlara iyilik yapmanın koruyucu belgesi sevmektir. Seven insan etrafındakilere huzur verir. Onlara yardımcı olur. Sadece sevmeyi bilen, seven insan. Bir insan bir başkasından nefret ediyorsa, ona iyilik yapmak şöyle olsun, nefsinin afetleri var olan bir insana bahsediyoruz. Ona iyilik etmek şöyle dursun, ona her zaman kötülük etmek ister. Ama Allah Teala nefsin afetlerinden öfkeyi, kini devreden çıkartırsa, o zaman kişiye başkasına kötülük etmek için iç dünyasında bir arzunun kalmadığını görecektir. Böyle bir yanlışı da hiçbir zaman yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla olan ilişkinizde onları sevmelisiniz. Sevdiğinizi belirtmekten çekinmeyin. Sevin ki sevilesiniz. O beni önce sevsin, ben onu ondan sonra severim. Yok. Karşınızdaki kişinin de sizin gibi düşündüğünü düşünün. O da o beni sevsin, ben onu o zaman severim diyorsa, bir ömür boyu siz birbirinizden nefret eden ya da nefret etmese de en azından birbirini sevmeyen iki kişi olarak yaşarsınız. İkiniz de mutsuz olursunuz. Sadece iki kişiden bahsediyoruz misal olarak. Ama siz başkalarına iyilik etmek için yaşarsanız, onları mutlu etmek için yaşarsanız, o zaman Allah ile yeni bir anlaşmanın içine girersiniz. Kime bir iyilikte bulunursanız, Allah onun o yaptığınız iyiliğin iki katı kadar size mutluluk verir. Etrafınızda 20 kişi varsa, bunların hepsine iyilik ediyorsanız ve sizin iyiliğinizden her birisi bir zevk alıyorsa, mutluluk duyuyorsa, her birinin duyduğu mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Bu onları mutlu eder. Ama siz bu sevgi belirtmekle onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkese bir küçücük iyilikte bulunmanız, onların her birinin yaşadığı mutluluğun size mutlaka inikas etmesi, geri dönmesi demektir. Ve her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşayacaksınız. O zaman mutluluğunuz için kapılar etrafınızdaki insanlardır. Onları sevin. Onları sevin. Sadece sevin. Nefret etmeyin. Kimseye karşı kin duymayın. Kimseyi kendinize düşman etmezsiniz. Herkes sizin dostunuz olur. Size kötülük yapanlara da sevgi besleyebilir misiniz? Onu gerçekleştirin.
O zaman Allah-u Teala tarafından daha üst seviyeye sevilen birisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Sevgili MPL TV izleyicileri, bir Kur'an'ın nurundan programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere İslam'ı yaşam içerisinde müşhidin yeri başlıklı konumuzdan bahsedeceğiz. İslam'ı yaşam içerisinde müşhidin yeri, müşhid farz mıdır Kur'an-ı Kerim içerisinde? Buna beraberce bakacağız. Allah insanı en şerefli mahluk olarak yaratmış ve ilk çağında mutlu olmasını dilemiş. Bunu Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 29. ayet kerimesinde ve Câsiye Suresinin 13. ayet kerimesinde belirtiyor. Örneğin Câsiye 13'te buyuruyor ki وَسَّخَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Yerde ve yedi kat göklerde ne yarattıksa sizler için yarattık ve sizin emrinize tahsis ettik, musahhar kıldık diyor. İnsanoğlunun yaratılan bütün mahlukat içerisinde en üstün yaratıldığını şu dört husustan anlıyoruz. Bir, yaratılan her şeyi insanoğlu için yaratılmış olduğunu. İki, sadece insanın üç cesette yaratılmış olduğunu. Üç, Allah'a ulaşması gereken bir ruha sahip olması. Dört, secde gününde insanın secdeye layık görülmesi hususu. Yüce Rabbimiz iki cihan mutluluğunun tesisi için Karbela gününde bizleri huzurunda üç cesetle topluyor ve serbest irademizle birlikte bizlerden yeminler alıyor. İşte bunu Arap Suresinin 172. ayet-i kerimesinde bizlere Yüce Rabbimiz hatırlatıyor, buyuruyor ki ve izah zerabike min ben ademe min zuhriyim zürriyetim eşhedim alem füzüm elestü rabbiküm Karbela şahidna entekulü yevmel kıyameti ünnekün haza gafilin buyurur ki mealen Adem Aleyhisselam zahrına bütün zürriyetini çıkarttık, huzurumuza topladık ve onları nefslerinin üzerine şahit kıldık. Kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu demesinler diye. O gün ne yeminler vermişiz buna baktığımızda Yüce Rabbimiz Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayet kerimesinde nefsimizin vermiş olduğu yeminin muhtevasında bulunan afetlerden arınmak olduğunu görüyoruz. Buyur ki küllü nefsin bir makezidir rehinetün illa ashab-ı yemin fi cennet. Yeminlerini getirenlerin ancak cennete gireceklerini belirtiyor. Ruhumuzun vermiş olduğu yemin ise Rad Suresinin 20. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Buyur ki ellezine yufuna bi ahdillahi ve la yankudune mesak misak ve lezine yasulne ma emirallah bi en yusale. Onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, Allah'la usta olurlar. Demek ki dünyada yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılacağına dair bizden bir misal kalmış. Yasin Suresinin 60-61. Ayet kerimesinde ise fizik vücudumuzun dünya hayatı yaşarken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması gerektiğini bize hatırlatıyor. Ve Maide Suresinin 7. ayet kerimesinde ise irademizle misal kalıyor ve Yüce Rabbimiz bu yeminleri üzerimize farz kılıyor. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayet kerimelerinde bu yeminleri yerine getirirsek ne olur, getirmezsek ne olur şeklinde çok bariz şekilde bizlere bu yeminlerin önemini vurguluyor. 76'da buyuruyor ki Ali İmran Suresi 76. ayet kerimesinde kim ahdini yerine getirirse onların takva sahibi olup cennete gireceklerini, kimin de Allah ile olan ahdlerini yerine getirmezlerse, yani yeminini, misakını, ahdini yerine getirmezse, Allah Teala buyuruyor ki, لَا خَلَكُمْ لَهُمْ ahireti, onların ahirette bir nasibi yoktur. وَلَا يُكَلِمُ اللّٰهُ Allah onlarla konuşmayacak. وَلَا يَنْزُلُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onların yüzüne bakmayacak. وَلَا يُزَكِّهِمْ Onları tesbih etmeyecek. وَلَهُمْ عَزَبٌ اَلِيمٌ Demek suretiyle, onların elin bir azapta olacaklarını Yüce Rabbimiz bizlere haber veriyor. Görüyoruz ki dünya hayatını yaşarken Kavlubela günü vermiş olduğumuz yemine bu nedenle tevkade önemli bir yer işgal ediyor. Yüce Rabbimiz Kavlubela günü Allah-u Teala vermiş olduğumuz yeminlerinin yerine getirilmesinin önemini Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayet kerimesinde belirtmekte. 76. ayet kerimesinde buyuruyor ki Bela men elfa bi ahdihi ve takka inna Allah yuhibbul muttaqin. Hayır diyor. Ben dünya hayatındaki bir yeminden bahsetmiyorum. Allah ile olan yeminlerinizden bahsediyorum. Kim Allah ile olan ahdini, yeminini yerine getirirse onlar takva sahibi olurlar ve kurtuluş ererler. 77'de de Allah Teala buyurur ki estağfirullah innellezine yeşterune bi ahdillahi ve emanin semen kalil.
Onlar ki Allah ile olan ahdlerini ucuz bedel karşılığında satarlar, yerine getirmezler. La halaka lehum fi ahireti, onların ahirette bir nasibi yoktur. Ve la yükellimullahu, Allah o gün onlara kelam edip konuşmayacak. Ve la yencuru ileyhim yevme kıyameti, Allah Teala onların yüzüne bakmayacak. Ve la yüzekihim, onları tezki etmeyecek. Ve lehum azabın elim, onlar için elim bir azap var diyor. Görüyoruz ki Kalübela günü vermiş olduğumuz yeminler, bunların yerine getirilmesi bizim yaşamımızda dünya ve ahiret mutluluğu için fevkalade önemli yer işgal ediyor. İşte Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 208. ayet kerimesinde buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenet hulû fissülüm kesb kefreten, ey ameni iman edenler hepiniz teslimlere girin diyor, silme girin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yeminlerin yerine getirilmesi hususunda bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, La imane limen la emanete lehu ve la dine limen ahde lehu. La imane limen la emanete. Emanetlerini yerine getirmeyenlerin imanı yoktur, ahdine vefa etmeyen de dini yoktur diyor. Allah-u Teala bu yeminleri üzerimize farz kılmış ama konuyu Kur'an-ı Kerim ayetleri bazında incelediğimizde hiç kimsenin kendi başına bu yeminleri yerine getirmesi mümkün olmadığını görüyoruz. Nefsimizi kendimizin tezkiye ve tasfiye edemeyeceğimizi Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 49. ayet kerimesinde, Necm suresinin 32 ve Nur suresinin 20. ayet kerimesinde çok açık belirtiyor. Örneğin Nur 20'de buyuruyor ki, وَلَوْلَ فَضُّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مُنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, yani Allah'ın nurları kalbinize girmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezdiniz diyor. Peki bunları kim yerine getirecek? Yüce Rabbimiz bakıyoruz ki Bakara suresinin 151 ve Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde Nebiler döneminde Nebilerin, onların olmadığı dönem ise Veli Resullerin bu tesliye ve tasfiye görevlerini yerine getireceğini Yüce Rabbimiz bile söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde buyurur ki Esnevzüllah لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمِنَ اِجْبَاءَ سَف۪يمْ رَسُولًا مِنْ اَفِسَوْمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَ يُزَكِّيكِمْ يُعَلَيْمُ كِتَابَ وَهِكْمَةَ مِنْ قَبْلِ لَفِ دَلَارِ مُب۪ينَ Buyurur ki ayet-i kerimenin malinde her kavme kendi içerisinden üzerlerine bir nimet olmak üzere Resulleri gönderir. Kime gönderir? Her kavme. Ne için? Dört tane görev sayıyor burada. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim tilavet edecek. Efendim nefsinizi tezkiye edecek. Kitabın ruhunu öğretecek ve hikmeti öğretecek. Siz bu müşriklere tabi olmadan önce min kabli lefi delal-i mübin apaçık bir delal içindeydiniz diye bize haber veriyor. Demek ki hidayetçiye tabi olan hidayette, tabi olmayansa delalette cehennemlik olduğunu görüyoruz. Ruhumuzun Allah-u Teala dünya hayatı yaşarken Allah-u Teala'ya ulaştırması için yine bu müşrikleri görevli kıldığını Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde belirtiyor. Buyuruyor ki Esnevzüle ruhumuzu Allah-u Teala görevli kıldığı hidayetçiler vasıtasıyla Allah-u Teala'ya ulaştırabileceğimizi Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde ve Rahman Suresinin 33. ayet kerimesinde bizlere hatırlatıyor. Buyuruyor ki ve cealne minhum eymeten yehdune bi emrine lemme saber ve kânü bi ayetine yükünün. Buyuruyor ki içinizden bir kısmını ben imam kılarım ve emrimle insanları hidayet ettirir. Görüyoruz ki bu imamın Allah'tan emir alan imam olması lazım. Bu nebi bir imam değil, veli bir imam. Çünkü ne diyor? İçinizden bir kısmını diyor. Halbuki Enbiya suresinin 73. ayet kerimesinde ve cealnehum ümmeten demek suretiyle onların hepsini imam kıldırdı. Kimdir bunlar? Bunlar nebi imamlar. Onların hepsi imam ama veli imamların bir kısmı oluyor. İşte Rahman suresinin 33. ayet kerimesinde müşahhas bir ayet kerime buyuruyor ki Ya maşere cinni ve insi enistetetum en tenfizu aktara semavati vel ard fenfizu la tenfizu ile bir sultan Ey cin ve insan topluluğu hanginiz bu yerlerin ve göklerin çapını aşıp da bana gelebilirsiniz? Hiçbiriniz gelebilirsiniz. İlle bir sultan o sultana tabi olmak suretiyle diyor. İşte dünya hayatı yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyip müşküne tabi olan Yunus Emre diyor ki bir deyişinde kişi kendi bilişiyle hiç erer menzile, Allah'a varamaz kalır, el eteğin tutmayınca diyor. Fizik bedenimizin Allah-u Teala'ya teslim konusuna geldiğimizde, Yüce Rabbimiz bunu Nas Suresi 36. ayet kerimesi buyuruyor ki, Esnevzüle, velagat ma'esnefi küllü ümmetin Resulen. Ant olsun ki, bütün ümmetlerce Resuller kıldık. Ne için?
Enebudullah ve Eştenebuttağut. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Ve minhum hedallah. Bunlara tabi olanlar hidayet erdi. Ve minhum men hakkat aleyhim delale. Müşriklere tabi olmayanların da üzerine delalet hak olur diyor. Görüyoruz ki dünya ve ahiret mutluluğumuz için yeminlerimizi yerine getirmemiz farz. Fakat bu yeminleri müşriklere tabi olmadan yerine getiremiyoruz. Yüce Rabbimiz müşridin farz olduğunu Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde bizlere diyor ki: "Ya eyyühellezine amentukullaha yebtegi ileyhil vesilete." O vesileyi, yani yeminlerinizi yerine getirecek olan vesileyi efendim iptiga edin, arayın diyor Yüce Rabbimiz. Ve bu müşriklerin Yüce Rabbimizden sorulması gerektiğini ve hacetlama sorulması gerektiğini Yüce Rabbimiz Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vessayne bis sabr ve selat." Sabır ve namazla o istihaneyi, o özel yardımı o müşride Allah'tan sorun diyor. Yüce Rabbimiz aynı zamanda Fatiha Suresi'nde de bunu istihane diye bahsediyor. Bunlar Nasara kökünden gelen bir dünya metaına ait bir yardım değil. Özel bir yardım özelliğini taşıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim içerisindeki anlamına baktığımız zaman bunu müşride olduğunu görüyoruz. Kim söylüyor bunu? Allah'tan emir alan, Allah'ın öğretisine tabi olan Allah'ın müşrikleri. Nedir secde 24'te? İçinizden bir kısmını ben imam kılarım, emrimle sizi hidayete ulaşır. Demek ki Allah'tan emir alan imamlar var. Bunu da söylüyorlar bugün. Yüce Rabbimiz bu konunun izah sadedinde Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve arallah kası sebil." Sebillerin, yani Allah'a giden yolun, yani Allah'a götüren müşridin tayini bana ait diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez." diyor. Yüce Rabbimiz kişinin cennete girecek hak mümin olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyerek salih amel işlemesini şart koşuyor. Örneğin mümin 40'ta Yüce Rabbimiz cennete girecek olan müminlerden bahsediyor. Bu ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Men amile seyyaten fele yüzde ile mislaha ve men amilen salihan min zekerin evinsa fehüve müminun." Demek ki kim salih amel işlerse onlar mümin olabilir diyor. Ve arkasından buyurur ki: "Fevlâke yedhulüne cennete." Onları cennetine alacak. "Ve yezzukûne fî gîr-i hisâb." Onları cennetinde hesapsız rızıklandıracak. Burada bir cennetlik müminden bahsediyor Yüce Rabbimiz. Demek ki her mümin dediği, her amen olan dediği Kur'an-ı Kerim'de cennetlik değil. Ama bunların yanında hangisi salih amelle beraber geliyorsa bunların cennetlik mümin olduğunu, yani hak mümin olduklarını Yüce Rabbimiz belirtiyor. Hucurat Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "İnnemel müminillezine." Onlar müminlerdir ki "amene billahi ve resulü." Allah ve Resulüne iman ederler. "Sümme lem yertabu." Sonra ondan vazgeçmezler, geri dönmezler. "Ve cahidu bi envali ve enfusihim fi sebilillah." Malları ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ederler. Görürüz ki nefsleriyle cihad eden, yani salih amel işleyen kişilerin kurtuluşlu olan müminler olduğunu söylüyor. Ve arkasından da buyuruyor ki: "Ülâkihimü sâdıkun." İşte sadıklar onlardır diyor. Yine Yüce Rabbimiz Bakara Suresi'nin 25. ayet kelimesinde de efendim salih amel işleyen müminleri müjdelememizi ve onların cennette olacaklarını belirtiyor. Evet, burada çok mühim olan bir konuya değiniyoruz. Görüyoruz ki her la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenin hak mümin olmadığını ve cennete gitmesinin garanti olmadığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Rabbimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin 12 tane negatif faktörün sahibi olduğunu belirtiyor. Örneğin kişinin dalalette olduğu, şirkte olduğu, fısıkta olduğu, şeytanın kulu olduğu, amellerin boşa gittiği ve hidayette olmadığı gibi bu hususların negatif faktörlerin sahibi olduğunu görüyoruz. Kişinin kurtuluşa erebilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 ihsanla müşriklüğüne tabi olmasının gerektiğini Yüce Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim'de hatırlatıyor. Bu ihsanlara baktığımız zaman kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala o kişinin üzerine rahmet esmasıyla tecelli ettiğini ve üzerindeki engellerini kaldırmak suretiyle 12 ihsanla kişiyi Yüce Rabbimiz hidayetine erdiriyor. Allah-u Teala sahabenin de Peygamber Efendimiz ve 12 ihsanla tabi olduğunu Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesinde belirtiyor. Müşride ulaşan kişi müşride biat ediyor. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda
Mürşidin şahsında bir tövbe merasimi gerçekleşiyor. İşte mürşide ulaşınca yapılan tövbenin karşında Yüce Rabbimiz o kişiye 7 tane nimet verdiğini belirtiyor. Bu 7 tane nimete beraberce baktığımızda birinci nimetin devrin imamının ruhu sultanesi o kişinin başının üzerine gelmesi, ikincisi kişinin kalbine o gün imanın yazılması, üçüncüsü günahlarının mağfiret edilmesi ki bu şefaattir. Dünyada yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dileyerek müşküne tabi olursa o gün o kişinin Furkan suresinin 70. ayet kerimesi gelince günahlarının mağfiret edildiğini görüyoruz. Görüyoruz ki Yüce Rabbimiz ayet kerimede buyuruyor mealen İlla men tabe, kim ki o tövbeyi yaparsa, hangi tövbe? Müşridin huzurunda yapılan tövbe ve amene ve iman sahibi olursa ve amene amine salihen, salih amel işlemeyi başararsa ki ve salih amel burada da geçiyor. Fevlake yüvedullah seyyiatin hasenet, onların günahlarını sevaba tebdil ederim diyor. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 48 ve yine 123 ayet kerimesine baktığımız zaman şefaatin ahiret hayatında olmadığından bahsediyor. Nisa suresinin 64. ayet kerimesinde ise müşidimize tabi olduğumuz zaman yapılan tövbenin neticesinde şefaatin gerçekleşeceğini bizlere söylüyor. Çünkü bu her iki ayet kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki gerek Bakara 48 ve gerekse 123'te o gün hiç kimsenin kimseye bir yardımda bulunamayacağı ve hiçbir şefaatin kabul edilemeyeceği gün diyor. Allah-u Teala diyor ki şefaat kabul olmayacak, biz diyoruz ki o gün şefaat vardır. Bu nedenle bu ayet kerimeleri bir daha incelememiz gerekiyor. Dördüncüsü, ruhumuz o gün sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a ulaşmak üzere. Nebe suresinin 39. ayet kerimesinde belirtiyor. Beşincisi, o günden itibaren salih amel işlemeye başlıyoruz. Çünkü o güne kadar kalbimiz kapalı olduğu için, kalbimize iman yazılmadığı için Allah-u Teala zikretsek dahi Allah-u Teala'nın nuru kalbimizin içerisine giremez. Bunu demin de arz ettiğim gibi Nur suresinin 21. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَلَوْلَا فَضُّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, yani kalbinize girmeseydi içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye tasfiye edemezdi diyor. İşte kalbin içerisinde iman yazılınca o günden sonra zikrettiğimiz zaman Allah-u Teala nurlar kalbimize giriyor ve bu şekilde salih amel nefs tezkiye tasfiyesi başlıyor. Altıncı nimete baktığımız zaman o günden itibaren fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başlıyor. Ve yedinci nimet nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmeye paralel olarak irademiz o günden itibaren güçlenmeye başlıyor. Görüyoruz ki müşte tabi olmayan kişi Allah-u Teala'nın bu 7 tane nimetinden istifade edemiyor. Müşidin verdiği görevleri yerine getirmeye başlayan kişi o günden itibaren nefsindeki 19 tane afeti tezkiye ediyor ve ruhu 7 gök katını 7 alemi geçtikten sonra Yüce Rabbimizin zatına ulaşıyor. Yüce Rabbimiz bunu Fatır Suresi'nin 18. ayet kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّ فَيْنَّمَ يَتَزَكِنْ نَفْسِي وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi tezkiye eder ve nefsi tezkiye olan kişinin ruhu Allah'a doğru seyreder diyor Yüce Rabbimiz. İşte bu kişi evliyalık makamının birincisi olan fenafillah makamına ulaşmış oluyor. Ve bunun adına biz hidayet diyoruz. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Ama günümüzde bugün sorduğumuz zaman hidayet ne dediğimizde efendim doğru yol diyorlar. İrşat ne dediğimizde doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim dediğimizde doğru yol diyorlar. Ama doğru yol nereye çıkar, ne iş yap dediğimizde bunun izahı yoktur. Görüyoruz ki yarım imam dinden eder, yarım doktor candan eder dediği gibi İşte Kur'an-ı Kerim'den bilgi almadığı müddetçe ve Allah-u Teala'nın müracaat edilmesi makam olan müşriklerden bilgi almadığımız sürede görüyoruz ki Allah-u Teala'nın hayatiyet önemi arz eden bu konular bugün unutulmuş ve insanlara yanlış bilgi vermek suretiyle insanların delaletine sebebiyet veriyorlar. İşte Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 73 ve Bakara Suresinin 120. ayet kerimesinde hidayeti çok açık bir şekilde izah ettiğini görüyoruz. Ali İmran 70'te buyurur ki innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a hidayet olmaktır. Bakara 120'de innel hüdallah hüvel hüda. O Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir Yüce Rabbimiz. Nefsimizin tezkiyesi ve ruhumuzun Allah-u Teala'ya ulaştırması Allah-u Teala'nın zikriyle oluşur. Kişi gerek iblisin telkinlerinden kurtulmak ve gerekse daha üst cennetlerin
kazanmak için her geçen gün zikrini artırarak kemal derecelerinde ilerlemeye başlar. Zuhruf suresinin 36. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. Demek ki şeytanın bize musallat olmaması zikirde olmamıza bağlı. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden bahsetmek mümkün değildir. Allah-u Teala bu hususu Rad suresinin 28. ayet kerimesinde, Ela biz zikri ayet tatmayını kurup agah olun, dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur şeklinde diyerek belirtiyor. İşte Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç çeşit zikirden bahsediyor. Birincisi Müzemmil Suresi 8. ayet kerimesinde zikrin nasıl yapılacağını, yani Veskür ismi Rabbike ve tebedel iyi tebdila dediği gibi Allah'ın ismiyle, yani Allah Allah diye zikrediniz. Zikrin yapılması bu şekilde. Ondan sonra Ahzab Suresi 41. ayet kerimesinde çok zikirden bahsediyor. Günün yarısından fazla zikirden. Nisa Suresi 103. ayet kerimesinde ise daimi zikirde olmamızdan Yüce Rabbimiz şöyle bahsediyor. Buyur ki, ve zekadetü'n salat, namazı kıldıktan sonra feşkürallâhe kıyamen kuden ve la cunubi, otururken de ayaktan yan üstelerken de hep Allah'ı zikredin. Ne diyordu? Kim Allah'ın zikrinden göz yumarsa şeytana olan musallat ederiz. Demek ki şeytanın tasallutuna uğramamak için Allah'ı daimi zikrede hale gelmemiz lazım. Yüce Rabbimiz bu konunun önemini Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde yegane vurguluyor. Buyurur ki, Esnemzimle, utlu mahu uyye ile kimin kitap. Sana indirmiş olduğum Kur'an-ı Kerim'i tilavet oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Ve ekümüs salat, namazı kıl. İnne salateten herli fakşeyi münker. Çünkü namaz kılmak da bir zikirdir. Ve o namazı kıl ki seni fuhuşiyetten kötü demeler. Ama arkasında ne diyor? Vela zikrullah ekber. Ama Allah'ın zikri namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Demesine rağmen bugün cuma hutbelerinde ne dönüyor? Allah-u Teala bu ayet-i kerimede bakın namazın en büyük ibadet olduğunu bahsediyor diyorlar. Halbuki Aratur'da vela demekle ayırmış orada. Vela zikrullah ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Çünkü hiçbir ibadet nefs tezkiyesine bu kadar etkin değildir. Allah-u Teala'nın ancak fazıl ve rahmet salavat isimdeki üç tane nuru kalbimize girmediği müddetçe hiç kimse 19 tane muhtevasında bunu afetli tezkiye tasfiye edemez. Hidayetçiye tabi olan kişinin hidayete ereceğini, hidayetçiye tabi olmayan kişinin ise delalette kalacağını Yüce Rabbimiz Taha Suresinin 123. ayet kerimesinde çok açık bir şekilde bizlere buyuruyor. Buyuruyor ki, Taha 123'te, Kaleh bitemine cemiyen, hepiniz oradan aşağı inin. Badiküm lübadine adivün, birbirimize düşman olarak. Feimma yetiyenneküm minnühüden, benden size hidayetim gelecek. Feimma yetiyenneküm minnühüden, benden size gelen hidayetçiye kim tabi olursa, فَلَيْدُلُّ وَلَيَشْكَى Onlar efendim derlette kalmazlar, onlar da şakirlerde olmazlar. Görüyoruz ki hidayetçiye tabi olan hidayette, hidayetçi tabi olmayırsa derlette, yani cehennemlik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ın evliyasına tabi olmayan şakirlerden, tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. İnsanlar hidayete iki yolla ulaşırlar. Bir kutbu nübüvvet, iki kutbu velayet. Kutb-ı nübüvvet, nebiler döneminde nebilere tabi olanlar efendim onların vasıtasıyla, nebi imamla vasıtasıyla hidayete ulaşır. Kutb-ı velayet de nebilerin olmadığı zamanda veresetül enbiya dediğimiz efendim veli müşriklere, veli imamlara tabi olmak suretiyle hidayete erer. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda efendim Hazreti İsa ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 sene boşluğun olduğunu görüyoruz. Yani fetret dönemi bulunduğunu görüyoruz. Bu fetret döneminde, yani nebilerin bulunmadığı dönemlerde yaşayan insanların hidayeti edirmeleri nebi resuller tarafından değil ve nebi müşkiler tarafından değil, veli müşkiler tarafından olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Maide Suresi'nin 19. ayet kerimesinde nebi müşrikler arasında fetret dönemlerinin olduğunu bahsediyor. Örneğin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam arasında 600 sene gibi bir fetret dönemi var. Ama nebi resullerin bulunmadığı dönemde veli resuller her zaman parçasında ve her kavimde bulunduğunu Yüce Rabbimiz bizlere gerek Bakara suresinin 87 gerekse Yunus suresinin 47. ayet kerimesinde buyurur.
Biz Resullerimizi ard arda göndeririz diyor ve her kavimde Resullerin bulunacağını belirtiyor Rabbimiz. Allah-u Teala 10 tane ayet-i kerime ile müşriğine tabi olmayanların devlet olduğunu ve müşriğe tabiyetin farz olduğunu bizlere belirtiyor. Birkaç ayet-i kerime vermek gerekirse Kehf suresinin 17, Taha suresinin 123, Kasas suresinin 50, Casiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde ve yine Ali İmran suresi 164. ayet-i kerimesinde müşriğe tabi olmayanların delaletli olduğunu, bu nedenle müşriğe tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Günümüzde her ne kadar kul ile Allah arasına kimse girmez deseler de görüyoruz ki Allah-u Teala müşriği kendisi aramıza koymuş. Bu nedenle ilmi ehil elden almak durumundayız. Ehil eller ise Ali İmran 7'de ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bunu ullerbap olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحُ اِلَيْهِ فَسْأَلُ اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Neyi bilmezseniz diyor, zikir ehline sorun diyor Yüce Rabbimiz. Yani aklınıza sorun demiyor. Yetmez Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde yine buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِيُوا اللّٰهِ وَاَتِيُوا رَسُولُ اُلُوا اَمْرُ مُنْكُمْ فَاِنْ تَنَدْنْ شَيِّنْ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ اِنْ كُنْتُمْ تُمِنَّ بِلَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَسَنْ تَعْوِيلًا Özet olarak bir konuda tereddüde düşerseniz aklınıza sorun demiyor. Allah ve Resulüne arz edin diyor. Demek ki bilmediklerimizi Allah'a hacet namazı ve istihare namazıyla Resul'e de yani müşride de sormak suretiyle müşrit Yüce Rabbimizden bunun cevabını alıp bize bildireceği cihetle müşride sorulması gereken kişi olduğunu bize de belirtiyor. Zikrini artırarak Allah'ın yolunda ilerleyen kişi müşridin refakatinde beka, züht ve muhsinler makamını aşarak daimi zikre ulaştığında ulul elbab makamına ulaşmak suretiyle hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olan kişinin kalp gözü ve kalp kulağının açılacağını Yüce Rabbimiz bizlere belirtiyor. Daha sonra ihlas makamında irşat olunur ve salah makamında iradesini de Allah-u Teala teslim ettikten sonra rüyatullah olmak suretiyle irşada memur ve mezun kılındığını görürüz. Demek ki müşterinin aynı zamanda ulul elbab olduklarını ve Enbiya suresinin, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini açıklamakla yetkili olan kişiler olduklarını görüyoruz. Yüce Rabbimizin bu kişilerin 7 tane evsafın olduğunu belirtiyor. Yani ulul elbab olan kişi kimdir? Allah-u Teala'nın dinini, diyanetini ve ayetlerini yorumlamakla görevli kılmış olduğu kişi. Bakıyoruz ki bu kişi daimi zikirde, birinci vasfı. İkincisi kişi bu nedenle nefsindeki afetleri teslim etmiş. Üçüncüsü kalp kulağı açılmış, dördüncüsü kalp gözü açılmış. Ondan sonra hayrın, hükmün ve tezekkürün sahibi olmuş. Yani devamlı zikirde olsun daima hayır işleyen, efendim, hükmün sahibi olan Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında hüküm vermeye yetkili, kendisine hakemlik ve hakimlik görevi verildiğinde adaleti tam tesis eden kişi olması, efendim, tezekkür sahibi olması da kişinin devamlı Allah-u Teala'yla müzakere eder, yani konuşur halde olmakta olduğunu görüyoruz. İşte bu kişi 7 safa 4 teslimi yaşadıktan sonra en son olarak salah makamının 4. kademesinde iradesini de teslim ettikten sonra Yüce Rabbimiz bu kişiyi efendim irşada ve memur ve mezun kılıyor ve bu kişilerin efendim hem hazul azimin hem feyzul azimin hem de ecul azimin sahibi olduklarını görüyoruz. Buraya kadar gelen bütün merhalelerde müşidin ne denli önemli olduğunu gördük. Bir kişinin müşid olması yani Allah-u Teala tarafından irşadla görevli kılması 7 safhada 4 teslimle Kur'an-ı Kerim bütününün yaşamına uydurma tatbik etmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. İşte bunların efendim dünya mutluluğunun tamamına ulaştığını ve adn cennetlerine ulaştığını görüyoruz. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onlar size buz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Yani İslam'ın 5 şartına demiyor. Dikkat buyurun. Görüyoruz ki hiç kimse irşat olmadan yani müşride tabi olmadan irşat edemez.
Bu nedenle bir mürşidin Kur'an-ı Kerim içerisinde 19 isimle anıldığını ve 19 tane vasfın sahibi olduğunu görmekteyiz. Örneğin bunlardan bir tanesi de hacet namazı kılındığı zaman Allah Teala tarafından gösterilen kişi olmasıdır. Örneğin mürşidin ehli zikir, hidayetçi, imam, halife, resul, şahit, mübeşşir, nezir, mukarrebun, sabikun, sultan, ensar, münadi, veliyun val, veliyun vak, veliyun hamim, veliyun müşit gibi isimlerinin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu, her ne kadar insanlar bugün Kur'an-ı Kerim'de müşit yok diyorsa, görürüz ki Allah-u Teala bu isimlerle onlara hitap ediyor. Müşidin 19 tane vasfına gelince, efendim, Yüce Rabbimiz bunları Kur'an-ı Kerim içerisinde bizlere 7 sefer 4 teslim olarak belirttiği gibi, bir tanesi de hacet namazı kılındığı zaman görünen kişi, Allah Teala tarafından gösterilen kişi vasfının olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak suretiyle sahabe 23 sene gibi bir zaman zarfında cahiliye adetlerinden kurtulmak suretiyle işatla görevli kılmışlardır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir diyor ve hangisine tabi olursanız hidayete erirsiniz diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde cehaletten kurtulmanın yolu zikir ehline sormaktır diyor. Yüce Rabbimiz Zümer suresinin 9. ayet kelimesinde kul hel yestüvillezi yâlemne vellezine la yâlemun demek suretiyle hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnneme yetezekü illa ulul elbab demek ki ulul elbabın aynı zamanda bilen kişiler olduğunu söylüyor. Enbiya suresinin 7. ayet kelimesinde demde arz ettiğin gibi fes'ele ehle zikri in kuntum la ta'lemun neyi bilmiyorsan zikir ehline sor demek suretiyle demek ki dinimiz hakkında sorulması gereken hususların ulul elbaba sorulması gerektiğini Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Rabbimiz bize de belirtiyor. Bu kadar ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin muhtevası İslam dini içerisinde müşidin ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini, müşid olmadan teslimlerin ve İslam'ın yaşanamayacağını anlatmak için yeterli olduğunu sanıyorum. İslami yaşam içerisinde müşidin yeri konulu sohbetimiz burada sona eriyor. Sormak istediğiniz sorularınızı mpl@yahoo.com adresine ulaştırabilirsiniz. Bir başka sohbetimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta ellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velâddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız ve muhterem din öğreticileri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere seslenmek üzere buradayım muhterem din öğreticileri, muhterem din adamları. Otuz yıla ulaşmış bir zaman devresi içerisinde hep sizlere seslendik. Dedik ki, din öğretisi İslam'ı Kur'an'dan koparmıştır. Dedik ki, asırlardan beri Kur'an bırakılmış, alimlerin söyledikleriyle amel edilerek sonuçlara varılmış. Ve Kur'an kendisine müracaat edilmeyen bir duvar kitabı olarak kalmış. Duvarlara çiviler çakmışız. Kur'an-ı Kerimlere de torbalar dikmişiz. Onları oraya oturtmuşuz. Veya raflar yapmışız. Oraya koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i. Birisi ölürse eğer arkasından Yasin okumak için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ölülerin arkasından okunan bir ölüler kitabı olmamalıdır. Kur'an, Allah-u Teala'nın söylediği işarette biz onun içine her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Ve Kur'an muhtevasıyla bugün tatbik edilmekte olan dini karşılaştırdığımızda da gerçekten dehşete düşüyoruz. Sevgili din öğreticileri, bir defa daha tekrar ediyorum, dehşete düşüyoruz. Öğrettiğiniz ilim, ne yazık ki sizlere dahil olmak üzere, hiçbirinizi cehennemden kurtaramaz. Evvela şu, İslam dediğiniz zaman aklınıza gelen tatbikat alanı İslam'ın 5 şartı. Öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, uydurma hadis de hazır. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyor ve diyor, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
1: ona cevap veriyor hadise göre. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, bu beş şartın hepsini gerçekleştirirsem cennete girer miyim? Girersin. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Sizler de sevgili din adamları, muhterem din adamları, İslam'ın beş şartıyla hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Şimdi deniyor ki tasavvuf aşırı yoldur. Dinsizlik de dinin kaidelerini yerine getirmemek de ikinci bir aşırı yol, negatif bir aşırı yol. Her ikisi de tehlikelidir. Bir defa İslam'ın beş şartını yerine getirmeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Bunda hemfikiriz. Çünkü insanları kurtuluşa ulaştıracak olan yedi temel faktörün beşi gerçekten bunlardır. Sen orta yolu tut diyorsunuz. Orta yol İslam'ın beş şartı. Ama Cibril hadisini incelediğimiz zaman nasıl oluyor da oradaki altıncı şart ve likaihi ve Allah-u Teala mülaki olma şartı, o nasıl oluyor da devre dışı kalıyor? Din adamları arasında bize bunu izah edebilecek olan bir alim var mı acaba? Gözlerimizin önünde Cibril hadisinin geri kalan standartları ele alınıyor. Ama ve mülakihi ve ona mülaki olmak, ilka olmak, Allah'a ruhu mülaki kılmak, ilka etmek, ulaştırmak devre dışında bırakılıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de farz değil mi? Allah-u Teala açık açık farz olarak koymamış mı bunu? Eğer bir konu Kur'an-ı Kerim'de emir standartlarında yer alıyorsa, Allah-u Teala bir konuyu emrettiğini söylüyorsa, o bir farz hüküm doğurmaz mı yoksa? Eğer doğurursa, Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine hiçbiriniz karşı çıkamazsınız. Allah-u Teala Rad 21'de buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar demek değil mi? يَسُلُونَ vasıla derler, ulaştırırlar demek değil mi? Ma, şey, yani burada şeyi, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bir ilavesiyle şeyi manasında değil mi? Emrallahu, Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi, ona değil mi? En yüsele, ulaştırmak değil mi? Vasıl etmek değil mi? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar demiyor mu Allah Teala bu ayet-i kerimede? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse Allah'a mülaki olmak diye bir müessese var. Bırakınız Allah'a mülaki olmayı. Allah'a mülaki olmayı dilemeyi bile Allah Teala bir değer hükmü olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü bırakınız Allah Teala'ya ruhun ulaştırılmasını, onun ilka edilmesini, mülaki kılınmasını, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ulaştırmayı bir tarafa bıraktık, dilemeyen bir insanın durumuna baktığımızda sizin halinize tüylerimiz diken diken oluyor. Bundan büyük hüzün duyuyoruz. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahümün narru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Öyle değil mi? İnne ile başlamıyor mu ayet-i kerime? Muhakkak ki ellezine onlar la yercune likaena bize mülaki olmayı dilemezler. Hanginiz şimdi bize hayır öyle değil diyebilir? Burada muhakkak surettiği koymamış mı Allah Teala inne kelimesini kullanarak? اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki o kişiler Allah'a mülaki, bize mülaki olmayı dilemezler diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler.

Ayet-i Kerime'yi baştan alalım. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünya. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.

dünya hayatıyla itminan bulurlar, tatmin olurlar diyor Allah Teala. Bundan sonraki din adamları için çok açıklı bir son. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina kafilun. Onlar bizim ayetlerimizden kafir olanlardır. Şimdi sizlere bir sualimiz var. Muhterem din adamları, aranızdan acaba kaç kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor? Bir grup halinde hepiniz bize karşı cephe almış görünüyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki aranızda bizi izleyenler var. Bu izleyenler nasıl oluyor da arkadaşlarına hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini anlatmaktan sarf nazar ediyorlar diye düşündüğümüzde buna inanamıyoruz. Olmaz. Böyle bir şey vicdanlara sığmaz. Yapamazsınız bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda biliyoruz ki bütün yayınımız takip ediliyor. Onlar da bunu söylemekten kaçınmıyorlar. Burada takip eden sevgili kardeşlerimizin omuzunda çok ağır bir vebal vardır. Daha konumuzun başındayız, sadece bu ayeti söyledik. Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz, o zaman dünya hayatının sizi tatmin ettiği neticesine ulaşıyor Allah Teala. Ve varılan sonuçta din adamları için bizim ölçülerimizde utanılacak bir şey. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala eğer onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyorsa, bu bir din adamı için utanılacak bir şey değil mi? Aranızdan Allah'a ulaşmayı dileyenler parmakla gösterilecek kadar az. Neden böylesiniz sevgili kardeşlerim? Biz ömrümüzü Allah'ın hakikatlerini sizlere ve sizlere inanıp da söylediklerimizi yanlış zanneden bütün insanlara hasrettik. Ama onlar size inanıyorlar. Size gelip de birisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ne diyorsunuz dediği zaman onlara ne cevap veriyorsunuz? Allah Teala o kadar da bıraksa gene bir şey söylemeyeceğiz. Siz bilirsiniz diyeceğiz. Ama ayet-i kerimenin sonu çok hazin değil mi sevgili kardeşlerim? Ülâike mevâhümün nârı bima kânû yeksibûn. Onların iktisap ettikleri sebebiyle, yani kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gidecekleri yer, varacakları yer, onların mevası ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Muhterem din adamları, kendinize acımıyor musunuz? Onca ilminizin üniversiteler bitirdiniz. Onca ilminiz demekten muradımız o. Arkadan master yaptınız. Doktora yaptınız. Asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala

Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bunu o kadar değerli buluyor ki dilemeyen kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Hatası bu. Onun dışında kocaman bir ilmin sahibi. Ama bu eksiklik o kişinin Allah'ın katında Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmesine sebebiyet veriyor. O zaman muhterem din adamları kendinize zulmetmiyor musunuz? Bizim yayınlarımızı takip edip oradaki bu hakikatleri görmelerine rağmen eğer bu takibi yapan din adamı olan siz muhterem kardeşlerimiz diğerlerini uyarmıyorsanız şu anda dünyadaki en büyük vebal omuzlarınızda. Neden? Çünkü sizlere inanıyorlar. Sizleri hakem tayin ediyorlar. Ve söyledikleriniz onlar için değerli. Siz onlara eğer hayır, o yanlış söylüyor diyorsanız ki haberler öyle geliyor. Daha acıklısı, daha hazini, eğer Diyanet Teşkilatı'ndaki o 87 bin kadronun ileri gelenleri sizler, bizi dinlemekle vazifeli olanlar, eğer arkadaşlarınızı ikaz etmiyorsanız, omuzlarınızda çok ağır bir vebalin olduğunu size hatırlatmak zorundayız. Biz hayatımızı insanların kurtuluşuna Allah'ın emriyle adadık. İlmi ondan aldığımızı da aranızda inanmayanlar varmış. Neden hacet namazını kılıp Allah'a sormuyorsunuz kim olduğumuzu? Sorduğunuz zaman cevap alıyorsunuz. Kimliğimiz açıklanıyor. Ona da inanmıyorsunuz. Muhterem din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Size neler yapmadık ki bugüne kadar? Orada dedik, sizin bulunduğunuz yerde Diyanet İşleri Teşkilatı'nda bir konferans verelim. Karşılıklı konuşalım. Allah'ın emri bu değil mi? Karşılıklı konuşmak, tahkik etmek, delillere bakmak ve sonra hüküm vermek. Siz hep bundan kaçıyorsunuz. Size ne demiştik? Gelin Pamukkale'de bir 3 günlük seminer düzenleyelim. Bütün konularımızı tartışalım. Bütün konuları açalım. Herkes fikrini söylesin. Sadece reddettiniz. Neye yarar ki bu? Reddetmekle halkın bizi doğruları söyleyen birisi olarak tanımasına engel oldunuz. Peki ne kazandınız? Ve bir sualimiz daha var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Ne uğruna Allah'ın hakikatlerini gizlemekte ısrar ediyorsunuz? Ne uğruna?
Sevgili kardeşlerim, biz sizi küçültecek olan bir şeyi yapmayız. Sizin ilminize saygı duyuyoruz. Çünkü sizin ilminiz bizde yok. Siz fıkıh biliyorsunuz. Biz fıkıh bilmiyoruz. Onu öğrenmekle vazifeli de kılınmadık. Ama Allah Teala bize insanları kurtaracak olan Kur'an'ın temellerini öğretti. Bununla vazifeliyiz. Siz de bunları bilmiyorsunuz. İşte konumuzun can alacak noktasına geldik. Sevgili din adamları, muhterem Diyanet İşleri Teşkilatı, üniversitedeki sevgili profesörler, biz sizi öğrendiğiniz ilim yanlıştır diye, eksiktir diye muahize etmiyoruz. Hayır, böyle bir husus yok. Çünkü herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Siz dininizi Allah-u Teala'dan değil, size din öğreten sizin hocalarınızdan aldınız. Ve o ilmin, onların sahip olduğu ilmin siz de sahibi oldunuz. Ama onlar da bizim anlattığımız ilmi bilmiyorlar. Ne onları ne de sizi bilmiyorsunuz diye kınamıyoruz. Buna hakkımızın olmadığını da en üst seviyede idrak eden birisiyiz. Öyleyse neyi öğrendiyseniz onu öğreteceksiniz. Neden bizim söylediklerimizi öğretmiyorsunuz demiyoruz. Devletten ücret alıyorsunuz, size hocalarınızın öğrettiğini öğretmek için tamam. Ama özellikle bizim bütün yayınlarımızı takip eden din adamları sizlere sesleniyoruz. Neden doğruları açıklamıyorsunuz? Şu anda 70 milyondan fazla insan, ne yazık ki sizler de o kitlenin içindesiniz, cehenneme doğru gidiyorlar. Bundan hüzün duymuyor musunuz? Onlar bizim öğretimizle sizinkinin arasındaki farkı gördükleri zaman size soruyorlar. Yahu diyorlar, böyle böyle söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gideceksin diyor. Ona vereceğiniz cevap, onun söylediği ayet-i kerimeyi incelemek değil mi? Doğru olup olmadığına ancak ondan sonra karar verebilirsiniz, öyle değil mi? Bunu neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Bu sözlerimiz, bizi izleyen din adamlarına değil, bu söylediklerimiz, izlemeyen, izlemeyi adeta bir şanına dokunan, küçüklük addeden din adamlarına söylüyoruz. Allah'ın öğretisi mi üstün, yoksa sizin okullardan öğrendiğiniz öğreti mi üstün? Sevgili din adamları, hepinizi hem seviyoruz, bizim hayatımızda zaten nefrete yer yoktur, olması mümkün değil. Allah Teala bizi o duygularla kuşattı, hamd ederiz, şükrederiz. Nefsimizdeki bütün afetleri yok etti. Bizim
Üzüldüğümüz nokta, gelip size sordukları zaman bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söylemeniz. Hiç incelemeye bile gerek görmeden. Arkasında da şöyle bir mülahazanız var biliyoruz. Bunca alim bunları bilmeyecek de o Kur'an'ın biri çıkmış. Üstelik de adına sahte peygamber diyorlar. Peygamberliğini ilan etmiş. Belli ki sahtekar adam. O mu bilecek? Biz peygamberlik ilan etmedik. Hiçbir zaman böyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Bir yalan furyası ortalıkta dolaşıyor. Kimliğimiz bazı insanları rahatsız ediyor. Allah'ın bizlere sizlerin bilmediği bir ilmi öğretmesi, bize elçilik görevini vermesi, risalet, nübüvvet değil, asla. Böyle bir görevi Allah Teala diyor ki, kıyamete kadar bütün kavimlerde biz bir Resul mutlaka bütün devrelerde bulunduracağız diyor. Kaç tane ayet sayabiliriz size? Böyle bir iftirayla bizi sadece küçük düşürmeye çalışmış olmuyorsunuz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, o zaman yalan söylemiş oluyorsunuz Allah'a karşı. Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Muhterem din adamları. Bırakınız bundan evvel söylediklerimizi, sadece şu söylediğimizi dikkate alın. Sonra adım adım konulara daha detaylı olarak girelim. Her konuda doğruyu sadece Kur'an hakikatlerini söylediğimizi göreceksiniz kendimizden hiçbir katkı yapmaksızın. Nerede tereddüdümüz varsa biz karar vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'a sorarız. Ondan aldığımızı size iletiriz. O kadar çok yanlışla donanmışsınız ki Allah Teala ile konuşulabileceğinden Allah'ın peygamber olmayan insanları da vahyedebileceğinden haberiniz yok. Ve İslam'ın beş şartıyla insanları kurtuluşa ulaştırabileceğinizi zannetmekle hayatınızın en büyük suçunu işliyorsunuz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve bunun müsebbibi siz din adamlarısınız. Sizleri mahkemeye verdik. Ama hakimler ne yapsın? Onlar da dini sizler gibi bilmiyorlar ki. Kendilerinden fikir aldıkları bilir kişiler de bilmiyorlar. Ve o konudaki gayretlerimiz de akim kaldı. Bu 70 milyon insanı kurtaracağız diye ne yapabiliriz diye düşüncelerimiz sonunda buna ulaştırdı bizi. Ve sonuç mu? Sonuç adaleti temsil etmesi lazım. Genel makamların da adaleti tesis ettirememeleri. Şimdi çok ağır bir görev mi yüklemiş oluruz size acaba? Lütfedip söylediklerimizi bir inceleseniz. Bakalım onlar da
bir yanlışlık, bir çatlak, bir eksiklik görebilecek misiniz? Üzerinde durduğunuz bir tek şey var. Siz geleneksel bir din tatbikatının bugünkü sahiplerisiniz. Din ehli sünnet alimlerinden, ehli sünnet ve cemaat alimlerinden sonra adım adım Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıldı, bunu biliyorsunuz. Şimdi bir sonuca gidelim beraberce. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Ve bunu mutlaka 5 şarta ilave etmek mecburiyetindeyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, gördüğünüz gibi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Sizin sorumluluğunuz 2 kat. Kendiniz dilemezseniz sadece kendinizden sorumlusunuz. Buna da saygı gösteririz. Hiç kimse Kur'an öyle söylüyor diye onu yapmak gibi bir mecburiyetin içinde değildir. Allah-u Teala bütün insanları davranış biçimlerinde serbest bırakmış, yalnız hatırlatıyor. Hata yaparsanız cezasını ödeyeceksiniz. Emirlerimi yerine getirirsiniz, o zaman da mükafatını göreceksiniz. Bunun karşılığı da hayatımızın her an bir derecat sistemiyle kontrol altında tutulması, kiramen katibe meleklerince. Her an mizanımıza yeni bir şeyler ekleniyor. Bütün olaylar 3 boyutlu olarak filme alınıyor. Şimdi Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen kişi takva sahibi olamaz diyorsa Allah Teala. Ve gene Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Tamam. Ama o zaman şirkte olmuyor musunuz? Takva sahibi değildir diyor. Siz de takva sahibi olamıyorsunuz. Öyle değil mi? Sizler de takva sahibi değilsiniz. Bunları size yıllarca anlatmaya çalıştık. Anlamamakta ısrar ettiniz. O zaman ihtarları göndermek mecburiyetinde kaldık. Allah-u Teala'nın her yaptığımız şey Allah'tan aldığımız emir gereğincedir. Bu da sizi rahatsız ediyor, biliyoruz. Ama neden? Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz diyor. Ard arda, ardı arası kesilmeksizin. Bütün kavimlerde Resul bulundururuz diyor. Kıyamete kadar bütün kavimlerde hep bir Resul ölünce o kavmin Resulü onun yerine bir başkası tayin ediliyor. Hayatta olanlardan biri. Hiçbir kavim kıyamete kadar Resulsüz kalmayacak. Ama Resuller hakkında Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün Resullerin mutlaka reddedildiği, kendilerine karşı çıkıldığı. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde
Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdeki Resullere karşı çıktılar diyor Allah Teala. Hiçbir Resul, hay Allah razı olsun, hoş geldin aramıza diye karşılanmamış insanlık tarihinde. Hep insanlar başka şeyler söylemişler. Bize meleklerden Resul göndermeliydi Allah Teala gibi. Muhterem din adamları, İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a milaki olmak diye bir şey yok. Olmayınca Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bütün negatif faktörlerinin içinde oluyorsunuz. Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri gelince o kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem takva sahibi değildir hem de şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk. Benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Gerçekten mümkün değil. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gizli şirki. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Neden? Dilemeyen kişi şirkte, gideceği yer cehennem, takva sahiplerinin de cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Bu kadar basit. Sonrası var ayet-i kerimenin. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. Onlar gibi şirkte olmayın ki diyor. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bunların 72 fırkadan ibaret olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sorulan sualle muhatap olarak. 73. fırkanın da felaha eren, kurtuluşa ulaşan fırka olduğunu söylüyor. İşte felaha erenler onlar, şeytanın kulu olmayanlar onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar şeytanın kuludur diyor Allah Teala. Tağutun dostudur diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar fısktadır diyor. Onlar takva sahibi değildir diyor. Onlar dalalettedir diyor. Bütün bu hakikatleri ayet ayet sizlerin gözlerinizin önüne yıllardır hep koyuyoruz, sunuyoruz. Ama sizde hiçbir hareket göremiyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu anda omuzlarınızda ağır bir vebal var. Biz sizleri bir defa daha söyleyelim, suçlamıyoruz. Elbette size öğretilenleri öğreteceksiniz. Tamam. Ama sizinkine uymuyor diye Allah'ın Kur'an hakikatlerini sizlere bildirmemize rağmen bir kısmınız hemen çöpe atmışsınız okumadan. Bir kısmınız okumuşsunuz. İdrak da etmişsiniz. Ama sesiniz çıkmıyor. Şurada, şuracıkta bir şeyiniz sızlamıyor mu sevgili din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? 70 milyon insan gözünüzün önünde cehenneme doğru gidiyor ve siz sadece bunlara bakıyorsunuz. Şahit oluyorsunuz. Ama onların cehenneme gitmesine
mani olmak elinizdeyken mani olmuyorsunuz. O zaman sorumlu değil misiniz? Onlar bilmiyorlar ve size gelip soruyorlar bizim söylediklerimizin doğru olup olmadığını. Ve sizler, size hakikatleri bildirmemize rağmen söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söyleyebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz.

Biz Allah içiniz. Hayatımızı Allah'ın bize emrettiği, sizin bilmediğiniz bir ilme adamışız. Allah'a adamışız. O 70 milyon insanı en azından kurtarmak için, İslam alemini kurtarmak için ve dinleri birleştirmek için yaşıyoruz. Ve gelecek günlerde bugüne kadar olan sessizliğinizin bozulacağını da biliyoruz. Hakikatlerin ortaya çıkacağını da yetmez. Bütün dinlerin aynı din olduğunun bu dünya insanları tarafından idrakine varılacağını da biliyoruz. Nereden biliyoruz? O söylediği için biliyoruz. Geleceği safa safa açıyor önümüzde. Sonra çok büyük pişmanlık duyacaksınız. Bu ilim gururunuzdan biraz fedakarlık etseniz olmaz mı sevgili din alimlerimiz? O cehenneme doğru yürümekte olan sizler de onlarla beraber yürüyorsunuz. Eğer sözlerimizi dikkate almadınızsa, hala İslam'ın beş şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsanız, sizler de onlarla beraber cehenneme doğru yürüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O zaman kendinize yazık etmenizi belki siz de fedakarlık ederek çok önemli değil diyebilirsiniz diye ümit ediyoruz. Ama o 70 milyondan fazla insan şöyle geçmişinize doğru bir bakın bakalım. Biz şu dünya üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı süresince en az suç işlenen ülke değil miydik? Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıç devresindeydik. Devresinde de, gelişme devresinde de, yükselme devresinde de, yani duraklama devresinde de, düşme devresinde de, yani gerileme devresinde de hala dünyanın en az suç işlenen ülkesi değil miydik? Sadece 80 sene geçti aradan Cumhuriyet'ten bu tarafa. Ne olduk? Şu manzarayı görmüyor musunuz? Dünyada en çok suç işlenen ülkelerden birisi olduk. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Allah'ı unutmanın en büyük sebep olduğunun farkında değil misiniz? Allah'ı unutmak deyince dininizi unuttunuz, ibadet etmiyorsunuz mu diyoruz? Hayır, İslam'ın beş şartıyla amel ettiğinizi biliyoruz. Ama yetmez. Sizleri çok seviyoruz, muhterem kardeşlerim. Ama büyük bir vebal omuzlarınızın üzerinde takılı kalacak. Biliyoruz ki aranızda sözlerimizi dikkatle takip edip, hepsinin doğru olup olmadığını tahkik edip, hepsinin doğru olduğuna kesin olarak kani olanlar var. Akıl için yol birdir. Tahkik etmek. Tahkik ettiğiniz zaman hiç ihtimal vermeyen aranızdaki büyük kitle de hakikatin bu olduğunu, bütün söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Ve kurtuluş reçetesinin Kur'an'da olduğunu, sizin öğretinizin
insanları cehennemden kurtarmaya ve kendinizi cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını göreceksiniz. Ama ölüm anındaki pişmanlığınızın fayda vermediğini şimdiden hatırlatırız. Sevgili din öğreticileri, madem ki din öğretimini meslek olarak seçtiniz, o zaman onun sorumluluğunda var olduğunu ve bu sorumluluğa saygı göstermek mecburiyetinde olduğunuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyoruz. Bu millete bu kadar büyük bir haksızlığı reva görmeyin. Bu büyük sorumluluktan kendinizi kurtarın. Bizim bütün söylediklerimizi tahkik edin. Doğru olduğunu gördüğünüz zaman eğer bunu ifade etmezseniz o zaman belki amirlerinizin karşısında kendi din çevrenizde sorumlu gibi mütalaa edeceklerdir sizi. Ama Allah'ın karşısında ancak o zaman yüzünüz ak, kalbiniz pak olabilir. Yetmiş milyondan fazla insanın sorumluluğu şu anda sizlerin vicdanlarınıza kalmış durumda. O vicdanlarınıza sahip çıkmanız için Allah'tan sizlere yardım etmesini dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed eyyiz billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir sohbette, bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu seferki konumuz İslam'da çok tartışılan, aslında hiç tartışılmaması gereken bir konu. İnsan cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da Allah'ın cennetine girer mi? Yaygın bir inanış girer diyor. Ve Kur'an-ı Kerim girmez diyor. Sevgili kardeşlerim, artık başka kitapları Furkan kabul edip Kur'an'ı yargılamaktan vazgeçin. Hakim unsur Kur'an'dır. Kur'an ne diyorsa hepimiz ona itaat etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse hurafeleri birer birer yok etmek mecburiyetindeyiz. Bu hurafelerden bir tanesi de budur. İnsanları Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men eden bir büyük yanlış. İnsanlar yaptıkları günahlar sebebiyle cehenneme girerler. Ne kadar günahları varsa o kadar süre orada kalırlar. Ondan sonra oradan çıkarlar. Hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra cehennemde. Sonra cennete giderler. O arada sonsuza kadar kalırlar. İşte böyle palavralar, Kur'an'la hiç alakası olmayan, Kur'an'a taban tabana ters düşen iddialar, İnsanları hedef tayini yapmaktan men ediyor. Zannediyorlar ki insanlar cehennemde kalmak, cehennemden çıkmamak olayı söz konusu değildir. Cehenneme herkes girer ama ne kadar günah varsa o günahı çektikten sonra mutlaka cehennemden çıkar ve cennete girer. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor. Öyleyse insanlar evvela mümin kavramında bir büyük hata yapmışlar. Kimdir mümin diye sorduğumuz zaman cevap veriliyor. Allah'a inanan mümindir. Neden? Çünkü mümin kelimesi imanın sahibi demek. İman da Allah'a iman olduğuna göre İmanın sahibi olan kişi, Allah'a inanan kişidir. İnanan mümindir, inanmayan da kafirdir. Öyle değil mi? Öyle değil. İnanmak, Allah'a inanmak, mümin olmak için yeterli değil Kur'an-ı Kerim'de. Neden söylüyoruz bunu? Çünkü diyor ki Allah Teala, müminler, kadın olsun, erkek olsun, biz müminleri mutlaka cennete koyacağız ve hesapsız rızıklandıracağız. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Öyleyse şimdi şeytana bakalım, gelin beraberce. Şeytan ne istiyor? Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Öyleyse bu ayet onun için bir faydalı unsur olur mu? Elbette olur. Çünkü madem ki mümin kelimesi iman eden demek, inanan demek lügat manası itibariyle, inananlar için geçerli olan bir şey bu. Yani inanan kişi mümindir, müminler de cennete girer, hesapsız rızıklanırlar. Sevgili kardeşlerim, evvela mümin kavramına gelin beraberce bakalım. Allah'a inanan kişi Allah'ın inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmesi için o kişinin, yani bir başka ifadeyle
küfür adı verilen bataklıktan kurtulabilmesi için Allah'a inanan kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Allah'a inanacak bir insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Hayattayken Allah'a ulaşmasına inanacak. İki, bu da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanacak kişi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu inançtan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi küfür bataklığından kurtulmuştur. Kafir olmanın dışına çıkmıştır. Mümin olmak şerefine ermiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Eğer kişi Allah'a inanıyorsa ama bu vasıfların sahibi değilse hiçbir zaman mümin olamaz. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi cehenneme girer ve ebediyen cehennemde kalır. Öyleyse cehenneme giren insanlar ve cennete giren insanlar diye iki grup insan var. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi cennete girenlerden bahsediyor. Kıyamet günü diyor Allah Teala, kimin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından mizanındaki rakamlar, sevap rakamları, zaten değerler kümülatiftir, son rakam bellidir. Sevabın, sevap hanesindeki yeşil rakamlarla yazılan zahit dereceler, pozitif dereceler, artı dereceler toplamı, eksi dereceler toplamından fazlaysa kişinin, o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 102. Sonra geliyor müminin 103'e ama diyor kimin de bu kazandığı dereceler hafifse, kaybettiği derecelerden azsa, o zaman diyor onların gideceği yer cehennemdir. Madde 1. Madde 2, onlar hüsranda olanlardır. Madde 3, onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennetle cehennem ayrımını bu faktör yapıyor. Bir insanın kazandığı günahlardan azap görmesi ve kazandığı sevaplardan mutluluğu yaşaması kıyamet günü değildir. Öldüğü zamandır. Öldüğü zaman o kişi 40 gün süreli bir hesaplaşmayla karşı karşıyadır. Böyle olduğu ifade ediliyor. Ve bu 40 günlük süre içinde kişinin hayat filmi gösteriliyor kendisine. Biliniz ki etrafınızda Allah'ın elçileri olan kiramen katibin melekleri var. Devamlı olarak hayatınızı 3 boyutlu olarak 2 film halinde alırlar. Birinci filmde düşünceleriniz vardır. Neyi düşünüyorsunuz? Düşündüğünüz şey her neyse zaten görüntülerle düşünürsünüz. O görüntüler aynen hayat filminize geçer. Neyi tasarlıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu düşünce tasarım kesimi. Bu gösterilir size kıyamet günü. Bir de aynı zaman parçası içinde ne yaptınız? Efaliniz, fiilleriniz, yaptığınız şeyler nedir? Böyle olursa ne olur? Böyle olursa şaşmaz bir adalet ölçüsü tahakkuk eder. Hangi olay, hangi tasarım altında, hangi kasta makrun olarak gerçekleşti? Yoksa birine zarar verdiğiniz zaman aslında sizin bir kastınız yoktu da bir kaza unsuru muydu başkasına verdiğiniz zarar? Bunların ikisi de şaşmaz bir biçimde, milyonda bir hata yapmamak üzere orada görünür.
Elinize bir mizan verilecek kıyamet günü. O mizanla olayları ölçecek elinizdeki mizan. Siz de mizanda bütün hakikatleri göreceksiniz. Her olayda hangi düşünceyle öyle hareket etmişsiniz? O hareketin arkasında hangi kastiniz yatıyor? Bütün boyutlarıyla %100 belli. Ve Allah-u Teala diyor ki, o gün size bütün amelleriniz gösterilir ve sonuç şudur diyor, size kıl kadar zulmedilmediği neticesine varacaksınız diyor. Neden? Çünkü düşünceleriniz de orada görünüyor. Hangi ölçüde, hangi olayda kasıt varsa o kadar derecat oraya mutlaka %100 Allah'ın adalet kanunlarına uygun olarak işlenecektir. O zaman size kıl kadar haksızlık yapılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kıyamet günü içinizden cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ve bunun arkasından diyor, biz cennete girecekleri oradan ayırıp cennete göndeririz. Burada kıyamet günü cereyan eden bir olay bu. Kıyamet günü herkes cehenneme gider. Zaten daha girişte farklılık vardır. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları dediğiniz zaman bizim ev kapısı gibi bir kapı düşünmeyin. 200 metre genişlikte, en az 20 metre yükseklikte, hem de düz olmayan, oval olan, bombeli olan kapılar. Bu kapılar şeffaf. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinnet alınmışsa, görme, işitme ve idrak etme hastalarınız açılmışsa, oradaki elektronik sistemler buna duyarlı olarak dizayn edilmiştir. Siz cehennemin kapılarından içeriye uçarak gireceksiniz. Hangi yükseklikten girerseniz girin, cehenneme gireceksiniz ve cehenneme girişiniz gezmeye müteallıktır. Sadece bütün katları göreceksiniz. Bütün katlarda aynı olay geçerlidir. Kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olmayanlar uçarak cehennemin şeffaf kapılarından girerler. Kapılar içerinden kımıldamaz. İnsanların geçişine de açıktır. Böyle insanların. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, kulaklarında vakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, o kişiler eğer aynı şekilde uçarak kapıdan girmeye kalkarlarsa, kapıya toslarlar, kapı onlara asla geçit vermez. Onlar için bekliyor cehennem bekçileri, zebaniler, bu insanlar için bekliyor. Ve onlar kapıya geldikleri zaman kapıyı biraz yükseltirler. Dikkat edin, kapı açılmıyor, yükseliyor. Ne kadar yükseliyor? O kişinin oradan geçerken burnunu mutlaka yere sürttürecek bir yükseklik bu. Kişinin durumu ne olursa olsun, kim olursa olsun, cehenneme girişi mutlaka burnu yere sürtülerek tahakkuk edecektir. Cehennem bekçileri onlara sual ederler. Onun hazinetuha diyor, onun hazinetüleri, yani oradaki bekçiler, cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri, her ikisi de kullanılıyor. Bir taneden bir tane atlama olmasın diye Mülk Suresinin 7. 8. 7, 8, 9. ayetleri gereğince size Allah'ın nezirleri gelmedi mi ifadesi soruluyor.
Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gelince de size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Diye soruluyor. Allah'ın nezirleri ve Allah'ın Resulleri size gelmedi mi? Buraya cehenneme geleceğini size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller, cinlere cin Resuller, insanlara insan Resuller, sizden olan nezirler, insanlara insan nezirler, ki hepsi Resuldür, cinlere de cin nezirler. Konumuz bütün nezirler Resul müdür, değil midir? Değil. Adına nezir densin veya adına Resul densin, mutlaka bütün insanlara, bütün zaman parçalarında onlar ulaştırıyorlar Allah'ın tebliğini. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Mutlaka diyorlar. Ama insanların büyük kısmı gördükleri yanlış din eğitimi sebebiyle onlara itiraz ediyorlar. Bütün devirlerde iblis insanları bir yanlış din terbiyesine mutlaka ulaştırmayı başarıyor. Şimdi cehennemin kapısına girenler iki şekilde cehenneme giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün o elektronik engellerden arındıkları için uçarak cehennemin kapısından, yani o 20 metre yükseklikteki kapılardan diledikleri noktasından uçarak içeriye giriyorlar cehenneme. Sonra da cehennemin diledikleri katlarına gene uçarak ulaşmak imkanları var. Ama cehennemde kalacaklar için böyle bir durum söz konusu değil. Onlar uçarak cehenneme giremezler. Kapı, cehennem bekçileri onları bu suali sorduktan sonra kapıyı açar. Cevap daima evet geldi. Allah'ın Resulleri, Allah'ın Resulü, Allah'ın Neziri bize geldi ve söyledi. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennem olacak dedi. Mülk 8-9-10'da bunu söyleyen kişi diyor ki, ama biz onlara, o Resullere, oradaki nezir geçiyor, o nezirlere inanmadık. Ve dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Bir, bu insanlar Allah'ın kitaplarına da inanmıyorlar. İki, biz seni dalalet olarak görüyoruz. Üç, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk ifadesi? Yani gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz insanlar. Resul'e veya Resul olmayan bir nezirse, o nezire inanmıyorlar. Allah Teala biz Resullerimizi iki sebeple göndeririz diyor. Bir, amini olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Şimdi bu ayetle Allah'ın Resullerini amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye, nezretsinler diye gönderiyoruz ifadesi gösteriyor ki herkese gelen Allah'ın Resulü mutlaka bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Amin olmak burada oluşur. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler,
ameni olur ya da dilemez. O zaman da ameni olmaz. Ameni olmak mümin olmanın temel faktörüdür. Bundan evvel mümin olamazsınız. Öyleyse bütün bu insanlar Allah-u Teala'nın cennetine girecekler veya girmeyecekler. Ama gidecekleri ilk yer mutlaka cehennemdir. Eğer kişiler cehennemde kalacaksa

Ve onların hepsi kıyamet günü cehennemde böyle söyleyecekler. Bütün cehenneme gidenler. Evet, bize Allah'ın Resulü geldi ve bize bunu söyledi. Neyi söyledi? Gönderiliş görevinin neticesi. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Neyle? Cehennemle. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Bilmiş olun. Bunu diyor Allah'ın bütün nezirleri, bütün resulleri bunu söylüyor. Allah Teala her ümmete, her millete resul gönderdiğini söylüyor. Her köye değil, her kariyeye değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dileseydik biz her kariyeye de nezir gönderirdik diyor Allah Teala. Hayır, o kadar küçültmemiş mikyası, ama her millete mutlaka resul gönderdiği kesin. Her ümmete mutlaka resul gönderdiği kesin. Her kavme muhak mutlaka resul gönderdiği kesin. Biz bütün kavimlere resul göndeririz, ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Ve bütün resuller kavimlerdeki bütün insanlara, o resulün bizatihi ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bu davet herkese ulaşıyor. İşte bu davetin ulaştığı insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cehenneme girişi kıyamet günü, hayat filmini gördükten sonra rakamlar elde ediliyor. O rakamlara göre cehenneme girişi iki şekilde oluyor. Rakamlar ya kazandığınız dereceler yüksektir, o zaman cehenneme uçarak girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler yüksektir hayat filminizde, o zaman cehenneme sürünerek girersiniz, burnunuz yere sürtülerek girersiniz. Size mutlaka bu sual sorulur. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir, orada ebediyen kalacaksınız demediler mi? İşte sevgili kardeşlerim, o gün kıyamet günü ister derecat kazansın, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsun, ister kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olsun, bütün insanlar mutlaka cehenneme girerler. Ama farklı bir şekilde, kazandıkları dereceler fazla olanlar uçarak girerler. Cehennemi sadece dolaşmak için, Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için oraya girmişlerdir. Görsünler de cehennemde işkenceye uğrayanların ne kadar korkunç şartlar altında olduklarını görsünler de, Allah Teala kendilerine cenneti nasip ettiği için ona sonsuz hamd ve şükretsinler diye Allah Teala cennete gireceklerin hepsini de önce cehenneme ulaştırıyor. Ve Meryem suresinin 73. 72. ayet-i kerimesinde Allah Teala içinizden kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Cehennemde kalacak, cehenneme girip çıkacak demiyor. Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Öyleyse bu uğramak ya kalmak içindir ya da oradan çıkmak içindir. İşte burunları sürünerek cehenneme girenler, cehennemin hangi katına aitseler, o kata hemen ulaştırılırlar ve orada ebediyen kalırlar. Oradan kurtulmaları ve cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse tartışmaya gerek var mı? İşte Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet cehenneme girenlerin bir daha oradan çıkamayacaklarını, ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bazıları 2-3 ayetten oluşuyor. 29 grup afet diyelim, ayet diyelim. Ki en az

Evet, 29 tane ayet oluyor. Cehenneme girenlerin orada ebediyen kalacakları. Şimdi birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kezzebu bi ayatina" ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. "Ve stekberu anha" bu yalanlamalarıyla da bir de kibirlenirler. "Ülaike ashabun nar hum fiha halidun" onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Ahzab 64 ve 65. Ahzab 64'te Allah Teala diyor ki: "İnna Allahe le'anel kafirine ve addellehum se'ira." Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara bir ateş hazırlamıştır. Hangi kafirler bunlar? Başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veren kafirler. Ve Ahzab 65, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyen ve la nasira, onlar ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Üçüncü ayet, Ali İmran 116. İnnellezine keferu len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ülâike ashabünnâr, onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet Bakara 39. Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina ulaike ashabunnar. Araf 36 ile Bakara 39 birbirinin aşağı yukarı aynı. Onlar ki kâfirlerdir ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş halkıdırlar. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 39'da kâfirler ve tekzip edenler diyor. Araf 36'da sadece ayetlerimizi tekzip edenler ve onunla tekzipleriyle büyüklenenler. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi. Hayır diyor Allah Teala. Yani onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah iktisap etmişse, seyyiat iktisap etmişse, kazanmışsa ve ahatat bihi hatiyetühü ve hataları kendisini kuşatmışsa, فَاُولَٰيكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ, onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet Bakara 217. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ ف۪يهِ قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَبِيرٌ وَالصَّدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallahi vel fitnetu ekberi minel katli. Ve la yezalune yukatilinekum hatta yuriddekum en dinikum in istetatu. Ve men yertedit minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun fe ulake habitat amaluhum fit dünya vel ahireti ve ulake ashabin nari hum fiha halidun. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde savaşmak büyüktür, büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, onu inkar etmek
Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Daha da büyük bir günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suçtur, günahtır. Eğer onların güçleri yetse de sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 217. Bakara 257. 7. ayet-i kerime. Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ülâike ashabün nârü hüm fîhâ hâlidûn. Allah amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini karanlıktan aydınlığa çıkarır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ateş halkıdır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Kimdir onlar? Tağutun dostları. Ne zaman kurtulursunuz tağutun dostu olmaktan? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ayet-i Kerime'nin üstünde amin olanlar diyor. Mümin olanlardan bahsediyor Allah Teala. Nasıl mümin olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Onun üzerine Allah onun dostu olmuş. Allah onun sahibi olmuş. O kişi Allah'a kul olmuş. Ama kafirler tağutun dostları ve aynı zamanda tağutun kulları. 8. ayet Bakara suresinin 275. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbe tuhuş şeytanu minelmez." O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, zâlike bi'ennehum kâlû innemel bey'u mislür riba, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Ve ehallâhül bey'a ve harramer riba, Allah beyi yani alışverişi, ticareti helal kılmış ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Ve men câevi mevizetün min rabbihi fenteha felehu maselef. O artık bundan böyle Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisi de işi de Allah'a kalmıştır. Geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani eğer vazgeçmişse Allah'ın onu affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Kim de فَمَنْ جَائِهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Kim de faize dönerse, yani faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Ulâike şerrül beriyye." Kitap ehlinden ve puta tapanlardan
müşriklerden olan kafirler şüphe muhakkak ki içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. Cehennem ateşinin içindedirler. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşinin içindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Onuncusu, 10. ayet, Cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasullahi ve resuluhu fe inne lehu nare cehenneme fahaline fiha ebeda. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Dikkat edin, hep aynı şey. Ebediyen kalacakları. Halidine fiha ebeda. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Ateşin içinde devamlı kalacaklar. On birinci ayet-i kerime, Enbiya 99. Levkâne hâvilâ-i âliheten mâ veredduha ve küllün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetehuma ennehuma finnâri haldine fiha ve zâlike cezâyü zâlimîn. İkisinin de akıbeti ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. 12 ayet oldu sevgili kardeşlerim. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi. Ve 13. ayet-i kerime Mücadele 17. Len tuğniye anhum envalühüm ve la evladühüm minallahi şey'a. Ülâike ashabin nârü hüm fîhâ hâlidûn. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden bütün bu ayetleri burada size tekrar ediyoruz? Çünkü bu konuşma da bilgisayarın hafızasına bu konuşma tamamlandığı zaman girecek. Bu konuyu kim merak ediyorsa, gerçekten Allah-u Teala 29 tane ayet-i kerimeyle cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmayacağını kesinleştirmiş mi diye merak ediyorsa bu derse bakacak. Bilgisayarı açacak www.meyr.com'dan bugünkü bu derse bakacak ve görecek ki tam 29 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. Ondan sonra insanların uydurduklarına değer verir mi? İşte bu gerçek için bunu yapıyoruz. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Allah-u Teala diyor ki Meselül cennetilleti vuidel müttekun, takva sahipleri için vaat edilen cennet şöyledir. Fiha enharun min ma'in gayri asin. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları ve enharun min lebedin lem yetegayyer tamih ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribin ve enharun min aselin musaffa ve lehum fiha min küllis semerati ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve halidune finnari ve suku ma'men ma'in hamimen fekatta em a'ehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, yani sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır.
Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Ateşte ebediyen kalan kemen o kişiler gibi mi? Hüve, onlar halidun, ebediyen kalırlar finnari ateşte. 15. ayet-i kerime ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Müminin 103. bundan zaten bahsetmiştik. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime mümin 76. Utulu ebba ve cehenneme halidine fiha. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Febi ise mesfel mütekebbirin, kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür. 17. ayet-i kerime Fethulu evvabe cehenneme halidine fiha felebise mesfel mütekebbirin. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların, kibirlenenlerin yurtları ne de kötüdür. 18. ayet-i kerime Nebe 21 ve 22. İnne cehenneme kânet mirsaden. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebi 22. Lit tâgı yine meâben. Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Bir sığınaktır. Nebi 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi 19. cehennem ayet-i kerimesini ifade ediyor. Cehennemde ebediyen kalacakların 19. ayet-i kerimesi. Ve men yasıllâhe ve resûlehu ve taadde hududehu yuthilhu naren haliden fiha ve lehu azabin muhin. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, hudutlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Ateşe girdirilir. Ateşe sokulur, ateşe atılır. Onun için, o kişi için alçaltıcı bir azap vardır. 20. ayet-i kerime Nisa 93 ve men yaktül müminen müteammiden fe cezaühü cehennemü haliden fiha ve gıdıballahi aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Ebediyen kalmak üzere cehennemdir. 21. ayet-i kerime Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve bu Allah için kolaydır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'laşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar, Allah'ın kendilerine mağfiret etmediği insanlar. Gidecekleri yer cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 22. ayet-i kerime Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi. 22. cehennemde ebediyen kalınacak olmasına ait ayet-i kerime. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. 22. ayet-i kerimeyi
okuyorum. Rad 5. Ve in ta'ceb fe acebün kavlühüm eyza künna turaben eyinna lefî halkın cedîd. Ülâike lezîne keferû bi rabbihim ve ülâike l-ağrâlu fî anâkıhim ve ülâike ashabün nâr hüm fîhâ hâlidûn. Habibim, kafirlerin eğer seni yalanlamalarına, burası parantez içinde, eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime, Tegabin 10. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak yerdir. Yirmi dördüncü ayet-i kerime, Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَأْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْدُفْرِ اُلَٰيكِ حَب۪يتَتْ اَمَالُهُمْ وَف۪ي نَارِهُمْ هَالِدُونَ. O müşrikler küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 25. ayet-i kerime, Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadillillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ Zalikel hizyul azim. Bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların, Allah'a ve Resullerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. 26. ayet-i kerime. Ve adallahül münafıkine vel münafikati el-küffâre nâre cehenneme hâlidîne fîhâ hiye hasbühüm ve le'ânehumullâh ve lehum azâbin mukîm. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu azap onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap da vardır. Yunus suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا اُوشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَاعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُلَٰئِكَ اَصْحَابِ النَّارُ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Kötülük işleyenlere gelince yalnız kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler, orada temelli kalacaklardır. Seyyiat işleyenlere gelince, onların kaybettikleri dereceler, yaptıkları cürümle eşdeğerdir. O kadar seyyiatlerinin karşılığı o kadardır. Ama o insanlar ebediyen cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala.
Zümer suresi 72. ayet-i kerime bizim sıradaki 28. ayet-i kerimeyi ifade ediyor. Kılet hulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin. Onlara şöyle denilir: İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Tekebbür edenlerin yeri ne kötüdür. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kılet hulu denir ki onlara girin, evvabe cehenneme, cehennemin kapılarından, halidine fiha, devamlı kalacağınız. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, innel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu mücrimler cehennemde, muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır, ebediyen kalacaklardır. La yuftetteru anhum ve hum fiha müblisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden bu ayetleri size tek tek okuduk, bir defa daha söylüyoruz? Bundan muradımız bunun bir belge olarak bilgisayarın hafızasında kalması. Kim bunları merak ediyorsa, gerçekten cehenneme giren insan bir daha çıkar mı çıkmaz mı konusunda kesin bir fikri olmasını istiyorsa, kesin ispatları görmek istiyorsa, işte ayetler burada hepsi açıklandı. Tam 29 tane ayet Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse kim aksini iddia ediyorsa, o hiçbir delile sahip olmayan, sadece zamanımıza kadar gelen hurafelere dayalı olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, bu hurafeleri ortadan kaldırmakla vazifeliyiz. Öyleyse sahtekarlıkların yerini hakikatler alacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Aldığımız emir bu istikamette. Her yanlış Kur'an'a vurulacak ve Kur'an hükümleri istikametinde yanlış doğruya dönüştürülecektir. Bugün sizlere sadece bir hurafenin yıkılışı için gerekli delilleri ulaştırdık. O hurafe, biz Allah'a inanıyoruz, müminiz. Biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz. Cehenneme gideceğiz tabii. Ama Allah Teala bir süre bizi cehennemde tuttuktan sonra cennete alacak. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Kesin olarak kıyamet günü kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan herkes cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onlar da cehenneme girerler ama görmek için. Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için girerler, görürler bütün cehennemleri. Ondan sonra da oradan çıkıp uçarak cennetin hangi katına gideceklerse oraya ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kim size derse ki cehenneme giren oradan çıkar da cennete girer, ona deyin ki hayır kardeşim, sen doğru söylemiyorsun. Eğer doğru söylüyorsan bize ayet göstermek mecburiyetindesin. Tam senin söylediğin aksi olan 29 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sen bize bu masalları artık yutturamazsın, o devirler bitmiştir diyeceksiniz. Bu bilgisayara dikkatle bakın. www.mir.com ya da University of Allah. Hangisi söz konusu olursa olsun, şu geçerli: burada Kur'an Furkan'dır. Kim başka şeylerle Kur'an-ı Kerim'i mahkum etmek istiyorsa, onlarla mücadelemiz biz hayatta olduğumuz sürece devam edecektir. Öyleyse artık İslam dinine girmiş olan hurafelerin hepsinin
yok edilme zamanı gelmiştir. Bu devir, o devirdir, hidayet devridir. Allah Teala'nın hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine almasını, sonsuza kadar sizleri cennette mükafatlandırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse, a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette hareket edecek. Bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu ağlaştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir.
Bir kişi cenneti dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız.
hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, o zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz, sizlerden bahsediyoruz, sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmına da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Ustattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten iki defa muslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız.
Allah Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırırdır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de

Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz, sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En yüce köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarenlik ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah'ın anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir. Ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu telef vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa, ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar, ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece

demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir, Allah'a ulaşmayı dilememiştir, onları bırakır diyor. Dilemeyen, dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler, dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayet-i kerimede garanti vermiştir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinden tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme. Herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, içlerinden duydukları için, kalplerinden duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile
Hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, buradan tüm Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa da dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu ona gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir beteri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla
emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün, o da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır, yine mutluluğu yaşayacaktır ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu alalaştırmışsa, bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş. Onların adı da tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Hazreti Ebubekir'den gelen kol hafî zikrin sahipleri, Hazreti Ali'den gelen kol cehri zikrin sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez,
o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Abi benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah-u Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin Hidayet Meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, University of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersem ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur, değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, günümüzde birçok din alemi peygamberler dışındaki kişilere Allah'ın vahyetmesinden bahseden ayetlere burada Allah ilham ediyor. İlhamdan bahsediyor diyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, vahiy karşılıklı konuşmaktır. İlham ise tamamen herhangi bir konuda kişinin spesifik bir noktadaki yardıma ihtiyacı varsa doğrudan doğruya o kişinin talebi olmadan bile Allah Teala'nın o özel konuşma imkanı olmayan özel bir yardımıdır ilham. Fakat ilhamla vahiy birbirinden 180 derece farklı. Vahiy kişi kalp kulağıyla kalbiyle sual sorar. Kalp kulağıyla da Allah'ın cevabını alır. Karşılıklı konuşmaktır vahiy. Allah Teala beşere Şura 51'de ve ma kana li beşerin en yukellimullahu illa vahyen ev min verai hicabin en yursele resulahu feyyuhab yizni. Bir kişinin Allah'tan vahiy alabilmesi için mutlak surette daimi zikrin sahibi olması lazım. Ama ilhamda bir daimi zikir şartı yok. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde فَاَلْهَمَا بِجُرَ وَتَقْوَهَا Şeytan herkese vahy ediyor, herkesin kalbine fücur ilhamlarını ulaştırıyor. İşte Enam 112'de ve 113'te Allah Teala şöyle buyuruyor. İblisin insanlara nasıl vahy ettiğini, böylece peygamberlerden hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerini aldatarak süslü sözler vahyederler. Eğer Rabbin dileseydi onu yapmazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk etti. İblis bile yaptığı işi izne tabi olarak yapıyor. Allah'ın izni olmadan onu yapamaz. Allah'ın müsaade etmesinin arkasında ne var? Ahirete inanmayanların gönülleri, yani kalbe ulaşmayı dilemeyenlerin gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meylesin. Ve onlar razı olsunlar. Onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Öyleyse iblis herkese vahyettiği gibi herkese de ilham ediyor. Fücur ilhamlarını ulaştırıyor. Ama Allah-u Teala başlangıçta hiç kimseye vahyetmiyor, hiç kimseye ilham etmiyor. İlham ettikleri daveti icabet eden, kalbine ulaşmayı dileyen ve Allah-u Teala'nın kendisi için tayin-i mürşide tabi olduktan sonra emmare levame mülhime üçüncü tezkiye kademesine gelen kişilere Allah-u Teala takva ilhamlarını veriyor. Nedir? İki kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, müşriklerine tabi olan kişiye, birisi onu, dıştan birisi ne yapar? Kahveye, kağıt oynamaya davet eder. Ama Allah-u Teala da ilham ederek namazın vaktinde kılınmasını, önemini Allah-u Teala onun iç dünyasına verir. Ama konuşma yok, karşılık konuşma yok. Sadece Allah'ın ona özel bir yardımı. İlham ediyor. Allah Teala herkese ilham etmiyor. Mürşidine tabi olanlara ilham ediyor. Ama iblis herkese ilham ediyor. Allah Teala herkese vahiy ediyor, vahiy etmiyor. İblis herkese vahiy ediyor. Aradaki fark bu. Bir insanın Allah'tan vahiy alabilmesi mutlak surette daimi zikre ulaşmasına bağlı ve vahiy karşılıklı konuşmaktır. Bu insanlar bu şekilde ayetleri zanlarına tabi olarak görünenler, onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir, ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Aydın'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, insanların bireysel veya toplu olarak yaşadıkları imtihanların bir sebebi var mıdır, açıklar mısınız? Elbette. İmtihan varsa ders almak vardır. Örneğin deprem oluyor. Ulaşmayı dileyenler için, mürşidine tabi olanlar için deprem bir imtihan. Gerekli dersi alıp daha üst seviyede Allah'a yakın olmaları, ama ulaşmayı dilemeyenler için bir azap. İkisi de aynı olayı yaşıyor. Ulaşmayı dilemeyenler için bir azaptır. Dileyenler için bir imtihandır. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ تَعْتِي سَمَاءَ بِدُخَانِ مُب۪ينَ Göklerin bir dumanla kaplandığı günleri gözetle ki bu cehalet dumanıdır. يَخْشَنْ نَاسَ هَذَا عَذَابٍ اَلِيمٍ İnsanları saran bu elim bir azaptır. Dikkat ederseniz bu cehalet dumanı ulaşmayı dilemeyenler için bir azaptır. Ama ders alanlar için de bir imtihandır. رَبِّنْ اَكْشَنْ عَذَابِ اَنَّ مُؤْمِنُونَ Bu azabı düşen olanlar biz mümin, mümin olduklarını zannediyorlar. Allah da buyuruyor ki اَنَّ لَهُمُ الزِّكْرَ Bu bir öğüttür. قَدْجَاكُمْ رَسُولُ مُب۪ينَ Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Yani her olay o kişinin öğüt alabilmesi için, Allah'a ulaşmayı dilemesi için, her olay mürşidine tabi olması için Allah'ın bir mesajını içeriyor. Matersi de söz konusu, şeytanın taraftarları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için her olay bir azap ve bir fitne. O zaman kişi bu noktada olmak istiyorsa ne yapması lazım? Gerekli imtihanları yaşadıktan sonra gerekli dersi alıp Allah'ın emrettiği hedeflere yelken açması, adım atması lazım. İster bireysel, ister toplu olarak yaşadık imtihanlardan. Bireysel imtihanlar zikri yapmanın bir sebebidir. Toplu olarak insanın yaşadıkları imtihanların birbirlerini aralarında sevgi bağının güçlenmesi, oluşması, paylaşım ve yardımlaşması içindir. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, bu dünyaya olan bağlamımızın nedeni nedir? Ölümü neden unutuyoruz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetin 19'unun da talebi dünya. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke, bagayet, isyan, sabırsızlık, kibir, gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İblis insanlara şerri, kötülüğü öğretiyor. Neyi vasıta kullanarak? Afetleri vasıta kullanarak. Afetlerin talebi dünya. Yani iblis İnsanlara kötülüğü, şerri, afetlerin talebi olan dünya hayatını peşkeş çekerek onları aldatıyor. İşte Hicr 39. İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İblis bunu afetleri kullanmak suretiyle insanlara dünya hayatını cazip göstermesinin arkasında ne var? Tek bir gayesi var, insanları Allah'tan kopartmak, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Ama Allah insanları iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Allah insanların hepsini kendisine kul olsun. Yaratılış gayemiz kul olmak, dost olmak ve mutlu olmak. İşte kul olmak birinci hedefimiz. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu. Şeytanın kulu olanların 19 tane afetle mücehhez olduğunu bilelim ve bu 19 afetten bir tanesi İnsanların şeytanın kulu ve dostu olması. Allah'ın Resulleri Allah katından gönderiyor ve insanlar Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler kendisini şeytana kul olmaktan ve dost olmaktan kurtaranlardır. Şeytanın kulu ve dostu başlangıçta öyle. 19 negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ama Resul gelip davette bulunduğu zaman daveti kabul ederse o zaman tek bir davetin kabulüyle 19 negatif özellikten kurtuluyor. İşte 19 pozitif özelliği. Şüpheden kurtuluyor kişi. Şirkten kurtuluyor. Küfürden kurtuluyor. Delaletten kurtuluyor. Fısktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Sardisi körmekten kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Gay yolundan kurtuluyor. Şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Ameli boşa gitmekten kurtuluyor. Cehennemden kurtuluyor. Takva sahibi oluyor, mümin oluyor, ilahiyette oluyor. Sırf kalben ulaşmayı dilediği için. Ölümü neden unutuyoruz? Ölümü bize unutturan, daha doğrusu Kur'an'ı unutturan. İblis Kur'an'ı bize unutturuyor. Kur'an da bize devamlı ölümü hatırlatıyor. Niye ölümü hatırlatıyor? Hem Bakara 132'de وَوَسَى بِيهَا اِبْرَٰهِمُ وَبَنِيَّ وَيَاقُوبَ يَا بُنَيَّ اَنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. İbrahim Aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam da vasiyet etti. Ey oğullar, muhakkak Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Yine aynı ayet-i kerimede Al-İmran 102'de Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tuqatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Allah'a karşı onun hak takvasıyla bir hakkın takva en üst derece takva sahibi olun. Sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. İşte her iki ayet-i kerimede bir teslim olmadan ölmeyin. Sizin için Allah bu dini seçti. Bu dinin bütün emir ve nehirleri kutsal kitaplarda. Ama bu dinin bütün emir ve nehirlerini yaşayabilmemiz için de Allah Teala mürşit vazifeli kılıyor. Dinin iki kaynağı. İblis işte evvela ne yapıyor? Onlara Kur'an'ı unutturuyor. Ve aynı zamanda dini hayatın yaşanmasını unutturuyor. Allah razı olsun. Trem Hocam, fitnenin, düşmanlığın, sevgisizliğin had safhada olduğu bu dönemde Allah-u Teala bizleri Allah Resulü'nün kapısına getirdi. Bunun şükrünü eda edebilmek, Allah ve Resulü'ne layık olabilmek için üzerimize düşen görevler nelerdir? Üzerimize düşen görevler hamdimizi, şükrümüze eda etmek. Evet, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak diyor Peygamber Efendimiz. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Yani başlangıç noktasında Kur'an'ın resmi ve İslam'ın da ismi kalıyor. İnsanlar İslami isimlerle anılıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler oluyorlar. Çünkü İblis onlara Kur'an'ı unutturuyor. Sonra Kur'an'ı yaşantının İslam'ı unutturması. İşte İslam'ın tatbikatını unutanlar mescitleri dolduruyorlar ama kalplerinde hidayetten etse. O gün diyor yaşayan kok, beni altına yaşayan insanların her şerleri fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecek. Yani din adamları fitneyi oluşturuyorlar. Fitnenin, düşmanlığın, sevgisizliğin has safhada olduğu bu dönemde Allah bizleri Allah Resulü'nün kapısına getirdi. Herkesi Resul'ün kapısına getiriyor. Resul herkese tebliğ yapıyor. Ama Resul'ün tebliğ yaptığı insanlar %90'dan fazlası seçilmesine rağmen daveti kabul etmiyorlar. %10'dan azı seçilenler Allah'a ulaşmayı daveti kabul ediyor. İşte bu daveti kabul edenler bizler Allah'a ulaşmayı diledik. Resul'ün kapısında ona tabi olduk. Ve Allah ve Resulüne layık olabilmek için de üst seviyede zikir yapmamız gerekir. Zikri ön plana çıkartmamız lazım. Çünkü teslimlerimizin hepsinin anahtarı, teslimin anahtarı zikirdir. 3 saatlik zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, 24 saat zikirle nefsin teslimi. Allah razı olsun, zikirsiz bir teslimiyet hiç kimse için mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden hasretle hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sual arz edeceğim inşallah. Allah'a yönelen bir kişinin hayattayken Allah'a ulaşacağına dair bir garanti var mıdır? Allah sizden sonsuz razı olsun. Ellerinizden hasretle hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a yönelen, Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hayattayken Allah'a ulaşacağına dair bir garanti var mıdır? Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Münib, Enab, Yunib. Bu ayetleri slaytta görebilirsek o zaman şunu görüyoruz. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mumin 13 ve Şura 13. Özellikle Rad 27 ile Şura 13'te Allah'a yönelen kişinin mutlaka Allah'a o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağının garantisini veriyor. Ennallâhi yudillî men yeşâ Rad 27 ve yehdî ileyhî men enâb.

ulaşmayı dilemiyor. Fakat her yönük olan mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyor. O sebeple Allah Teala kalben yönelen kişilere Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak Rad 27, Rum 31, 7 ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor ve bu kalben ulaşmayı dileyen kişiyle de Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Ama amin olmakla ifade edilen kişinin de Allah'a ulaşmayı dileyenlerden olabilmesi mutlaka takva sahibi olmasına bağlı. Örneğin Allah Teala Enfal 29'da ya eyyühellezine amenu in tettakullaha, eğer takva sahibi olursanız yec'al lekum furkanen, Allah size furkan verir ve yukeffir ankum seyyiatikum, ve sizin günahlarınızı örter. Dolayısıyla buradaki amin olanlardan sadece takva sahipleri. Her amin olan kişi kurtuluştadır demiyor Allah Teala. Ya eyyühellezine amenu aminudur. İn tettekullaha, eğer takva sahibi olursanız. Yec'al lekum furkanen. Enab yünip münip kalbi bir talebin neticesidir. Ama takva sahibi olmak bu talebin hayata geçirilmesinin ifadesidir. Allah razı olsun. Burdur'dan bir izleyicimiz, Allah'a güven konusunu açıklayabilir misiniz? İslam'dan 7 kademedeki tevekkül var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, tevekkülün anahtarı zikirse ve ruhun teslimi 3 saat zikirle, fizik vücut teslimi 18 saat zikirle, nefsin teslimi 4 saat zikirle oluyorsa, o zaman evet, İslam'da 7 kademede tevekkül vardır. Ulaşmayı dileyenlerin tevekkülü, müşride tabi olanların tevekkülü, ruhunu teslim edenlerin tevekkülü, fizik vücut teslimi yapanların tevekkülü, nefs teslimi yapanların tevekkülü, ihlasa ulaşanların tevekkülü ve irade teslimi yapanların 7 safa tevekkül olayı var. Allah Teala bir slaytımız olması lazım 7 safa tevekkülle alakalı. Dolayısıyla 7 kademede tevekkül kesinlikle söz konusu var Allah'ın izniyle. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, daimi zikre nasıl ulaşılır açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmanın öncelikle birinci adımı mutlaka kişinin kalben ulaşmayı dilemesi lazım. Kalben ulaşmayı dileyen bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve 7 Furkan sahibi kılar onu. Aynı zamanda günahlarını örttüğü için birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Kalbine hidayete ulaşıyor. Tegavun 11. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33. Ve göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam 125. Kişi zikretmeye başlıyor. Nur kalbine ulaşıyor. Ulaşan nurla hadit 16'ya göre kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olmak farz mı? Evet. Bakara 45-46 İstihane-i mürşidinizi Allah'tan isteyin. Maide 35 Vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5-6 İstihane-i isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaşan yola tabi olmayı isteyin. Bütün bunlar bize mürşidin farz olduğunu ve Allah'ın kendisine müşrik gösterdiği kişilerin de huşu sahibi olanlar olduğunu. Mürşide ulaştıktan sonra da kişi gün be gün Allah'ın yardımıyla zikrini arttıracak. Emmare, levame, mülime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademleri bir bir geçerek ruh 7 tane gök katı yükseldik sen veli alem geçerek Allah'ın zatında yok olur. Bu 3 saat zikir. Ruhun teslimi 3 saat zikirle. Ama daha sonra kişi fizik vücut teslimini de talepte bulunur da kendisinin düşeni yapmak isterse zikrini arttırması lazım. Fizik vücut teslimi 18 saat zikirle. 18 saat zikre ulaşan bir insan daimi zikre ulaşmış mıdır? Hayır, değil. Daimi zikir nefsin teslimiyle, ki nefs manevi kalbindeki 19 tane afetten tamamen kurtulup
afetlerin yerine 19 fazileti geçirebilirse o zaman daimi zikre ulaşır.

0: revap olur. İşte o zaman daimi zikir bu şekilde gerçekleşir. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Esma-ül Hüsna zikirlerini çekerken belirtilen sayı geçiyorum, bu konuda ne yapmam? Tekrar yapman lazım. Ait olduğu seviye içerisinde bu zikri yapman lazım. Allah isminin tekrarı bir seviye kesintisiz daimi zikir. Zikir açısından tefrit var ama ifrat yok. Çünkü Allah daimi zikri farz kılmış. Ama Esma-ül Hüsna zikri, ait olduğumuz hangi konuda eksiklik hissediyorsak, çok sabırsızsak, o zaman Es-Sabur esmasına ait olduğu sayı içerisinde çekmemiz lazım. Bu Es-Sabur esmasının çekilmesi sabırsızlık afeti üzerinde %100 etki ediyor. Ama diğer afetler üzerinde bir şey yok. Allah razı olsun. İzleyici Muhterem Hocam, öldükten sonra yaptığımız hayır kanalları kapanıyor mu? Okuttuğumuz bir çocuk, diktiğimiz bir ağaç, bir hayra koyduğumuz tuğla, anne baba gibi ölmüşler adına yapılan hayırlar ve bunun gibi devamının daim olan hayırlardan Allah katında en makbulü nedir? Sevgili kardeşim, öldükten sonra serbest irade kalkıyor ve dikkat ederseniz ameli kim yapıyorsa onun amel defterine kiramın katibimendikleri derecatı yazıyor. Öldükten sonra ölen kişinin iradesiyle artık bir şey talep etmeyeceğine göre, bir amel de yapmayacağına göre, o zaman ameli yapan kişinin amel defterine yazılıyor. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Bu dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın ve bolca salih amel işleyin. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamayı gücün, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysen ve mürşidine tabiysen, o zaman bolca salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Yani ameli bu dünyada yapabilirsiniz. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan, ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksin. Ölümden sonra amel işleme imkanı yok ölenler için. Amel işleme imkanı burada, bu dünya hayatında. O zaman kardeşimiz diyor ki, okuttuğumuz bir çocuk, okuttuysan, hangi o ameli işlediysen, mizanda karşılık derecat neyse hemen sana yazılıyor. Diktiğimiz bir ağaç, hangi ağacı diktik, ondan faydalanan kim varsa onun derecatı sana yazıyor. Bir hayra koyduğumuz tuğla, onun derecatı sana amel defterine yazıyor. Anne baba gibi ölmüşler adına yapılan hayırlar, yapan hayır yapan kişinin amel defterine yazıyor. Bunun gibi devamlı daim olan hayırlardan Allah katında en makbulü nedir? Devamlılığı derecatta, mizanda karşılığı neyse o sana yazılmıştır. Yani bu, sen ömrün boyunca namaz kıldın, namaz kılmadan doğru öldükten sonra da sen namaz kılıyormuş gibi sana derecat yazılmıyor. Vesaire birçok şey. Yani amel diyarı bu dünyadır. Öldükten sonra amel işleme imkanı yok. Kişinin amel defteri kapanıyor. Neyi kazandıysan burada. Ayet-i kerime söylüyor. Hem de hadis-i şerifte. Bugün amel diyarındasınız. Dünya hayatı amel diyarı. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan, ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Yarın hesap, öldükten sonra hesaba çekiliyoruz ama artık amel işleme imkanımız yok. Görüntülü bir izleyici sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbur Hocamız. Hürmetle ve hasretle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde meditasyon ile insanların alkol, sigara ve madde bağımlılığından kolayca kurtulabilecekleri iddia ediliyor. Bu tür çalışmalar insanları hedefe ulaştırabilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum.
0: Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Günümüzde meditasyonuyla insanların alkol, sigara ve madde bağımlılığından kolayca kurtulabilecekleri iddia ediliyor. Bu tür çalışmalar insanları hedefe ulaştırır mı? Kesinlikle hayır. Meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Kim Sanskritçe sihir büyüyle asılan kelimeyle o mantra denilen kelimeyi tekrar ederse om om diye bu kelimenin tekrarında meditasyon yapmasında kalbine şeytanın karanlıkları giriyor. Şeytanın karanlıkları kişinin daha da hastalığın artmasına sebep oluyor ki Allah-u Teala cehennemliklerin iki tür insanlardan oluştuğu beyan ediliyor. Birisi kalbi hasta olanlar, diğeri de kalbi kasiyet bağlayanlar. Başlangıç noktası herkesin kalbi hasta ama meditasyon yoluyla da kalp kasiyet bağlıyor. Artık bir daha açılmamak üzere. O zaman böylesi kalbi kapkara olan bir insanın meditasyon sebebiyle bir daha kalbi açılmayacak durumda olan insanların alkol, sigara ve madde bağımından kolayca kurtulmaları doğru değil, mümkün değil. Yetmez. Daha da bataklığa batıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu hadisine mürdardan ilaç olmaz. Meditasyon şeytanın bir zikir sahtekarlığıdır, mürdardır. Alkol mürdardır, sigara mürdardır. Madde bağımlı bunlar mürdardır. Mürdardan ilaç olmaz. Şeytanın meditasyonundan ilaç olmaz. Meditasyon bir zikir sahtekarlığı sadece kişiyi daha da fazla dibe çöktürüyor. Örneğin meditasyonla kişinin kalbi kasiyet bağladı. Aldığı karanlıklarla. O zaman o kişi sigarayı bıraksa ne olur? Maddeyi bıraksa ne olur? Bırakmasa ne olur? Çünkü öyle bir noktaya ulaşmış ki artık kalp açılacak bir durumda değil. Yani Allah-u Teala kalbi tab ediyor. O zaman kalbi tab olan bir kişinin sigara bırakması, madde bırakması bir hüküm ifade etmiyor. Onunla Allah arasındaki ilişki kesiliyor. Kim için alkol, sigara ve madde bağımından kurtulmak önemli? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar için. Her bu negatif şeytanın negatif öğretisi olan alkol, sigara, madde bağımından kurtulmak için gayret sarf ederse Allah'tan yardım alır ve biraz daha Allah'a yaklaşır. Dolayısıyla bu tür çalışmanın insanların hedefine ulaşması mümkün değil. Çünkü insanoğlunun bu dünya hayatındaki hedefi, birinci hedef Allah'ın zatına ulaşmak, ikinci hedef Allah'ın zatını görmek. Gerisi diğerleri hep sebeplerdir. Hedef sadece Allah'tır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna sorular ve cevaplarımızla birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazhar var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yüce Rabbimiz bizi Allah yolunda bu dünyadaki en büyük görevi gerçekleştirmekle vazifelendirdi. O görev unutulmuş olan kainatın yegane dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini gerçek açıdan açıklamakla vazifeli kıldı. Ve ne kadar çok kavramın ne kadar yanlış anlaşıldığını ve anlatıldığını, din alimlerinin insanları Allah'ın cennetine değil, adeta cehenneme sürükleyen birer vasıta haline getirildiğini, bunun arkasında şeytanın varlığını çok açık bir şekilde Allah-u Teala bize bütün çerçevelerden, bütün bakış açılarından gösterdi. Ve bizi görevlendirdi ki Allah'ın bize anlattığı Kur'an hakikatlerini biz sizlere anlatalım. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu hiç unutmayacağız. Kim size ne söylese söylesin, hiç önemi yok bizim için. Sizin için de önemi olmasın. Ama şurası bir vaka. Bundan 14 asır evvel sadece ve sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i vardı. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Allah Teala bütün nebilerine onunla hükmetsinler diye kitap gönderir. İşte Allah Teala'nın bu kitabı gönderdiği son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini bizim ülkemizdeki din adamları henüz fark edebilmiş değiller. Nasıl bir aldanışın içinde olduklarının farkında değiller. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri diye bir takım şeyler çıkarmışlar ortaya. Asırlardan beri insanlar tarafından hep tekrar edilmiş ve bugünlere ulaşmış insanlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisimin gerçek olup olmadığını anlamak için Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'la karşılaştırın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa öyle bir külliyat, bir bütün oluşturulmuş ki her şey hadislerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim bütün hükümleriyle devre dışı bırakılmış. Bunun dışında kalan tek konu akaid. Aslında akaid değil dışında kalan konu. Çünkü akaid ne yazık ki
Kur'an hakikatlerinden bütünüyle saptırılmış bir durumda. İnanç esasları aynı standartlara tamamen saptırılmış durumda. İnsanları, özellikle insanları şeytanın pençesinden kurtaracak olan bütün hükümler, bütün açılardan devre dışı kalmış. Bugün insanlar sadece kaideleri öğrenebilecek durumdalar. Dini nasıl tatbik edeceğiz o konudaki kaideler. Yani muamelat. Ve her şeyin yanlış olduğu bir ortamda, bir dünya ilmi nizamında sizlere sesleniyoruz. Resul kimdir? Nebi kimdir? Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik." Allah Teala açık bir şekilde nebilere kitap verdiğini ve hikmet verdiğini söylüyor. Bütün nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peygamber tabiri Farsçadan alınmış bir tabirdir. Nebi kelimesi Arapçadır. Nebi kelimesiyle peygamber kelimesi tam olarak birbirini tutuyor. Tam birbirinin eşi. Yani peygamber deyince nebiler kastedilmiş. Ama bir de risalet müessesesi var. Risalet ise, yani resullük ise, nübüvvet demek değildir. Risalet, insanlık tarihi boyunca hiçbir gün boş bırakılmamış olan bir kavramdır. Yani insanlık tarihi boyunca hangi dil konuşuluyorsa herhangi bir kavimde, o kavimde ve bütün kavimlerde mutlaka onların dilleriyle konuşan bir Resul bütün devirlerde var olmuştur, bugün de vardır. Bunlara kavim Resulleri diyoruz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul var olmakta devam edecektir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Biz bütün kavimlerde resul beas ettik. Hayata getirdik, vazifeli kıldık. Hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekiler mutlaka resullerini inkar ettiler," diyor Allah Teala. Bütün kavimlere, bütün devirlerde hiç ardı arası kesilmeksizin Allah Teala mutlaka resul gönderdiğini, bütün kavimlerde bir resulün daima var olduğunu söylüyor. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde var olmuştur. Her devirdeki insanlara Allah'tan Allah'ın emrini alarak, açıklamalarını alarak, kendi kavimlerine açıklama yapan Resuller bütün devirlerde var olmuştur. Hepsi de
kavmi tarafından inkar edilmiştir. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var ve hepsi de inkar ediliyor kendi kavimleri tarafından. İnkar eden büyük kitleler aldıkları din konusundaki yanlış bilgiler sebebiyle bunu yapıyorlar. Öyleyse Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bütün kavimlere insanlık tarihi boyunca ard arda Resuller gönderildiğini ve hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse bütün kavimler tarafından onun reddedildiğini, inkar edildiğini söylüyor Allah-u Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala ona kendi lisanıyla anlatan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün Resuller kendi kavimlerinin lisanıyla gönderilirler. Bütün kavimlerde o kavimden birisi, o kavmin lisanını konuşan birisi Allah-u Teala tarafından vazifelenir. Allah-u Teala Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün ümmetlerde, mutlaka bütün kavimlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul be'as ederiz. Yani onların arasından birisini hayata getiririz, Resul olarak hayata getiririz diyor. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye diyor Allah Teala. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği tek şey bu. Herkesin hidayette olması, herkesin cennete gitmesi. Ama insanların en büyük düşmanı iblis, Allah insanlık tarihi boyunca neyi söylemişse, neyi farz kılmışsa, insanları ondan saptırmak için olağanüstü bir gayretin sahibi ve çok da başarılı. İnsanlara tesir etmek suretiyle onları Allah'ın ayetlerinden saptırıyor. İşte dalalette kalanlar sırf o sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyip dalalette kalanlardır. Allah Teala buyuruyor ki biz resullerimizi amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları, amini olmayanları, şirkte olanları, dalalette olanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. İşte Nahl 36'da Allah Teala'nın söylediği şey biz bütün kavimlere, bütün ümmetlere resul göndeririz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmının diyor Allah Teala üzerine dalalet hak oldu. Yani Resul'ün bütün gayretine rağmen o emri ve ecri Allah'tan alır. Onun ücreti Allah'a aittir.
ve görevi mutlaka tebliğini yapmaktır. Eğer diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e risaletini gerçekleştirmezsen, o zaman görevini yapmamış olursun. Risaletini açıklamazsan, o zaman görevini yapmamış olursun. Bu sebeple risalet mutlaka açıklanmak mecburiyetindedir. İşte Resullerin hiçbirisi yoktur ki Allah'ın kendisine verdiği görevi açıklasın da insanların büyük kısmı tarafından reddedilmesin. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar bütün Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar ister Nebi Resul olsunlar, ister Veli Resul olsunlar, ister sadece kendi kavimlerine gönderilsinler, onlar Veli Resullerdir. İster bütün kainat için gönderilsinler, onlar da Nebi, yani Peygamber Resullerdir. Peygamber Resullerle Evliya Resuller birbirinden ayrıdır. Veli Resuller peygamber değillerdir. Onlar Veli Resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. Peygamberler Veli Resullerden her açıdan üstündür. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi onunla birlikte sona ermiştir. Allah Teala buyuruyor ki Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin mührüdür, hatemidir. Hatemidir. Hatemin nebiyin kullanıyor, hatemidir diyor. Nebilerin hatemidir. Yani mührüdür. Yani sonudur. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Sona ermek demek, son bulmak demek. Demiş oluyor ki Allah Teala, peygamberlik müessesesi onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir diyor. Hitam bulmuştur diyor. Ama Veli Resuller kainat var olduğu sürece mutlaka kendi kavimlerine ard arda gönderilecektir. Birbirinin arkasından mutlaka Allah'ın Resulleri görev yapacaktır bütün kavimlerde insanlık tarihi boyunca. Öyleyse iki nevi Resul var. Veli Resuller, bir de Nebi Resuller. Nebi Resuller, kainatın peygamberleridir. Sadece bir ülkenin değil, sadece bu dünyanın değil, kainatın peygamberleridir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor. De alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Bu dünyaya değil, bu zahiri aleme de değil, bütün alemlere, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem, altı alem, hepsine Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderiyor. O, alemlerin Rabbinden kainata peygamber olarak gönderilmiştir. Son peygamberdir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelebilir mi? Peygamber gelebilir mi? Asla. Allah Teala bunu açıkça koymuş ortaya. Şimdi bu dizayn içerisinde bakıyoruz ki Allah Teala bütün kavimlere, bütün ümmetlere resul gönderiyor.
insanlık tarihi boyunca da hep göndermeye devam edecek. Ama bunların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelenlerin hiçbirisi Nebi Resul olamaz. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Bunlar ancak Veli Resullerdir. Veli Resuller de iki ayrı cephede mütala ediliyor. Bir, kavim Resulleri. Her Resul hangi kavimden çıktıysa bir defa mutlaka kendi kavminin Resulüdür. Ama bunlardan her devirde sadece bir tanesi kendi kavminin Resulü olmakla beraber mutlaka huzur namazının imamlığını yapar. İşte o alemler için vazifeli kılınan Resul'dür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Ondan sonra gelen Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığını vekaleten yürütebilir. Vekaleten o göreve tayin edilir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açık ve kesin olarak biz nebilere şeriat indireceğiz diyor. Onunla hükmetsinler diye onlara şeriat kitabı veririz diyor. Bütün nebilere bir şeriat kitabı mutlak olarak verilmiştir. Hepsinin şeriatı da aynı şeriattır. Gerçekten aynı şeriat mıdır? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, hiçbir itiraza mahal vermeyecek kadar açık ve kesin olarak bütün dinlerde, din zannedilen, ayrı zannedilen şeylerde aslında ayrılık olmadığını, hepsinin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. İşte bugün din ne var? Hristiyanlık var. Din, İsevilik var. Musevilik var. İsevilik, Hristiyanlık, Musevilik de Yahudilerin dini, bir de İslam var. Ve insanlar zannediyorlar ki üç tane din var. Ve şu anda İblis din farklılıklarını ileri sürerek sanki birbirinden farklı dinler varmış gibi insanları birbirine düşürmüş. Dünyanın her tarafında harfler oluyor şu anda. İnsanlar başka başka dinlerden olduklarını zannediyorlar samimiyetle. Gerçekten buna inanıyorlar. Başka dinlerin, birbirinden farklı dinlerin var olduğuna ve de kendi dinleri doğru din, diğerleri düşmanların dini. Gavurların dini. Öyle diyorlar. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Dinler hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olmuş. İşte o tek dinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti Musa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Neymiş efendim? Hazreti İsa'nın şeriatı, yani Hristiyanların şeriatıyla Peygamber Efendimiz şeriatı aynı. Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Yahudilerin şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı. Hazreti İbrahim'in şeriatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e açıkça diyor ki sen kendini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. O din
ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla devam ettiririz. Hanif fıtratıyla yaratacağız. Yarattık ve yaratacağız. Ve dini de sadece Hanif dini olarak koyduk. Bunu hiç değiştirmeyeceğiz diyor. Ne dinde ne de insanların Hanif fıtratıyla yaratılmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sonuca gidiyoruz. Bu saydıklarımın hepsi peygamberdir. Yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunların hepsi peygamberdir. Üstelik de ulul azm peygamberlerdir. Ama tek başına peygamber tabirini kullanmadan bütünleyelim konuyu. Onlar peygamber resullerdir. Nebi resullerdir. Onlar üstün risaletin sahipleridir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Ama onların bulunmadığı, yok oldukları devrelerde de, fetret devri deniyor bu devirlere, Allah'ın huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın gene kılınması lazım. İşte o kılınan namaz bir imamın nezaretinde kıldırılır ki o imam huzur namazının imamıdır. Mutlaka nebidir, nebi varsa. Yoksa o zaman kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilir. İmamlığı da rüfte eder ama kendisi nebi değildir, peygamber değildir. Resuldür ama nebi resul değil, veli resuldür. Bütün nebiler de resuldür. Onlar nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Onun dışında kalan devrelerde, peygamberlerin yaşamadığı devrelerde mutlaka her kavimde resul vardır. Allah-u Teala'nın gönderdiği, irsal ettiği resuller bütün kavimlerde vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İkisinin arasında büyük farklılıklar var. Evvela kitap konusu, nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmeyen resullerdir. Ya da böyle bir ayrım yerine nebi resuller kendilerine nübüvvetlerinin gereği olarak onunla hükmetmeleri için şeriat kitabı verilenlerdir. Veli resuller kendilerine Allah'ın şeriat kitabı vermediği resullerdir. Onlara Allah-u Teala sohbet kitabı verir. Hiçbir emredici hüküm yoktur. Öyleyse böyle bir dizaynda gördük ki bütün peygamberlerin şeriatı tek şeriattır. 7 safa içerir, hepsi farzdır. 3 peygamberde, son 3 peygamberin neler yaptığını kesin olarak biliyoruz, elimizde kitapları var olduğu için. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi ve onlara tabi olanlar kendilerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek hepsi farzdır. 3 dinde de, 3 mukaddes kitapta da farzdır. 3 mukaddes kitapta da bunların hepsinin o kavimler tarafından başlarındaki peygamberlerle beraber mutlaka gerçekleştirildiği kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yer almıştır. İkinci bir şeriat hiç olmamıştır.
nübüvvet müessesesi bir bütünü ihata eder. Bu bütün Allah'ın yedi safa dört resimden oluşan kainattaki yegane dininin en üstün temsilcileri manasına gelir. Kimler onlar? Nebi Resuller, Peygamber Resuller. Peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonra gelenler peygamber değillerdir. Resuldürler, huzur namazının imamları bugüne kadar gelmiştir. Onlar Resuldürler ama Veli Resuldürler. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Ve de hiçbir zaman peygamber değiliz. Hiçbir zaman ağzımızdan böyle bir şey çıkmamıştır. Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitapta da iki yerde bizim peygamber olmadığımız açık bir şekilde yer almıştır. Ve kim bize o peygamberlik iddia ediyor diyorsa bu açık ve kesin bir şekilde bir iftiradır. İnsanlar bilmedikleri kavramları bizden öğreneceklerdir. Bugün öğretim müessesesinin merkezinde biz varız. Sevgili kardeşlerim, birçok cemaate mensup olan, konuşma yapanları dinliyoruz televizyonlarda ve sevgili kardeşlerim, söyledikleri şeyler o kadar çok noktada Kur'an'a aykırı ki onları karşımıza almadan bu hatalarını nasıl onlara anlatabiliriz? Bilemiyoruz. Bütün yumuşak söylemelerimize rağmen onlar söylediklerimizi anlamıyorlar. Ve de insanlar diyorlar ki bunca alim var. Ya bunlar yetişmişler, üniversitelerden mezun olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Bu insanlar dinlerini bilmeyecek, çıkacak hayatının 30 senesinde dinle uzaktan yakına alakası olmayan bir komünist, bu adam çıkıp onlardan daha fazla dini bilecek. Olacak şey mi bu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet bu olacak şey. Çünkü eğer Allah öğretiyorsa, Allah doğrusunu öğretir ve Allah Kur'an'ı şahit olarak gösterir. Şimdi din öğreten insanların Kur'an'ı bilmedikleri son derece açık bir gerçektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resuller, Veli Resul olarak kıyamete kadar var olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da huzur namazının imamlığı hep Vekil Resuller, yani Veli Resuller, Evliya Resuller tarafından gerçekleştirilecektir. Asla bir peygamberin gelip de orada görev alması mümkün değildir. Evet, biz huzur namazının imamıyız ama bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Bizim tarafımızdan da hiç böyle bir iddiada bulunulmadı. Şeytan doğrunun nereden geldiğini çok iyi hesap edebiliyor. Ve o kapıyı kapatabilmek için insanlara onu düşman gösteriyor. Ve de din adına Allah'ın Kur'an hakikatlerini hiç bilmeyen ama üniversitede dirsek çürütmüş olan doçentler, profesörler dini bildikleri zehabı ile çıkıyorlar ortaya ama bilmiyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, kendileri aldanmışlar
aldandıklarının farkında değiller. Öyle bir noktadayız ki İslam alemi şu anda dünyadaki en geri ülkeleri temsil ediyor. Ve de bizim ülkemizde de din düşmanlığı bir marifet addediliyor. Oysa ki insanları bir araya getirecek olan şey, sevgiyi, ülfeti temin edecek olan şey dindir. Din ile irticayı sakın birbirine karıştırmayın. Eğer insanlar Kur'an'da yazılı olmayan bir sürü şeyi kendi dillerine pelesenk etmişlerse ve bunlar olmalıdır diye bir gayretin içindelerse o zaman bunun adı irticadır. Ama kim Kur'an'ın hükümlerini söylüyorsa bunun irtica ile bir alakası olması mümkün değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bitmiştir. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Onlar veli resuller olacaklardır. Bizim naçiz vücudumuz da bir gün yok olacaktır. Ama bizden sonra da gene Allah'ın bir Resulü, gene orada huzur namazının imamlığını devam ettirecektir. Kıyamete kadar bu böylece devam edecektir. İşte akaidi bir müessese olarak düşündüğünüz zaman akaidde büyük yanlışların yer aldığını görüyoruz. İnsanların bu konudaki en büyük hatası bir hüküm vaz ederlerken, koyarlarken bunun Kur'an'daki dayanağını bilmeden koymuşlar. Dayanak hep insanların elleriyle yazdığı kitaplar olmuş. O kitaplara onlar baz teşkil edilmek suretiyle paralel söylenen şeyler bütün İslam alemini kontrolü altına almış ve bugün İslam aleminin toptan cehenneme doğru yürüdüğü bir yanlış din öğretisi bütün İslam alemine hakim olmuş durumda. İşte hızla cehenneme doğru akan bu korkunç azgın nehri köpüklerle cehennem adlı denize doğru yürüyen bu nehri değiştirmek, onu doğru mecrasına oturtabilmekle vazifeli olan en üst noktadaki kişi o biziz. Söylediklerimizi dinleyenler, bizim onlardan ricamız odur ki dinlemekle kalmamalıdırlar. Hangi ayetten bahsediyorsak o ayete mutlaka bakmalıdırlar. O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve onca alimin hep yanlışı söylediklerini göreceklerdir. Ve de bu yüzden o yanlışlar sebebiyle İslam alimi şu anda cehenneme doğru hızla yürüyor. Ötekiler bizden çok evvel kaybetmişler benliklerini. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, en sonra da biz İslam alemi. Aslında ne Hristiyanlık var, ne Yahudilik, ne de İslam. Aslında bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Hanif kelimesi Allah'a teslim manasına geldiği için biz İslam dini diyoruz, Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini, ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Nebi Resul, Peygamber Resul'dür ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resullük kıyamete kadar devam edecektir. İki türlü veli resul vardır. Bütün kavimlerde
bütün zaman parçalarında bulunan veli resuller, bir de huzur namazının imamlığına vekalet eden veli resul. O aynı zamanda kendi kavminde resulüdür. Ama aynı zamanda bütün dünyanın resulüdür. Kainatın resulüdür. Sevgili kardeşlerim, Risalet Müessesesi ile Nübüvvet Müessesesini sakın ola ki akaid alemlerinin yaptığı gibi birbirine karıştırmayın. Yanlışlara meydan vermeyin. Diyorlar ki, Nebiler, affedersiniz Resuller, kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. İkisi de yanlış. Resuller, kendilerine kitap verilmiş olan değil, şeriat kitabından bahsediyoruz. Kitap verilmemiş olan resullerdir, peygamber değillerdir. Nebiler, kendilerine kitap verilmiş olan peygamberlerdir. Deveye demişler ki boynun eğri, o da şöyle bakmış kendisine, yahu demiş nerem doğru ki? İslam aleminin ortaya koyduğu kaideleri bugünkü tatbikat içerisinde incelediğimiz zaman korkunç, yürekler acısı bir tablo gözlerimizin önüne serilir. İslam bütün açılardan mahvedilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, kasıtlı olarak değil. Kimse kasten dini yaralamak için hareket etmemiştir. Hiç böyle bir alim oluşmamış. Herkes sadece Kur'an'ı

Eğer Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri Kur'an-ı Kerim'i esas alıp da ondaki hükümleri hüküm olarak ortaya koysalardı, o zaman bunca yanlışın hiçbirisi mevcut olmayacaktı. Bir alim çıkıyor, diyor ki, Nebiler kendilerine kitap verilmemiş, peygamberlerdir. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözü ise iki açıdan da yanlış. Bir defa bütün Resuller peygamber değildir. Onun için yanlış. İkincisi de peygamber olmayan Resullere şeriat kitabı verilmez. Nereye baksanız bir yanlışlıklar komedyası dünya üzerinde, İslam alemi üzerinde hüküm ferma. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında bunların tartışılacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. O zaman bizi göreceksiniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu hepiniz öğreneceksiniz. Ama kendinize yazık etmiş olarak. Şimdi bakmanız lazım Kur'an-ı Kerim'e. Ki o forum açılmadan evvel hakikatleri bilesiniz ve safınızda olasınız. Ama eğer öyle değilse olay, eğer incelemezseniz o zaman yanlışlara siz de çanak tutmuş olursunuz. İslam'ın kurtuluşu için gelin sevgili kardeşlerim, el ele verelim, beraberce araştıralım. Evvela söylediklerimizi tetkik etmenizi öneririz. Mutlaka sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Evet, sözlerimiz sizinkine tamamen ters sözler ama hepsi Kur'an hakikati. Öyleyse siz Kur'an'ın temellerini yok etmiş durumdasınız. Ve insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyon insanı şu anda cehenneme doğru yürümekte olan bir kervanın elebaşlarısınız. Din adamları. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Hala söylediklerimizi incelemeyecek misiniz? Bu millete ve en çok sizlere yazık olmuyor mu? En büyük cezaya muhatap olacak olan sizlersiniz. Çünkü sizler din öğreticilerisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah Teala'nın hakikatleri dizisi insanlar istese de istemese de sizlere açıklanmaya, bizim ağzımızdan açıklanmaya devam edecektir. Ve onlar yakın gelecekte göreceksiniz ki yanlışlarını yakalayacaklar. Hepsi bizimle beraber olacaklardır. Şu anda incelesinler, şu anda bizimle beraber olacaklar. Ama ihtimal vermiyorlar. Hiçbir din üniversitesinden mezun olmamış, Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir adam çıkıyor, onların hepsinin bilmediği hakikatleri söylüyor. Buna ihtimal vermiyorlar. Ama bu çağımızın gerçeğidir. Hidayet bizim tarafımızdan insanlara açıklanmaktadır ve onların bilmediği bir hidayet. Sevgili din adamları, omuzlarınızda şu anda dünya tarihinin en ağır mesuliyeti var. Çünkü eğer bilirseniz ki dinler yoktur, sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. Eğer bilirseniz ki öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de başkalarını kurtaramaz, o zaman bize geleceksiniz. Ama geç kalacağınızdan korkuyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yüreğimiz kan ağlıyor din adamlarının

dinlerini bilmeyen din adamlarının insanlara din öğretmekle vazifeli oldukları bir dünya devresi geçiriyoruz. Hakikatler biliniyor, kamuoyuna, din adamlarına ulaştırılıyor ama onlar görevlerini yapıp da söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmıyorlar. Kim incelerse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu kesin olarak tespit etmiş durumda. Ama toplum, onların içinde bulunduğu toplum, onları rahatsız edeceği için onlar cesaretle ileri çıkıp da evet doğru söylüyor diyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ve huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse, en sonunda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse, bizler sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların, yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağuta kul olmaktan
kendisini kurtarır ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim. Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var. Her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler. Ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız. Ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak,
mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksidi kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah-u Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki, devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanların mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var. Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana ey yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz. Ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiğane ederiz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istihane nasıl bir yardım? İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulluğu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu müracaatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir.
İyyâke nestaîn ise yalnız senden istihane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor Allah Teala. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahdten bahsediyor. Ne nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde bu ahdi bizden alıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı ifade ediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek, İkinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet. Üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak. Hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmiş oluyoruz Allah'a kul olmakla. Adım adım kullukta ilerleyerek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve kulluğumuz ilerledikçe Allah'ın bizden istediği yegane şey olan mutluluğumuz artıyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğu yaşamaktır. Neden? Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda biz artık mutlu bir insan oluruz. Neden? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes yalnız sana kul oluruz ifadesinin
Fatiha suresinde Allah'a verdiğimiz sözün mahiyetini ifade ediyor. İşte Allah Teala biz diyor Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun evlatlarını çıkardık. Onlardan da onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, herkesin sırtından kendi çocuklarını çıkartarak kıyamet günü onlara dedik ki hepsine birden Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra diyor Allah Teala onları nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Demesinler diye. Öyleyse acaba Allah Teala ne yapmış? Ne yaptığını söylüyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ki diyor hatırlayın Allah sizden misak almıştı. Siz işittik ve itaat ettik dediniz. Diyor Allah Teala. Ne olmuş? Allah Teala hepimizden ben sizin Rabbinizim ifadesini aldıktan sonra Allah Teala hepimize birden soruyor. Ben sizin Rabbinizsem öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey nefsler, sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Rabbiniz konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah Teala. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Semina, işittik diyor. Diyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz. Ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor. Senden de diyor misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur, dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin
%50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta bize dünya mutluluğunun sadece yarısını temin edebiliyor. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bunun ötesinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya mutluluğunun %81'ini yaşamaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetler %81 oranında azalmış. Ama daha öteye geçtiğimiz zaman, ulvelbap noktasına ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok ediyoruz. O noktada sevgili kardeşlerim, farklı bir konumda oluyoruz. Allah Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur? Kalp gözümüzü açar Allah-u Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah-u Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin, Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah-u Teala ile tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayrız, hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? 1. Sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. 2. Hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır.
İş dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Öyleyse bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler. O onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan, mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği için, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek istediği için, iç dünyasındaki kişinin devamlı kavga vardı. Nefsin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi daimi zikirle, artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemeyi değil, itaat etmeyi ister nefste. Allah'ın bütün yasaklarını reddetmeyi, yasaklarını işlemeyi değil, artık yasaklarını reddetmeyi ister nefs. Böylece Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakların hiçbirini işlemeyen bir insan çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar bir yapının sahibiyiz. Mutlu olabilecek olan bütün vasıflarla mücehhez kılmış Allah-u Teala bizi. Ama şeytan ve nefsimiz Allah'ın hedeflerine gitmemizi engelliyor. Öyleyse bu doğruları öğrenerek tatbik mevkine koyarsanız daimi zikre hepiniz ulaşabilirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için geçerli. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin mutlu olması bu standartlar içinde mümkündür. Ne olmuştur? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsinizde ruhunuzun iç dünyadaki kavgası sona ermiştir. Nefsinizde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Hiç kimseyi kıracak olan bir davranış biçimi sergilemezsiniz. Herkesin sizi sevdiği, sizin de herkesi sevdiğiniz bir ortama ulaştığınız zaman nefsinizin afetleri yok olunca buna otomatik olarak ulaşırsınız. O zaman dış dünyanızdaki kavgayı da bitirdiniz demektir. Ya Allah ile olan ilişkilerinizdeki düzelme, Allah size emir veriyordu namaz kıl diye, oruç tut diye, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve Allah Teala size emir veriyordu özellikle ve de özellikle zikir yap. Asıl emir budur. Ve siz
Bunların hiçbirini başlangıçta yapmıyordunuz. Sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başladınız. Ama mutlu olamadınız. Neden sonra farklı bir şeyi denediniz? Tasavvufu denediniz. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istediniz. Ve de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya daimi zikre ulaşarak vasıl oldunuz. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, sizi emirler cephesinden hiçbir şey negatif etkileyemez, mutsuz olamazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız, o zaman da negatif cepheden hiçbir şey sizi etkileyemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, hep mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene hep mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bunları gerçekleştireceksiniz. Başlangıçtaki mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunuzu Allah'alaştırmayı ulaştırıncaya kadar geçen devredeki mutluluğunuz, Allah'ın size verdiği o devreye ait olan bir mutluluktu. Vuslatla birlikte o mutluluk sona erer. Asıl kalıcı mutluluk, nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz noktada size gelip yerleşen mutluluktur. İşte hepinizin bu minval üzere mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerine şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz, ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kafi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye.
ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün,

İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir

0: Sultan delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa onlar, böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler.
1: Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve o azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti.
0: Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz, insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah
1: yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah âlidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır.
0: Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi işitme hassası, basar görme hassası ve fuat idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun,
1: yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'tan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muvaffik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gene şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala'nın huzurunda birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ayetlerin sırları. Âl-i İmrân suresinin 67. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Ma kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ Nesraniyen. Velâkin kâne hanîfen müslimâ. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Diyor ki Allah Teala, ma kâne değildi İbrahim'u, Hazreti İbrahim, Yahudiyen, Yahudi değildi ve Nasraniyen ve la Nasraniyen ve Hristiyan da değildi. Ya da Hazreti İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Velakin ve fakat kâne idi hanifen Müslüman. Hanifen, hanif olarak Müslüman İslam'dı.

Hanif dini, kainatın tek dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini. Yani Hazreti İbrahim Allah'ın tekliğine inanıyordu. Allah'a ölümden evvel ulaşmanın, yani ruhu teslim etmenin ve sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi de teslim etmenin farz olduğuna inanıyordu. Böyle olan bir kişi haniftir. Allah'a inanmak, meleklerine, kitaplarına inanmak, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaya inanmak, ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye inanmak ve bunu gerçekleştirmek üzere çabalamak. İşte o kişi haniftir. Ve lakin kâne hanifen, o hanif idi. Hanif olarak Müslüman. Hanif olarak teslim olmuştu diyor Allah Teala. Kime teslim olmuştu? Allah'a teslim olmuştu. Bir başka açıdan Müslüman kelimesiyle olayı dizayn edersen, Hanifan, hanif olan bir Müslümandı. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan bir Müslümandı. İslam'dı. Selam kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi, Esleme kelimesi, Eslumu kelimesi, hepsi silim kökünden gelir. Silim kökünün Türkçedeki tam karşılığı teslim olmaktır. Ve mâ kâne ve değildi minel müşrikin, müşriklerden değildi. Kimdir müşrik? Allah'a şirk koşan. Kaç çeşit şirk var? İki çeşit şirk var. Birisi açık şirk. Allah'a tapmak yerine putlara tapanlar, onlar açık şirkin içindedirler. Bir sürü put vardı Hazreti İbrahim Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığı zaman. Kabilesi ve herkes putlara tapıyordu. O putların bulunduğu kocaman kesime, tapınağa elindeki balyozla dalan Hazreti İbrahim bütün putları parça parça etti. Ama bir tane bıraktı. En iri yarı olanlardan bir tanesini bıraktı ve oradan süratle kaçtı. Ertesi gün gelip Hazreti İbrahim'i yakaladılar ve de götürdüler oraya. Dediler ki, en son seni burada görmüşler. Bu işi sen yaptın. Hazreti İbrahim de bunun üzerine onlara dedi ki, hayır dedi, ben yapmadım. Yapsa yapsa dedi, bu yapmıştır dedi. O en kocaman olan putu gösterdi onlara. Yapsa yapsa dedi, bu yapmıştır. Bu put ötekileri parçalamıştır. Yerinden bile kımıldayamayan bu put nasıl olur da onları parçalar dedikleri zaman Hazreti İbrahim onlara şöyle dedi. Onları mat eden
en kuvvetli cevabını verdi putperestlere karşı. Bir putu bile parçalayamayacak olan bir gücün sahibi olması mümkün olmayan bir taş parçasına tapmıyor musunuz dedi siz. Kendi ağzınızla söylediniz ki bu put öteki putları kıramaz. Bir putu bile kırmak imkanı olmayan bir zavallı taş parçasına siz resmen tapıyorsunuz. Onu kendinize ilah ediniyorsunuz. Hem de bir tane değil, yüzlerce ilah ediniyorsunuz kendinize. Benim vahiy aldığım Allah tek bir Allah'tır diyor Hazreti İbrahim. Allah'tan başka da ilah yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor bu konuda? Başka ilahlar olsaydı göklerde ilahlar arasında kavgalar olurdu diyor. Ben Allah'ım diyor. El ilah. Allah kelimesinin açılımı el ilah. Yani kendisine tapılacak olan tek tapılacak. Halik olan, yaratan, Allah Teala Halik'tir. Yaratandır. Yani halk edendir. Halk etmek, yaratmak demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki, sizlerle birlikte olmak, sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içinde olmak ve sizlere zaten artık hepinizin çok iyi bildiği şeyleri bir defa daha tekrar etmek. Hepiniz çok güzel bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, okunuşunu değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Allah bize Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmeseydi ve biz din öğreten birisi olsaydık size İslam'ın beş şartından bahsedebilecektik sadece. Ve bu beş şartın insanları cennete götürmesi mümkün olmadığı için hepinizi cehenneme davet eden birisi olacaktık. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farz mıdır? Farzdır. Zekat vermek farz mıdır? Farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farz mıdır? Farzdır. İslam'ın beş şartının beşi de farzdır. Hacca gitmek de beşincisi farz mıdır? O da farzdır. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 4 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bütün boyutlarıyla İslam'ı yaşadıkları halde. Ne demek bütün boyutlarıyla? Yani 7 Safa, 4 teslim olan İslam'ın bütününü yaşadıkları halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak, 1. safa. Dilemeyen dalalette kalmaya, şirkte kalmaya, hüsranda kalmaya, cehennemde kalmaya mahkumdur. Peki dileyen? Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer.
Halevetten kurtulur, şirkten kurtulur, hüsrandan kurtulur. Her türlü negatif faktörün dışına çıkar. Negatifler dünyasından pozitifler dünyasına girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes negatif bir dünyadadır. Yani kendisini cehenneme götürecek olan bir alemin içinde yaşamaktadır. Bu alemden çıkmak bir dilekle olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o bu tefessüh etmiş alemden çıkar. Ve de yepyeni bir aleme girer. Dünyada da mutluluğu yaşayabileceği, kıyametten sonra mutlaka cennete gireceği bir yeni alemin içinde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bütün insanları sever ve insanlar kendilerine verilen serbest iradenin kumandası altında Allah'ın yolunu seçmezlerse Allah Teala onları daha az sever. Bir insanın Allah tarafından, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan daha çok sevilmesi onun bir dileğine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala herkesi asgari standartlarda sever. Ama bu sevgisi insanları cehennemden kurtaramaz. Allah bütün insanları sever ama sevdiklerini de cehennemden kurtarmaz. O zaman arkasında nasıl bir hakikat var? Hak etme. Bir insan efaliyle, yani fiilleriyle neyi hak ederse onun mükafatını görecektir. Bu dünyada da, cennette de. Gene efaliyle, fiilleriyle neyi kaybetmişse onun cezasını ödeyecektir. Bu dünyada mutsuz olarak, ahirette de cehennemde olarak. Ve bu cennetle cehennem arasındaki o kıldan ince, kılıçtan keskin farklılık sadece bir dilektir sevgili kardeşlerim. Bir insanı cehennemden cennete iletecek olan kainatın en keskin, en sağlam çizelgesi Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Çizgi buradan başlar. Bu çizgi, bu trend yukarıya doğrudur. Hem grafik yukarıya doğrudur hem de trend. Grafik dalgalanarak yükselir. Ama trend bunun orta çizgisidir. Ve kişi yukarıya doğru seyreder. Nereye kadar? O kişi mürşidine ulaşır, trend yukarıya doğru devam eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır, 7 tane gök katını aşacaktır, trend her seferinde yukarıya doğru devam eder. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir,

Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünîb. Allah dilediğini kendisine seçer.

Ve onlardan, yani insanlardan. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ı Allah yeşlevi seçer, ileyhi ona kendisine. Ben kişiyi yaşayı, dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtikleri insanların %90'ından fazladır, %95'inden fazladır. Herkesi seçer. Kimi seçmez? Sadece bir tek grup sevgili kardeşlerim. Kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Böyle bir saçmalıkla meşgul olmayın diye insanlara fetva verirse, işte onlar seçilmezler. Fetvadan muradım çok geniş kapasiteli bir şey. Fetva verenlerden bahsetmiyoruz. Yani resmi olarak fetva vermek yetkisinde olanlardan bahsetmiyoruz. Buradaki ifademiz bunu söyleyen herkes. Öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur be kardeşim. Seni aldatmışlar. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Bunu hepimiz biliyoruz gibi safsatalarla insanları asırlar boyunca Allah'a ulaşmaktan men eden bir İslam alemi biliyoruz. İşte dünyanın en mütekamil merkezi İslam alemi iken bu karanlık düşünce İslam'a girdikten sonra İslam her şeyini kaybetmiştir. Unutmayın ki Avrupa'ya medeniyeti götüren, ilmi götüren Tarık bin Ziyad kumandasındaki Müslümanlardır. İlmi oradan Endülüs'ten bütün Avrupa'ya öğrettiler. Ondan evvel Avrupa bir korkunç dizayn içinde yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan adı verilen bu mahluk, bütün kainat içerisinde, kainat deyince neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Yapılan kesin incelemeler göstermiştir ki 100 milyar çevresinde galaksi var. Bu 100 milyar galaksinin her birinde ortalama 100 milyar yıldız var. Sevgili kardeşlerim, 100 rakamından sonra 18 tane sıfır koyacaksınız. Bizim dünyamız bu galaksilerden sadece bir tanesinin içindeki bir nokta. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı ve onun ihtişamını düşündüğünüz zaman evvela onu ondan hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız ve onun size verdiği lütuf buyurduğu fizik ötesi nimetleri Allah Teala size bir hiç karşılığı teslim ettikçe

Ona sadece hayran olmayacaksınız. Şükranınız artacak. O kadar çok hamd edeceksiniz, o kadar çok şükredeceksiniz ki size fiziğin ötesini öğrettiği için. Bir gün iradenizi de Allah'a teslim etmeyi başarırsanız ki Allah'ın yardımıyla başarabilirsiniz. Başardığınız zaman onu göreceksiniz. O zaman hayranlığınız kat kat artacak. Rüyetullah noktasına ulaşmış birisi olarak ona hayran olmanın en üst boyutlarında olacaksınız. Allah'ın zatını kalp gözüyle görebilmek, bu kainatın verdiğimiz bu sonsuz sistemin en büyük mükafatıdır. Herkes bu konuda gerekli kapasitenin sahibi kılınmıştır. İnsanlar sadece kendilerine düşeni yapmadıkları için bu muhteşem dizaynı göremeden, ona ulaşamadan bu dünyayı hep terk ederler. Bir kısmı tamamen dinden uzak, Allah'ın standartlarında bataklıklarda yaşayanlardır. Kendilerine en çok yazık eden, dinin dışında kalan. Daha öteye geçelim. Hatta şeytanın kumandasına giren zavallılardır. Sonra Allah'a inanmakla beraber emirlerini yerine getirmeyerek hiçe sayanlar gelir. Bunların adım adım yukarıya doğru giden kademelerinde Allah'a ulaşmayı dilemek, sıfır noktasının ötesine, üst tarafa geçmek demektir. Apsisli ordinat eksenlerini çizin. Ordinatın sıfır noktası olduğunu düşünün. Sıfır noktasını ne zaman aşar kişi? Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu apsisi ordinatın kestiği noktanın altı cehennemdir. Üstü cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennetin sahipleri olurlar. Yedi sekiz ayda üçüncü mertebeye ulaşacaklardır. Yani mürşitlerine tabi olacaklardır evvela. Ondan sonraki devrede 7-8 aylık bir zaman parçasında 7 tane gök katını ruhları mürşitlerine tabi olacaklardır. Ve bu noktadan itibaren, mürşitlerine tabi oldukları noktadan itibaren ruhları 7 tane gök katını nefslerinin kalbindeki afet azalmasına paralel olarak aşacaklardır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kademeleri birer birer aşılacaktır. Yedinci kata çıkılacaktır. Yedinci katta kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudretlerinizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve zikir hücrelerini aşan kişi, oradaki bütün işlevleri gerçekleştirerek aşan kişi, Allah'a ulaşmak üzere dikey bir yolculukla Allah'a doğru yolculuğunu yapar. Sitretin müntahadan yukarıya doğru ve yoklukta sonsuz uzaklıktaki Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Bin yıllık bir mesafeden bahsediyor Allah Teala. O hızla uçanlar için bin yıllık bir mesafe. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç unutmayın. Hepinizi seviyor. Ve istiyor ki hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. İstiyor ki hepiniz
Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırın. Ve size bir garanti de veriyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demin söylediğimiz ayetin dışında Allah Teala Rad suresinin 27. ayet kelimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlar var ya diyor. Onlardan kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Ben onları kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen vazife neymiş? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ey Yüce Allah'ım ne olur? Beni de zatına ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne zaman söyleyeceğiz? En güzeli gece yarısından sonra, yani şimdiki saatle gece birden sonra. Ne yapacağız? Boy abdesti alacağız. Ve de dört rekatlık namazımızı kılacağız. Hacet namazını. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Affedersiniz, birinci rekatta Fatiha'dan sonra Ayetel Kürsi 3 tane. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Teşebbüt, miktarı oturmak. Üçüncü rekat ve dördüncü rekatta da Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. Sonra da ey Yüce Allah'ım, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kalbimle, bütün gönlümle istediğimi görüyorsun Yüce Allah'ım. Çok istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu konunun üzerinde çok duruyoruz. Her ayet-i kerime bunu çağrıştırıyor. Neden? Acaba neden? Neden Allah-u Teala bize bu konuyu bu kadar çok işlettiriyor? Biz bir vasıtayız sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Biz kendiliğimizden bir şey söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Allah bize ne söyletirse, biz ne söylersek değil. Allah bize ne söyletirse, biz sadece onu söyleyebiliriz. Tasarruf altına alındıktan bu tarafa geçen bütün ömrümüzde sadece bu olmuştur. Biz onun tasarrufundayız. Belki de onun için bu dünyadaki en mutlu insan biziz. Kendimizden hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız için. Şu anda da biz konuşuyor görüneniz. Yani siz bizim ağzımızdan duyuyorsunuz neyi? Allah'ın sizlere ulaştırdıklarını. Bu konuyu iyice düşünün, yerli yerine oturtmaya çalışın. İrşad makamının bütün sahipleri, yani kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, iradesinin Allah'a tesliminin hemen akabinde, arkasında Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılandığın cümlesiyle irşad makamının sahibi olma yetkisini verir. Biz de üniversitenin ilahiyat fakültesini bitirenler kendilerini irşad makamının sahibi olarak görürler. Böyle başa böyle tıraş. Onlar da öyle devam etsinler inşallah. Sevgili kardeşlerim, üniversitelerimiz çok ciddi ilim merkezleridir. Orada gerçek anlamda fıkıh öğrenilir. Orada gerçek anlamda kelam öğretilir, öğrenilir ve öğretilir. Orada öğretilir, onlar da
orada öğrenirler. Ve bugün İslami standartların, bizim anlattıklarımızın dışında kalan bütün safhaları, bütün ilimler orada öğretilir. Ve her biri gerçek anlamda birer ilimdir. İşte konunun can alıcı ve en çok hüzün verici tablosu burada ortaya çıkar. Çünkü üniversitelerimizde insanlar sadece ilim öğrenebilirler. İrfan öğrenemezler. Sevgili kardeşlerim, irfan bir öğretinin ötesindeki bir olaydır. Kişisel değişimin tabii sonucundan çıkan bir ilmin ötesini öğrenebilme sanatı ve yetkisidir. İrfan dediğiniz zaman orada sadece kulağın duyması, dilin söylemesi yoktur. Orada bir başka faktör devreye girer. Kalp. Kalbin devreye girmesi, kalbin Allah'tan öğrenmesi ve dilin kalbinden geleni söylemesi. Allah'ı kalp gözüyle görmek bu makamda tahakkuk eder. Allah'ın emrini işitmek, irşada memur ve mezun kılındın cümlesini işitmek bu makamda insana müyesser olur. Burası bir insan için Allah'a en yakın olmak şerefinin sahiplerinden birisi olmak demektir. İrşada memur ve mezun kılınsın cümlesine muhatap olan her kalbin sahibi olan o fizik vücut Allah Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarımız üniversiteleri bitiriyorlar, ilahiyat fakültelerini ve diyorlar irşat edenler biziz. Hatta irşat kademeleri kuruyorlar kendi aralarında, heyetleri kuruyorlar. Bu irşadın fizik bölümü. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunları ifade eder. Ama bunlar bir insanı cehennemden kurtaramaz. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. 7 yaşından 70 yaşına kadar bir insan İslam'ın beş şartıyla meşgul olsun, hiç bırakmasın. Hepsini gerçekleştirsin tam olarak. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Hiçbir şekilde cennete girmesi mümkün değildir. İslam beş şarttan ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim 7 rakam üzerine kurulmuştur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, dünyanın etrafında 7 atmosfer, dünyanın iç tarafında 7 tabaka, hep yedilerle devam eden bir sistemi Allah Teala vücuda getirmiş. İşte insanın da 7 tane safhayı aşması lazım. Nefs açısından emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Ruhu Allah'a ulaştı. Son mu? Hayır değil. Ondan sonra nefs teskiyesi tamamlanmıştır. Nefsi yarıya kadar aydınlanmıştır %51. %49'unun da aydınlanacağı yeni bir kesim başlar. Bu normalin insanlarımızın ulaşabildiği kademenin daha ötesidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'a mülaki olmayı kalpten dileyen herkes bu noktaya ulaşır. Yani Allah Teala kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız sözünü verdiği cihetle
Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen herkes mutlaka ruhu Allah'a ulaşan birisi olacaktır. Neyi kazanır? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta mürşidine tabi olur ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırır üçüncü kat cenneti kazanır. Ve eğer o noktaya ulaştığı seviyede olan yaklaşık günde 3 saatlik, en çok günde affedersiniz 3-4 saatlik bir zikri devam ettirebilirse kişi 3 saatte yeterli oluyor. Bir ömür boyu bu dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir ve mutlaka üçüncü kat cennete girer. Ama öyle olmuyor. Allah'a ulaşana kadar Allah'ın koruyucu kalkanı devam ettiği için kişi de vuslattan sonra bu koruyucu kalkan kalktığı için şeytan insanların çok büyük bir kısmını yoldan yeniden çıkartıyor ve kendisiyle beraber cehenneme giden bir hüviyete sokuyor. İşte devam edebilenler, bu seviyede de devam ettirebilseler, üçüncü kat cenneti mutlaka sahipleri olarak ölürler. Böyle bir şey için altıncı şart zikirdir. Yedinci şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Başlangıç şartı bu zaten. Yoksa yok. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtaramaz. Ne yapmış şeytan? Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa hafazanallah ölürsünüz ha demişler. Ve de bütün alimler buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, çıldırmamak işten değil. Nasıl oluyor bu kadar çok Kur'an-ı Kerim unutuluyor? Kur'an-ı Kerim tamamen devre dışı kalıyor. İnsanların yazdığı o baştan aşağı yanlışlarla dolu el yazması kitaplar duruma hakim oluyor ve bütün İslam alemi çöküyor. Artık İslam aleminde hakimiyet İslam'ın 5 şartında. 7 safa, 4 tane teslim, ruhun ve için nefsin iradenin teslimi. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığı halde, daha 4 asırda devam ettiği halde, sonradan her şeyin sıfıra müncer olduğunu görüyoruz. İslam alemi en geri ülkeleri oluşturuyor. Arkasında sadece şeytanın dünyanın en ileri mertebesinde olan İslam alemini İslam'ın 5 şartı tuzağıyla sıfırlamasıyla oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte burada Hazreti İbrahim'in Ali İmran 67'de teslim oluşu, ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olmak, teslim etmekle noktalanan bir muhteşem bütündü. O elbette peygamberdi, elbette bunu gerçekleştirecekti. Ama bütün insanlara bu kapılar ardına kadar açıktır ve de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah-u Teala tarafından üstlenilmiş ve kim sadece Allah'a ulaşmayı dilerse bir tek dileği üzerine mutlaka gerçekleştirilmesi Allah-u Teala tarafından tahakkuk edecek olan bir husustur. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Ey beni dinleyenler! Bu sözlerimizi dikkate alın. Sizi aldatanların aldatmasına, öğrendikleri yanlış ilimlerle sizleri geri bırakmasına müsaade etmeyin. Onlara sizlere öğrettiğimiz ayetleri söyleyin bakalım cevap verebilecekler mi? Onları da kurtarın. Size karşı gelenlere sakın kızmayın. Öğrendikleri ilim onları öyle davranmaya itiyor. Ama siz
Allah'ın dostusunuz. Bunlar sizi yıldırmamalı. Sizin ilminiz şu anda dünya üzerinde artık kaybolmuş bir ilim. Hep. Evvelce mürşitler varmış. Evvelce gerçekten onlara tabi olunca ruh Allah'a ulaşıyormuş. Birçok şey oluyormuş artık kalmadı diyenlere sakın inanmayın. Mürşitler hiçbir devirde yok olmayacaktır. Bugün de var, yarın da var olacaklardır. Ta ki kıyamete kadar. Ve dünyanın kabuk değiştirme sürecine yakın bir gelecekte ulaşacağız. Şu anda uluslararası anlaşmazlıklar, harpler dünyayı kırıp geçirmektedir. Ama sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bütün dünya insanı hidayeti öğrenecektir. Bir olmayı, birlik olmayı, bu dünyada şerefle yaşamayı öğreneceklerdir. Öğrendiklerini göreceksiniz. Ve de bu dünyada şeytan ne kadar mani olmaya çalışırsa çalışsın, sulh ve sükun mutlaka bizim elimizle kurulacaktır. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse bu beraberlikte neden bahsedelim? Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Müjdelemek ve uyarmak Resullerin temel görevidir. Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vema nursulul mürseline illa mübeşşirine ve münzirin." Biz resul göndermeyiz. Sadece müjdelemek için ve inzar etmek için, ikaz etmek için, uyarmak için biz resullerimizi müjdelemek ve uyarmaktan başka bir şey için göndermeyiz, diyor Allah Teala. Hemen amene, kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve aslaha ve ıslah olursa, nefsini ıslah ederse, fela hafün aleyhim ve lahim yahsunun, onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Anlaşılıyor ki burada Allah'a dost olma meselesi başlamış. Onlara korku yoktur, onlar da masum olmazlar. Evvela birinci faktör risalet. Resulün görevi uyarmaktır. Resulün görevi müjdelemektir. Öyleyse iki görev de söz konusu. Uyarmak ve müjdelemek. Böyle bir dizayn söz konusu. Uyarmanın ve müjdelemenin esas alındığı bir müessese. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz resullerimizi sadece amine olanları müjdelesinler ve diğerlerini, geri kalan hepsini uyarsınlar diye göndeririz, diyor. O zaman uyarının bire, temele indirgendiğini görüyoruz. Temelde ne var? Temelde iki grup insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. İki, dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olmuşlardır. Allah'ın cenneti onlarındır. Onlar müjdeleniyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amene olmamışsa, onların da uyarılmaları söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusu. Öyleyse bu görev Resullerin görevi. Ama buradan itibaren aşağı doğru derece derece herkesin görevi, konuyu bilen herkesin görevi. Sevgili kardeşlerim, bir insanın cehennemden emin olacağı bir yer, bir sığınak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da Resul tarafından uyarılır. Uyarmak konunun temelidir. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarılmaya muhtaç durumda. Çünkü şu anda mevcut din adı verilen mukaddes kitapta üç dinde, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, üçünde de din unutulmuş. Zaten üç din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hangi noktada bu sonuç? Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. İnsanlar uyarılacak. Kaybolmuş Kur'an hakikatleri birer birer gözler önüne serilecek. Öyleyse ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Müjdelenenler için ne diyor Allah-u Teala? Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onlarındır. Sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet onlarındır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet onlarındır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amini olan kişidir. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Ve onlar Allah'ın dostudurlar. İşte Allah-u Teala'nın müjdesi buradaki müjde. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar ifadesi. Bu hem dünya müjdesidir hem de cennet müjdesidir. Öyle midir? Hadi gelin bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Dünya ve ahiret müjdesi kim bunlar? Amin olanlar. Amin olanlar kimdir? Takva sahipleridir. Resul'ün uyarısı üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar müjdeyi hak edenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onları müjdeler. Sen cennetin sahibi mutlaka oldun diye. Tabii bunun için insanların bu Kur'an hakikatini bilmeleri lazım. Demek ki hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi var. Kimlere? Allah'ın dostlarına. Kimlere?
Allah'ın evliyasına evliya dost demek. İki nevi insan var. Allah'ın dostu, tağutun dostu. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allahü veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ve hemen arkasından وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا diye Allah Teala onlar ki kafirlerdir diyor ve onlar ki kafirlerdir. اَوْلِيَا هُمُتْ تَاغُوتَ onlar tağutun dostlarıdır. Kim tağutun dostuysa o küfürdedir, kafirdir. Kim amini olmuşsa o Allah'ın dostudur. Öyleyse amini olanları müjdelemek söz konusu. Onlar Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Olamayanlar, onlar kafirler. Amini olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a inansalar da kafir hüviyetindeler. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre ve tağutun dostları olarak vasıflandırılıyorlar. Allah'ın evliyası olmak, dostu olmak, Allah'ın kulu olmakla eş anlamlı bir müessese. Bakıyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabiliyor. Münip olmakla amin olmak aynı standardı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müniptir. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşmıştır. Aminudur, takva sahibidir. Demin gördük ki amin olanlar takva sahibi ama Allah-u Teala bu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde söylediği اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَيَتَّكُونَ onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır ifadesinin bir benzeri Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amini ol ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek, münib olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olur sonuç? Sonuç mutlaka Allah'a ulaşmak olur. İşte Rum Allah Teala Şura 13'te onu söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehti ileyhi men yunid. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onların dileği ne? Allah'a ulaşmak. Allah da gerekeni yapıyor. Kendisine ulaştırıyor. Öyleyse neyle korkutacak, neyle uyaracak Resul? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek uyaracak. Öyleyse buradaki uyarıya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur kişi? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri korkunç bir cevap oluşturuyor burada. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ
اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin edecek şey Allah ve onun dostları değildir. Onlar dünya hayatıyla, dünyadaki geçici nesnelerle doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve sonucuna bakıyoruz. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Dereceler itibariyle durumu iki ayet söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi müminin 102, birisi de müminin 103. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin sevap tartıları, hasene tarafı ağır gelirse onları cennetimize alırız diyor Allah Teala. Müminin 103'te de kimin diyor sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve Allah Teala Yunus Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde onlar iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir ifadesi bu kişilerin kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerinden eksiltilmez diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür diyor. Bundan çıkan sonuç, amini olmayanların derecelerinde eksiltme yapılabilir. O perspektive oturtmak için Allah Teala'nın dizaynı var. Ölçüsü kesin. Cennete girebilmek kazandığı derecelerin, kaybettiği derecelerinden fazla olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse cennete girebilecek. Öyleyse dilemeyenlerin mutlaka derecelerinin, kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olması lazım. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala'nın onların derecelerinde eksiltme yaptığı neticesine ulaşıyoruz. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarının örtülmesi ona büyük dereceler ihsan edilmesine bağlıdır. Ve bu derecelerin büyüklüğü kişinin günahlarının büyüklüğüne paraleldir. Öyleyse günahların sevaplardan çok yukarıda olduğu bir dünya söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin neticede öldüğü gün mutlaka kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazladır. Aslında normal bir dizaynda
gerçekten Allah'laşmayı dilemeyen bir kişiye davranışları muhtevası içerisinde kaybettiği dereceler normal olarak kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Çünkü onun için tatbik edilen mizan 1'e 10 mizanıdır. Bu 1'e 10 az bir değerdir. 1 dereceye karşılık 10 derece verilmesi. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı gün bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Tabiyeti neticesinde. Hangi kişilerin? Allah'laşmayı dileyen kişilerin. Sonra 1'e 100, 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkar. O zaman bir kişinin her gün kaybettiklerinin 700 katından kazandıklarının kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerin 700 katını geçmesi lazım. Bu da imkansız görünüyor. Her gün bir insanın kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi çok mümkün görünmüyor. Ama bundan evvel böyle bir durum olabilir dizaynı içerisinde. Allah Teala onların derecelerinden eksiltirim diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de onların derecelerinden eksiltmem diyor. Onların derecelerinde eksiltme yapmam. Öyleyse bakıyoruz bir insan ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman Allah'a dost oluyor? Amenü olduğu zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kafir? Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman. Yani tağutun dostu olduğu zaman. Ne zaman tağutun dostu diye soruyoruz. Cevap da Züber suresinin 17. ayet-i kerimesinde geliyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشَرِ اِبَادِهِ Onlar ki şeytana, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah, Allah Teala. Bu müjdelerin demin söylediğimiz Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır ifadesiyle paralel olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisinde de takva sahibi olmak var bir evvelkinde. Onlar ki Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oldular. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdelediğine göre Allah'a kul oldular neticesi çıkıyor. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a kul oldular. Yani sevapları günahlarını mutlaka aştı. Peki Allah Teala onlara müjde vardır demiyor, müjdeler diyor. Öyleyse Yunus 64'teki hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Dünyada da mutluluk, cennette de mutluluk. Öyleyse bu müjdelenen kişiler neyle müjdeleniyor? Cennet müjdesiyle müjdeleniyor. Bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi. Hem Yunus 63'e göre hem de Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Takva sahibi olanların gideceği yer ise Allah'ın cenneti. Öyleyse
Onlar mutlaka cennete mi girerler? Evet, takva sahipleri mutlaka cennete girerler. Müminler mutlaka cennete mi girerler? Mutlaka cennete girerler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Çok açık bir şekilde Âl-i İmrân 15'te diyor ki takva sahiplerinin cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Altlarından ırmaklar akan cennetler orada tahir, tertemiz hanımlar, eşler vardır onlar için diyor Allah Teala. Kimler için? Takva sahipleri için. Kaf suresinin 31-32. Ayetleri cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennetü lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine alalaşmayı dilediği andan itibaren kişi takva sahibi olur. Onların hepsine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah-u Teala. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah-u Teala. Vaat olunan şey takva sahiplerine, vaat olunan şey Allah'ın vaadi cennet. Hadi buyurun girin cennetine diyor. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde de takva sahiplerinin cennete gireceği açıkça yer alıyor. Öyleyse cennet müessesesi takva sahipleri için geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Resulleri, amin olanları müjdelemek için vazife almışlardır Allah-u Teala'dan. Amini olmayanları da uyarmak için bu uyarıyı yapmak mecburiyetindedirler. Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, İmmâ yetiyenneküm rüsûlün minkum, sizden, sizin içinizden size Resuller geldiği zaman yekussûne aleykum âyâti, ayetlerimi üzerinize kıssa ettikleri zaman, okudukları zaman, anlattıkları zaman, neticesini bildirdikleri zaman femen itteka, kim takva sahibi olursa ve aslaha ve nefsini ıslah ederse, nefs tezkiyesi yaparsa felâ hafün aleyhim ve lâhüm yâsûnün, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Öyleyse gene Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Bu Resullerin ayetleri kıssa ettiği, ayetlerin ruhunu açıkladığı ifade ediliyor. Fe men itteka ve aslaha, kim takva sahibi olur ve ıslah olursa. Nefsini ıslah ederse. Öyleyse birbirini takip eden faktörler,
Allah'laşmayı dilemekle başlayan bir kurtuluş reçetesi. Allah'laşmayı dilemeye davet etmek. O Resul'ün görevi. Bunun üzerine ne olur? Kişi bundan gerekli ders alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan dört faktörün sahibidir. Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun varlığını kesin olarak biliyor ve inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğunu biliyor. 12 defa farz kılmış Allah-u Teala. Üç ve dördüncüsü Allah'ın söz verdiğini, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dört özelliği söz konusu. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amini olmuştur. Cennetle müjdelenmiştir. Olay tamamlanmıştır. Burada

Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yünip olmak. Şura 13'te. Allah Teala diyor ki, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünip. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, başka bir ifadeyle amene olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır diyor. Kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Kimi? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sözüm var, işte bu söz Allah'ın sözü. Üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve bunu gerçekleştirmemizi istiyor. Farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın farz kıldığı bir husus Allah'a ulaşmayı dilemek ve neticesi Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. O kişinin de kendisine düşen görevleri yapmasını gene Allah sağlıyor. Allah Teala o kişiyi namazı seven, orucu seven, zekatı vermeyi seven, özellikle zikri seven, mürşidini seven, Allah'ı daha çok sevmeye başlayan ve bu sevgisi giderek artacak olan birisi haline getiriyor. Ve 12 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Allah'ın garantisi buraya kadar mı? Hayır. Mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu zaman 12 tane ihsandan sonra tabi oluyor ve 7 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerin tatbikatıyla fizik vücudunu, evvela ruhunu Allah'a teslim ediyor. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Sonra nefsini Allah'a teslim ediyor. Sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. 7 safhada 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İslam teslimlerden ibarettir. 7 safhada 7 safha 4 teslim. İslam bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhada 4 tane teslim. Ve bu 7 safhanın ve 4 teslimin mevcut olduğu tek din Adem Aleyhisselam'dan insanlar var olduğu sürece sonuna kadar devam edecektir. Yedi safha, dört teslim. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Öyleyse Allah'ın azap müessesesini işletebilmesi oraya mutlaka

Resul göndermesine bağlı. Öyleyse bir devirde Resul olabilir ama başka bir devirde Resul olmaz muhakemesi Kur'an'a ters düşüyor. Her devirdeki insanlardan büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gidebilmeleri için onların yaşadığı kavimde mutlaka Resul olması lazım. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Cehenneme gidenler grup grup oraya ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki sizlere Allah'ın Resulleri gelip de bugüne buraya cehenneme geleceğinize dair sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı sizi? Onlar da derler ki uyardılar. Bize Allah'ın Resulleri geldiler ve bizi uyardılar. Ama azap üzerimize hak oldu diyorlar. Azap üzerimize hak oldu. Yani onlar bize dediler ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Başka hiçbir şeyle kendinizi kurtaramazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkündür. Mümkün değildir. Dediler diyor. Ama azap bizim üzerimize hak olduğu ifadesi şunu söylüyor kesinlikle ki biz onun söylediklerini duyduk, o bizi ikaz etti, uyardı ama biz onun söylediklerini yerine getirmedik. İşte bu dünyada yaşayan insanlar da akıl sahipleri oldukları için kendilerini bir yerlerde zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın cennetine şu veya bu şekilde gidileceğini zannediyorlar. Onlara çok mantıksızmış gibi geliyor Allah-u Teala'nın kanunları. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha insanlara onların cennetlerini kolaylaştırıcı daha ne yapsın? Diyor ki niyet amelden üstündür. Kim benim onlara verdiğim emri gerçekleştirir de bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben bana ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka cennetime alırım. Yetmez. Bu ulaşmayı dileyen kişilerin sözlerini de onlar gerçekleştirmez. Ben gerçekleştiririm. Ben onları kendime ulaştırırım. Ve bu benim insan kullarımı ne kadar çok sevdiğimi, onlara ne kadar çok değer verdiğimi gösterir, buyuruyor Allah Teala. Allah'ın insan adı verilen kulları, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluklar. Hepsinin kurtulmasını istiyor. Ve daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama buna gerçek anlamda inanmak. Yani dört vasıflı bir iman, inanç. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Tabii başlangıçta da evvela Allah'a inanmak. İman sahibi bir kişi dört tane farz.
faktörle mümin olur. 4 tane faktörle Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a inanır. Allah'a dünya hayatında iken ruhun ulaşmasına inanır. Bunun üzerine farz olduğuna inanır. Ve Allah Teala söz verdiği için eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına inanır. İşte bu 4 vasfın sahibi olan kişi hedefine ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini de hak etmiştir. Amin olanları Allah Teala mutlaka kurtarıyor. Amin olanlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin yeri cennet. Amin olmayanları da uyarıyor. Buraya geleceğinizi size söylemedi mi Allah'ın Resulü? Sizi uyarmadı mı? Diyor. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Resul onları uyardığı halde dilemedikleri kesinlik kazanıyor. Nezirler içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Kıyamet günü diyor Allah Teala cehennem çok korkunç bir hal alır. Burada Allah Teala'nın dizaynı şöyle: kafirler zümre zümre, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zümre zümre cehenneme doğru sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri, sizin aranızdan nezirler gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı, cehenneme geleceğiniz bugüne ulaşacağınızı size söylemediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki, evet söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Sonra Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bir defa Resul'e inanmıyorlar. Resul'ü Resul olarak mütalaa etmiyorlar. İnanmıyorlar. Biz diyorlar sana inanmıyoruz. Ve arkasına diyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki ve üçüncüsü, ve biz seni dalalette olan bir insan olarak görüyoruz. Dalalette olanlar Allah'ın Resulünü dalalette olarak görüyorlar. Sonra bu dalalette olarak gören insanların sonradan söylediği bir şey var. Diyor ki, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani o Resul'ün söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçseydik, Allah'a ulaşmayı dileseydik, o zaman Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alacaktı, görme hassamızın üzerindeki gışabeti alacaktı, kulaklarımızdaki vakrayı alacaktı, işitme hassamızın üzerindeki mührü alacaktı, kalbimizdeki mührü alacaktı ve kalbimize iman girecekti. Kişinin o 4 tane inancı kalbinde
imanı ifade ediyor. Kalbe iman girince küfür kelimesi orada kalamaz. Küfür kelimesini dışarı alıyor Allah Teala ve kalbe imanı sokuyor. Kişinin kalbinde iman var. İşte cennete gidecek olan kişi budur. Ve Allah Teala'nın söylediklerini idrak etmekten, onu men eden kalbindeki ekinleti de Allah Teala çıkarıyor, yerine ihbat koyuyor. O kişi muhbit oluyor. Kalbi Allah Teala tarafından sağlamlaştırılmış, idrak etmeye ehil kılınmış bir adam. Kalbi muhbit olan kişi. İşte bu özelliklere dikkatle bakın. Yedi tane özellik. Her birinde Allah Teala o kişiye dereceler veriyor. Öyle dereceler veriyor ki neticede birkaç dakika içinde Allah yedi işlemi de bitiriyor ve o kişiye verdiği yedi kademedeki derecelerde de onun günahlarını mutlaka örtüyor. Günahları sıfırlanıyor kişinin. Mutlaka her insanın birazcık sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. İşte o birazcık sebep bile olsa sevapları günahlarından fazla olacağı için gideceği yer mutlaka kişinin cennet oluyor. Öyleyse ifadeler çok açık. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılır. Biz Resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olmayan olanları müjdelesin diye diğerlerini de uyarsın diye göndeririz diyor Allah Teala. Bu dizayn içerisinde kişi için kurtuluş söz konusudur. Bu kurtuluş Allah Teala'nın emirlerini yerine getirme kesiminde hüküm ifade eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini hak etmiştir. Hem de üçüncü cenneti hak etmiştir.

Öyleyse sadece kişi bir dileğin sahibi olacak. Allah-u Teala da mutlaka Allah'laşma dileğini o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecek. Mutlaka Rahim Esması'nda tecelliye başlayacak. Ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştıracak. Eğer ona o ömrü vermişse. Bu zamanımızda 5-6 aylık bir vetiredir. Bu süreç içerisinde kişi mutlaka Allah-u Teala'ya ruhuna ulaşır. Allah'ın Türkçedeki ermiş hüviyetindeki bir evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah'ın Resulleri var ya, onlar uyarıcıdırlar. O Allah'ın Resulleri var ya, onlar müjdecidirler. Amin olanları müjdelerler, olmayanları da uyarırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam. Alin, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Alimihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka bir kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüştür. Başka bir şey arası yok. Yani bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Şimdi kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, muhterem büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. Şiddet ve kötü alışkanlıklardan kurtularak mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplumu oluşturmak babında düzenlenen bu panele bir kere daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Paneli düzenleyen Sevgi Huzur Yaşatma Derneği, Uluslararası Uyuşturucu ve Kadına Şiddetle Mücadele Merkezi Derneği, Tasavvufu Öğrenmek ve Yaşamak Federasyonu'nun gerçekleştirdiği 2025 yılı aile saadeti etkinliklerinden dolayı organize eden tüm kardeşlerimize, katkı sunan tüm kardeşlerimize Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önce çok değerli konuşmacılarımız, Ülke Genel Başkanı Sayın Ayten Semerci, aile hekimi Doktor Ersin Memiş kardeşimize de verdiği güzel bilgilerden dolayı Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben insanlık tarihi kadar eski bir mutluluk reçetesini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, bütün peygamberler döneminde Allah'ın değişmez bir mutluluk reçetesi var. Kutsal kitaplarda Allah-u Teala bunu açıklıyor. Sevgi ve mutluluk. Sevgi mutluluğun anahtarı ve bizi huzursuz ve mutsuz kılan asıl sebebi anlamak istiyorsak, bizi yaratan sahibimiz Rabbimizin bizleri kutsal kitaplardan nasıl tarif ettiğini, nasıl yaratılışla yarattığını evvela size sunmak istiyorum. Çünkü mutsuzluğu yaşayan yine insandır ama mutluluğu arayan yine insandır. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın bu sevgili mahlukunu yakından tanıyalım. Son şeriat kitabımız Kur'an-ı Kerim, Mucize-i Baki. Bir Allah dostunun ifadesiyle Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun karşılaştığı bütün kötü alışkanlıklar, sıkıntılar, her türlü aşılmayan engellerin hepsinin çözümü kutsal kitaplarda yer alıyor. Şimdi iki şeyi size mukayese etmenizi istiyorum. Milyarlarca seneden beri yaratılan bir kainatın sahibi var. Sonsuz dengeyi koruyor. Bugüne kadar Allah'ın mülkünde yaşıyorsunuz. Hiç günün birinde bir dengesizlik görebildiniz mi? Ama ailesini idare edemeyen, her saniyesini şikayetle geçiren, eşinden şikayetçi, komşusundan şikayetçi, evladından şikayetçi ve böyle insanlar söz konusu. O zaman sualim var size. Kainatı sonsuz idare eden, sonsuz kudretin sahibi olan Allah'a mı teslim olmak istersiniz, yoksa kendini idare edemeyen insana mı? Ne diyorsunuz? Evet. Bu beldelerin zamanında krallık geçirmiş bir Nemrut var. Onun zamanında Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la mücadele ediyor Nemrut. Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim öldürür ve diriltir. Beyefendi Nemrut ne diyor? Ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Ve hapishaneden çıkarttığı bir kişiyi anında öldürüyor. Diğeri de salıveriyor. İşte bak, gördüğün gibi ben de aynı fiili yapıyorum. Senin Rabbinle benim aramda ne fark var? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde tasarrufta olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam beciz bir cevap veriyor. Diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Sen yapabilir misin? Tabii ki Nemrut aldığı cevaptan asla bunu yapamayacağını biliyor. Biz insanlar cüz'i irade sahibi varlıklarız ama
bu cüz'iyede sahibi varlığı gelin beraber yakından tanıyalım Kur'an ayetleriyle. Allah Teala hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Şu zahiri alemi yapabilmemiz için, yaşayabilmemiz için. Hocalarımız genellikle fizik beden üzerindeki yaşanan olayların analizini yaptılar ve sizlere sundular. Ama muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefsin ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte hayatımızdaki her türlü kötülüğün menbaı, şiddetin odağı olan bu nefsimizde Allah'ın ayetlerle bize beyan ettiği, bizi bize tanıttığı 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne fesat. İnsanlık tarihi boyunca Allah kime nefs vermişse, dağılımlar farklı olsa da herkeste 19 tane hastalık var. Şimdi dikkatle beni dinleyin. Kötülüğün öğreticisi şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi uyarıyor, diyor ki ya eyyühellezine amenu la tettebi hututu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse Rabbimiz buyuruyor ki hayatınıza kötülüğü öğreten, kötülüğün esiri olmanızı sağlayan siz değilsiniz. Dış düşman olan şeytan var. Ve diyor 7 ayet-i kerimede ona tabi olmayın. Tabi olursanız siz de onun gibi olursunuz. İşte bu varlık, işte şu anda ayet-i kerimelerde görüyorsunuz. Bu varlık Allah'tan aldığı müsaade gereğince tek bir hedefi var. Allah'ın cennetinden kovulmuş ve diğer insanları da cinleri de kendisi gibi Allah'ın huzurundan tart etmek suretiyle kendisiyle beraber sonsuz bir mutsuzun yaşadığı cehenneme mahkum etmek istiyor. Ama sevgili kardeşlerim, eğer yaratılışınızı bilirseniz, Allah'ın reçetesini hayatınıza tatbik ederseniz, her zaman misal veriyorum, hele hele dijital çağda çoğunuz beyaz eşyayı alıyorsunuz, hadi buna bir örnek verelim, televizyon aldınız, o televizyonun en net performansının elde edilebilmesi için ne yapmanız lazım? İçindeki kılavuz kitabına göre onu ayarlamanız lazım. İşte bizi yaratan Rabbimiz de bizi boşuna yaratmadığını, hayat kitabımız olan gönderdiği kutsal kitaplarda bizi bize tarif ederek kendimizi nasıl kullanmamız gerektiğini, bu mutsuzluktan, huzursuzluktan nasıl kurtulacağımızı ve ebedi sonsuz mutluluğa nasıl ulaşacağımızın reçetesini bir bir ayetlerde bize veriyor ve gönderdiği bu kutsal kitapları, bu kılavuzu da hayatımıza tatbik etmek üzere de üstazını da birlikte gönderiyor ayetleri bizlere açıklamak suretiyle. Şimdi eğer kişi fizik, beden, nefs ve şeytanın %100 etki ettiği bir hayatı yaşıyorsa devamlı olarak etrafla kavga halinde. O zaman gelin şu sualin cevabını verelim. İnsanlar neden mutsuz ve huzursuz? Bir slaytımız var. Kişi iş dünyasında huzursuz ve mutsuz çünkü nefsiyle ruhu arasında kavga var. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti, nefs de şeytanın vücuda giriş merceği. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi sonsuz azabın yaşandığı yer cehennem, sonsuz mutluluğun yaşadığı yer cennet diye isimlendirilmiş kutsal kitaplarda ve Allah Teala şöyle buyuruyor. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Cehennem de nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Öyleyse Allah Teala dikkat etmemiz gereken vücudumuza, nefsimize işaret ediyor. Çünkü ruhumuz zaten Allah'ın emrinden,
muhtevasında 19 tane hasret var. Hangi ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor? Secde 9'da. Allah-u Teala buyuruyor ki sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. 19 tane hasletle mücehaz. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet. Öyleyse dünyaya gelen tüm insanların peşinden koştuğu güzel ahlak, hayatında olmasını istediği bütün güzelliklerin hepsi ama hepsi ruhunuzda var ve o sizinle beraber. Hayatınızda hiç bulunmasını istemediğiniz, ne kadar çirkin, ne kadar kötü alışkanlık, ne kadar kavga, ne kadar stresi, ne kadar öfkeli hayatınızda varsa onların hepsinin de kaynağı nefsiniz. Şimdi biz acaba bu nefsimizi nasıl adam edebiliriz diye bir sual akla gelirse Allah Teala bunu bütün peygamberler vasıtasıyla verdiği reçetede ikinci sırada zikrediyor. İşte son Nebi, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ayet deyip geçmeyin. Allah'ın sözü. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah ayette ne diyorsa alternatifi yok. Allah size ne diyorsa mutlaka olacak demektir. Size ayetleri okuyor diyor. Ayetlerin okumasından murat ne? Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Evet sevgili kardeşlerim, bundan emin olun. Bütün cehennemlikler de, bütün cennetlikler de, Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini Allah-u Teala mutluluk hedefiyle yaratmıştır. Hiç unutmayın. Mutluluk hedefiyle yaratmış ama hocalarımız da beyan ettiği gibi bize bir tercih bırakmış Allah Teala. Serbest irade, cüz'i irade. Cüz'i irade, serbest irade sahibi biziz. Tercihimizi ya şeytan istikametinde, kötülüğü öğrenmek istikametinde kullanırız veya tercihimizi Rabbimizin sahip olduğu mutluluk hedefi istikametinde kullanırız. Sevgili kardeşlerim, sualim var size. Mutlu olmak mı zor, mutsuz olmak mı? Ne diyorsunuz? Çoğunuz dersiniz ki mutlu olmak zor. Halbuki değil. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyan ettiği şekliyle mutlu olmak en kolay şey. Çünkü mutluluğunuzun arkasında yardımcınız Allah var. İhtiyacınız olan herhangi bir nesneyi temin etmek babında ya paranızı harcarsınız, ya kilometrece yol alırsınız veya öf öf dersiniz, ona buna şikayette bulunursunuz. Veya ona buna sığınırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, hocalarımız da beyan etti. İnsanla Allah arasındaki ilk köprü dua köprüsüdür. Sıkıntınız var ve Rabbinize diyoruz ki ya Rabbim ben içim daralıyor. Ben senden bunu diliyorum. Bu karanlığı benim içimden al. Eğer liyakatın sahibiyseniz ona buna gitmenize gerek yok. Sizi işiten, sizi bilen, sizi gören, kalbinizi denetleyen daima o. O zaman Allah'ın sizi yarattığı makamda kendinizi idrak etmeye çalışın. Herkes bir şeyler söyleyebilir ama her zaman tasavvufi hayatımda şu prensibi edinmişimdir. Herkes söyler ama acaba Allah ne der? İşte her zaman bu suali kendimize sormamız lazım. Bir şeyler söyleyebiliriz, bizim için zan olabilir. Ama acaba Allah'ın hakikatine uygun mudur? İşte şu anda toplumların, insanlığın yaşadığı problem, ne yazık ki Allah'tan uzaklaşmanın bedelini ödüyorlar. Olmaması için ne yapmamız lazım? Olmaması için Rabbimizin reçetesine kulak vermemiz lazım ve diyoruz ki, bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisi. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün kutsal kitaplar bir mutluluk garantisi. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Garanti diyorum. Çünkü bu garantiyi veren insanın kendisi değil Allah. Ve her zaman sözünü yerine getirmiştir.
alın müşriklerle Resulullah'ın mücadelesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazifeye başladığı an Suudi Arabistan yarımadasında aşiret hayatını yaşayan bedeviler ne durumdaydılar? Her türlü kötü alışkanlığın sahip olduğu bir hayatı yaşıyorlardı. Kız çocuklar diri diri gömülüyorlardı. Aralarında kan davaları vardı. Faiz alabildiğine her üst seviyede yüksekti ve insanlar acaba yonttukları putlar bizi kurtarır mı diye serzenişte bulunuyorlardı. Ama bir hidayet güneşi olarak Allah Resulü onları ele aldı. Allah'ın kendine indirdiği o yüce kitap Kur'an-ı Kerim'le çok kısa sürede 23 sene boyunca bir kemalata ulaştılar ki bugün şu dünya üzerinde belki de binlerce üniversite var. Hepsinden mezun olun, bir Hazreti Ebubekir'i yetiştiremezsiniz. Hepsinden mezun olun, bir Hazreti Ömer'i yetiştiremezsiniz. Acaba bu insanlar nasıl yetişti? Reçete çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. Şimdi bir gün Allah lütfetseydi size, acaba kainat ne şekildeydi? Ona yakından bakalım. Çağımız bilimi şu anda bu seviyeye ulaşmış durumda. Artık insanlar paralel evrenden bahsediyorlar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 6 tane alem yaratmış. Zahiri alem insanın fizik bedeninin alemi. Kaşı zahiri alem nefsimizin alemi. Gayb alemi cinlerin alemi. Kaşıt gayb alemi cinlerin berzah alemi. Emr alemi meleklerin alemi ve kaşıt elm alemi şeytanların alemi. O zaman insan alelade bir varlık değil sevgili kardeşlerim. Bir kainatın özeti. Nasıl bir kitabın fihristi varsa insan da makro alem kainatın bir fihristi. O zaman kainata göre bir reçeteyi hayatınıza tatbik etmeniz gerekir ki mutluluğa ulaşasınız, huzura ulaşasınız. İşte o reçeteyi her zaman Allah'ın peygamberleri vermiş. Onların izini takip eden Allah'ın velileri olmuş ve o sebeple bütün Allah dostları şu ifadeyi net olarak hayatlarında yaşamışlar. Her dönemde iki yolla insan Allah'a teslim olur. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Acaba bizden sonra gelen insanlar Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecekler deyince benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim iki kutup var. Birisi negatif kutup, diğeri pozitif kutup. Fizik bedeniniz bir mıknatıs gibi en kutbuyla ruhunuzu kendisine çekiyor, es kutbuyla nefsinizi kendisine çekiyor ve İkisinin arasında afet ve hasletler itibariyle içinizde devamlı diyalektik bir kavga var. İki ses. İki ses dediklerinden asla vazgeçmezler. İşte negatif sesin sahibi iblis, pozitif sesi sahibi de Allah'ın zatından bize üfürülen ruhumuz Allah'ın bir emaneti. Bu içimizdeki diyalektik kavga dışarıya yansınsa ne olur? O zaman eşimizle kavga olur. O zaman oğlumuzla kavga olur, o zaman komşumuzla kavga olur. Hatta ve hatta Resulullah'ın zamanında bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum, ne yapmam lazım deyince Allah Resulü'nün cevabı çok manidar, komşuna söyle. Demek ki hayatımızın şekillenmesinde, sosyal hayatın yaşanmasında da komşumuz da bizim kadar bir değer sahibi. Onunla ilişkilerimizi ait olduğu reçeteyi dizayn içerisinde gerçekleştirmesek, onunla olan kavgamız sebebiyle ailede huzursuz ve mutsuz oluruz. Eğer huzur ve mutlu yaşamak istiyorsak, iç dünyamızda nefse ruhun barışını gerçekleştirmemiz lazım. Dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgayı sona erdirmemiz lazım. Ve Allah'la olan ilişkilerimize Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi gerekir. Şimdi bidayette o slaytımıza tekrar dönecek olursak ne göreceğiz? Şunu göreceğiz. Başlangıçta şeytanın da nefsimizin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle iç dünyamızda kavga var. Görüyorsunuz şekilde. Evet. Dış dünyamızda kişiyle diğer sosyal ilişkiler sebebiyle başka insanlarla kavgası var.
Ve Allah'la olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Ama sevgili kardeşlerim, reçete incelediğin zaman, bakın bütün kutsal kitapları incelemiş vaziyetteyiz. Sümer tabletlerinde görülen reçete ile bugün elimizde değişmez olan reçete aynı reçete. Çünkü reçetenin muhatabı insan, aynı insan. Sadece dış dekorasyon değişebiliyor. Dijital zaman sebebiyle farklılıklar oluşuyor ama insan aynı insan. Üç tane vücudun, serbest iradenin ve aklın sahibi olan insan. Muhatap aynı olması hasebiyle biz bu reçeteyi tayip ettiğimiz zaman mutlaka hedefimize ulaşacağız. Nedir bu? Hemen Kur'an'dan ayet vermek istiyorum. Allah katında insanoğlu için en kıymetli şey nedir zaman? Zamandan daha değerli bir nesne yok. O zaman sualim var size. Bizler için, şu anda yaşayan insanlar için en kıymetli zaman hangi zaman? Kim söyleyecek? Ramazan ayında ne diyoruz? 11 ayın sultanı. Demek ki zaman çok kıymetli ama zamanın içerisinde de en kıymetlisi hangisi? Ramazan ayı. Ramazan ayını kıymetli kılan şey ne? Bu ayda Kur'an indirilmiş. Başka ne var? 1000 aydan daha hayırlı bir gece bu ayda var. O zaman mutlu olmak istiyor musunuz? Nasıl Allah katında zaman müteberse, nasıl kıymetliyse, nasıl her şeyin çözümü Allah'taysa, bundan emin olun, bütün sorunlarınızın çözüm yeri Allah'tır ve Kur'an'dır. İşte Kur'an reçetesiyle hemen size sunmak istiyorum. Bakara 185. Ramazan ayında Kur'an indirildi. Kur'an Furkan'dır, hidayettir. Ve Allah Teala ayetin sonunda şöyle buyuruyor. Vallahi yuridu bikum yusra ve la yuridu bikum usra. Ne demektir bu? Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Ve Allah Resulü de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Yesiru ve la tuassiru beşiru ve la tunfiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Şimdi biz size, burada salondaki kardeşlerimiz, mutlu olmak istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi slaytımızı size göstermek istiyoruz. 3 tane vücudumuz var. Nefsimizi kullanan şeytan, ruhu besleyen ise Allah Teala, serbest irade ve aklı sahibi olarak bir slaytımız var. Yanı başında, ruhun yanı başında da Allah'ın tayin ettiği bir dost, Allah'ın dostu. Baktığımız zaman şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bir gücü yok. Şeytan sadece aldatır. Zerre kadar bir kuvveti yok. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde İblis diyor, Allah size ne söylediyse Allah'ın söylediği doğruydu. Ben de size ne söylediysem hep yalan söyledim. Bizzat kendisi söylüyor, İbrahim 22. Fakat benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz. Beni kınamayın, ne yapın? Kendi nefsinizi kınayın. O zaman problemin çözümü çok kolay. Demek ki hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar, kötü alışkanlıklar, madde bağımlılığı, alkol, sigara, envai çeşit kötülüğün kaynağı bizim nefsimiz. O zaman Allah'ın nefs için koyduğu reçeteye bakalım. Allah bizden diyor ki nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Devlet memurları var. İlk girişte 6 aylık süre içerisinde onlara tezkiye raporu veriliyor. Öyle değil mi? Rabbimiz bu dünya hayatını yaşarken akil ve bâdî olduğumuz noktadan itibaren devamlı üzerimize vazifeli kıldığı 4 tane melek var. Ben buna Allah'ın kolluk kuvvetleri diyorum. Ne yaparsanız yapın, hem düşünceniz olarak kayıt altındasınız, hem de aksiyonlarınız altında kayıt olarak altındasınız. Ve Rabbimiz şunu söylüyor En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde Allah size not veriyor. Derece. Ne demek derece? Allah Teala Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah size Resul gönderdi, onunla birlikte kitabı indirdi ve mizanı indirdi.
Mizan şu dünya hayatında aksiyon olarak yaşadığınız her şeyin derecat karşılığı olan bir kitap. Allah Teala vazifeli meleklerin eline veriyor ve ne yaparsanız yapın. Hayırsa pozitif derecat, şerse negatif derecat. Öyleyse hayatımızın her saniyesi kayıt altında. Doktor hocamızın özellikle son sözünü bağlarken bir şey söyledi. İyilik yapmak gerçekten şifa verici bir terapidir. A'dan Z'ye kadar katılıyorum. Çünkü Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin şifa vermemesi imkansız, mümkün değil. Ama kesinlikle bir o kadar daha güzel şey var ki, evvela ifadeyi de çok güzel kullandı. Şeytanla olan bağımızı koparmak. Bir veliye sormuşlar, sen neyle meşgulsun? O mübarek insan demiş ki, biz çözer biz bağlarız. Anlayamadım, ne demek şu? Biz demiş insanların şeytanla olan bağını çözeriz, Allah ile olan bağlarını bağlarız. Çünkü bize kötülüğü öğreten şeytan, bize iyiliği öğreten de Allah. Allah'ın bizdeki temsilcisi ruhumuz ama şeytanın bizdeki temsilcisi nefsimiz. Öyleyse içimizdeki o diyalektik kavgayı bir kere öğrenelim, bilelim. Sonra yine hocamızın ifadesiyle söylüyorum. Evvela Allah'la olan bağımızı kurmak gerekiyor. Biz bağımızı şeytandan kopartmadıkça, biz kesinlikle Allah'a sığınmadıkça hedefe ulaşmamız mümkün değil. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Ben gelinden kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben komşumdan kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben amirimden kaçıp sana sığınıyorum demiyorum. Ben hiç eşimle anlaşamadım, şimdiden kaçıp sana sığınırım demiyoruz. Ne diyoruz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Soruyorum sizlere. Kur'an-ı Kerim'i mutluluk kitabı olarak düşünüyor musunuz? İşte mutluluk formülü bu. 114 surenin başında Allah bunu tekrar ediyor. Şimdi mutsuz olan insana biz sormaz mıyız? Allah'ın gönderdiği mektupta Allah Teala sana neler söylemiş? Hangi mesajları göndermiş? Hiç mi merak etmiyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk o kadar basit ki, o kadar kolay ki, tek bir dilek, tek bir dilek, tek bir dilek. Başında şeytanla olan bağınızı çözeceksiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Çünkü insanların düşmanı insanlar değil. İnsanların düşmanı cinler değil. İnsanların düşmanı başka varlıklar değil. İnsanın dış düşmanı şeytan. Ve Allah Teala dikkat ederseniz, evvela düşmanı bize tanıtıyor. Hazreti Ali ne diyor? Çok güzel ifadesi. Derdin var sende ey insanoğlu, onu bilmiyorsun. Dermanın var sende ey insanoğlu, onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz kainatın bir fiilisisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın yeryüzündeki halifesisiniz. Bütün mahlukatın fevkindesiniz. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala, ey melekler ve cinler, Adem'i yarattım, ona ruhumdan üfürdüm, hepiniz ona secde edin. Secde sadece kime yapılır? Sadece Allah'a. Ama Allah'ın emriyle, Allah'ın secde etmesine layık gördüğü varlık, o Adem babamız, o bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz bundan emin olun, şu anda hepiniz burada cenneti yaşardınız ve bundan sonra hayatınız da cennet mutluluğu içinde geçerdi. Çünkü mutlu olmak için her şey bize verilmiş. Her şey bize verilmiş. Bakın ben size bir sır vereyim. İşte şu anda bu kadar insan var karşımızda. Bütün insanlar için. Tabii ki diyeceksin ki ya ben komşundan kesinlikle haz etmiyorum. Ben onun için dua da etmiyorum. Ben onun mutlu olmasını da istemiyorum. O benim düşmanım diye iç dünyanızda konuşabilirsiniz. Ama Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Düşmanlarınızı da sevin. Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenlere iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atana öbür yanınızı çevirin.
vesaire vesaire. Şimdi sevgili kardeşim diyeceksin ki ben enayi miyim? Öyle diyeceksin değil mi? İşte mutluluk bunun arkasında gizli. Bunu yapabilirseniz Yunus'un ifadesiyle söylüyorum. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. İşte önemli olan biz tarlaya ne ekiyoruz? Biz tarlaya iyilik ekersek ne biçeriz kim söyleyecek? Biz tarlaya kötülük ekersek ne biçeriz? Öyleyse yaşaya geldiğimiz bütün sıkıntılar, bütün kötülüklerin arkasında kimin el ürünüdür? Bizlerin. O zaman gelin bugünden itibaren bundan sonra iyilik vermeye hazır mısınız? Tek bir dilek, kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İşte kalptense o zaman bunun bir sağlaması var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hakikat şu. Kalpten ulaşmayı dileyenlere Allah Teala mutlaka ama mutlaka 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmesi ne önemi ifade eder? Kim söyleyecek? 500 yıl ibadet yapan, hocamız söyledi özellikle doktor kardeşim söyledi. 500 yıl ibadet yapan birisi var. Allah Resulü misal verdiği için söylüyorum. Ve diyor ki kişiye, sen kendi amelinle mi yargılanmak istersin yoksa benim rahmetimle mi? Cevap ne geliyor? 500 yıl ibadet yapmış, bırak da bu amelle artık yerimizi cennete sabitleştirelim diyor ve öyle cevap veriyor. Rabbimizin cevabı ne? Bunu cehenneme atın. Dinlemişsiniz yüzlerce defa. Biliyorum. Öte yandan 100 kişinin katili olan bir kişi daha var. O da diyor ki ya ben tövbe edersem acaba Allah tövbemi kabul eder mi? Birisi Allah'ın rahmetine sığınıyor, öbürü ise kendi ameline sığınıyor. Ameline sığınan kişinin yeri cehennem, Allah'ın rahmetine sığınan kişinin yeri neresi oluyor? 100 kişinin katili olmasına rağmen cennet. Sevgili kardeşlerim önemli olan Allah'ın kanunlarını hayatımıza tatbik etmemiz. Kendi zanlarımızla dini yaşarsak ilelebet mutlu olamayız. O sebeple diyorum ki hazır mısınız? Mutlu olmaya hazır mısınız? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilerseniz bunun sağlaması ne? Dilerseniz bunun

Peygamberler, yüzlerce evliya ve sahabeler, hepsinin hayatında sevgi birinci sırada yer almıştır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Siz de kardeş olmaya niyet ediyor musunuz? Bir rahip, çok meşhur bir rahip, Amerikalı bir rahip, ne diyor? Biz diyor balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı da öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Eğer siz de kardeş olmak istiyorsanız, hocam ne yapmam lazım diyeceksiniz, sadece kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dilemek size ne sağlar? Allah'ın rahmetini kalbinize taşır. O zaman kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Allah deyin bakalım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah demek kainatın şifresi. Nasıl bilgisayara girdiğiniz zaman şifreyi kullanmadan giremiyorsanız, siz de mutluluk internetine bağlanmak istiyorsanız ne demeniz lazım? Allah demeniz lazım. Ben biraz fizikçiliğim de sizlere bahsetmek istiyorum. Her şey atomlardan oluşmuş. En küçük atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton, 10 üzeri eksi 13 santimetre uzakta bir elektron. Elektronlar incelenmiş. Maxwell adında bir fizikçi keşfediyor, diyor ki yıllardan beri sonsuz bir hareket içerisinde elektronlar hareket ediyor. Fizikçiler biliyorsunuz her şeyi fiziki olarak incelerler. Madem bu hareket varsa o zaman bunları hareket ettiren kuvvet nerede? Tüm araştırmalara rağmen Maxwell bulamıyor, diğerleri de bulamıyor. Cevabını Allah kimde veriyor? Kur'an-ı Kerim'de. Hangi ayette? İsra 44'te. Yedi kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Tesbih nedir? Zikir nedir? Zikir kişinin serbest iradesiyle Allah'ın isminin tekrarına verilen attır, kavramdır. Tesbih nedir? Gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına verilen attır tesbih. Bütün varlıklar ne yapıyorlar? Allah'ı tesbih ediyorlar bütün varlıklar. Canlı ve cansız. Kainatı Allah-u Teala enerjiyle yaratmış. Tek noktadan başlayan bir yaratılış zinciri. Ve enerjiyi Allah-u Teala maddeye dönüştürmüş. Ve ifade ettiğim gibi 6 tane alem. Ve sizler bu 3 alemi hayatınızda yaşıyorsunuz. Emr alemi ruhunuzun alemi. Karşı zahiri alem nefsinizin alemi. Zahiri alem fizik bedeninizin alemi. Alem bütün kainat 6 alemde oluşuyor ve üçünü kendinizde barındırıyorsunuz sevgili kardeşlerim. O zaman gerçekten Allah'ın size verdiği değeri, huzuru, mutlu yaşamak istiyor musunuz? İşte Rabbinizin davetini kabul etmeniz lazım. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. O zaman onlar da benim davetime icabet etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın davetine icabet etmek istiyor musunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim'deki araştırmalarımızla tam 73 ayet-i kerimede 19 fille insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Özellikle bunları ekrana getiriyoruz. Ola ki merak duyan kardeşlerimiz fotoğrafını çekerler evdeki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırarak incelemeyi yaparlar. 19 ayrı fil, 73 ayet-i kerime ve bu 73 ayet-i kerimenin içerisinde de 12 tane farz ayet-i kerimesi var. Ne diyor Rabbimiz 12 tane farz ayet-i kerimesinde? En basitinden anlayabileceğini söylemek istiyorum. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَفِرُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Firarın ne olduğunu biliyorsunuz. Nereden firar edilir? Kim söyleyecek? Hapishaneden kaçan kişiye ne ad verilir? Firar eti denir. Öyleyse bu dünya mutluluğu yaşayacağımız değil. Buradan kurtulmamız gereken bir hapishane. Neyimiz kurtulacak? Rabbimizin emaneti olan ruh bizden ayrılacak. Sırat-ı müstakim üzerinden sahibi olan Allah'a ulaşacak. A'dan Z'ye kadar. Halk arasında hepiniz tekrar ediyorsunuz, biliyorsunuz. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Öyleyse ondan gelmişiz. Ondan gelen ruhumuz bir emanet bize ve Rabbimiz bu emaneti geri istiyor.
ve 12 ayette bize farz

0: kılıyorum. Ve sizin bu emaneti sahibine teslim etmeniz için Allah'ın sizden istediği tek bir dilek sevgili kardeşlerim. Tek bir dilek, ama bu dileğin kalpten olması lazım. Gerisini kim yapacak? Gerisini sizi çok seven Rabbiniz yapacak. Ulaşmayı kalpten dilediniz. Rahim esmasıyla Allah tecelli etti. Ve sizi mutlu edecek olan vasıtayı, rahmeti size göndermeye başladı. Ulaşmayı dilemezseniz, sabahtan akşama kadar zikretseniz, doktor hocamın söylediği 500 yıl ibadet yaptınız. Allah'tan hiçbir şey alamazsınız. Siz Rabbinizin yardımını almak istiyorsanız, onun gönderdiği reçeteye uymakla mükellefsiniz. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki, وَاَنِيبُ اُلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Neyimiz var ki? Dikili ağacımız yok ya Rabbim. Neyimiz var ki sana teslim edelim? Var diyor Rabbimiz. Ben sana ruh üfürdüm. Ruhunu bana teslim edeceksin. Ben sana fizik beden verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana nefs verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana irade verdim. Onu bana teslim edeceksin. O zaman teslim olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, başkaları ne elimizden ne dilimizden artık asla kötülük görmeyecek. İşte Resulullah'ın Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar için verdiği tarif, el müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu birey dediğin kişi, eliyle ve diliyle başkasına zarar vermeyecek. Hem elinden hem dilinden başkasına asla zarar ulaştırmayacak. İşte mutlu insan bu. Ben belki içinizden şu anda olmak istiyorum. Olmak istiyor musunuz? Dinler mi, kalpten mi? Tamam, şimdi çok kısa bir panorama size vermek istiyorum. Çok basit. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bir ve ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennem. Çünkü onlar asla Allah'ı Rab olarak kabul etmeyenler veya kabul edip de hocamızın ifade ettiği gibi kuru kuruya ibadetle kurtuluşa olacağını zannetenler. Asla bunlar kurtuluşa ulaşamazlar. Ama size söylediğim ilk etapta Rabbiniz kalbinize bakıyor. Kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe Allah'a açılan kapalı sistemleri bir bir Allah açıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı okursanız göreceksiniz ki hepiniz şunu öğreneceksiniz. Allah sizi hani fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratının özelliği ne? Bidayetinde şeytanın kapıları tamamen açık. Allah'ın kapıları tamamen kapalı. Ama nihayetinde ulaşmak istediğiniz kemalatta da Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapıları kapalı. Öyleyse hedefiniz ne? Hedefiniz hayatınızda şeytanın kapılarını sırayla tek tek kapatmak. Kapattınız, ulaşmayı dilediniz mi? Kapattınız. Şimdi o kapatmanın hediyesi olarak Allah Teala size 7 Furkan veriyor. Bakara 185'te Kur'an'ın ne olduğu zikrediliyor. Kur'an bir furkandır. Furkan nedir? Furkan hakkı batıldan ayıran ölçü. O zaman Rabbiniz kapalı olan gözünüzü açıyor. Kapalı olan kulağınızı açıyor. Kapalı olan kalbinizi açıyor. Ve 7 Furkan'la sizi birinci kat cennetine alıyor. Düşünün, 100 kişinin katili olan bir insan. Hiçbir cennetlik ameli yok. Size göre bu kişi nereye gider? Ama değil, katten ulaşmayı dilediği için gideceği yer birinci kat cennet. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Siz de hiçbir cennetlik amel olmadan Allah'ın rahmetine sığınıyor musunuz? Allah'ın rahmetiyle cennete gitmek istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Herkes şu anda kendi kalbini kontrol etsin. İçinizden Allah isminin tekrarı geçiyorsa, ben Rabbimi çok seviyorum diyorsanız, gerçekten kalpten dilediniz. Yok, ben diledim hocam, ama bir deneyeyim bakayım, dostlar alışverişte görsün, bakalım ne olacak, bir deneyeyim diyorsanız, kalbiniz açılmamıştır. Zikri yapmak istemezsiniz. Namaz size zor gelir. Orucu dayanılmaz bir açlık içerisinde hissedersiniz. Ama bundan emin olun sevgili kardeşlerim. kalpten ulaşmayı dileyin ve Zümer 54'e göre Allah yardımını size göndersin ve göreceksiniz ki bütün vasıta emirleri Allah size sevdirir. O halde de bırakma sözü var. Rad 27'ye göre, Şura 13'e göre sözü var. Bana ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. O zaman sizi bir kalp doktoruna gönderecek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz doğuştan hastayız. Hangi ayet gereğince? Yunus 57. Ne diyor Yunus 57'de? Ya eyyühen nasu. Dikkat ederseniz birçok insan hem cinslerine hitap edebilir, şu olur bu olur. Ama Rabbimizin hitap ettiği insandır. Hepimiz insanız. Bayan da insandır, bay da insandır ve hepimiz aynı özellikler yaratılmışızdır. Bundan emin olun, bir gün öğreneceksiniz. Bayanlarla baylar arasında zerre kadar bir fark yok. Sadece ve sadece özel hallerin dışında hayır. Din açısından A'dan Z'ye kadar erkek neye sahipse hanım da aynı hakların sahibi. O zaman yeri gelmişken bir ayeti size paylaşmak istiyorum. Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine dikkatle bakın. Özellikle hanımların dikkatine sunmak istiyorum. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Marufla emreder ve münkerden nehyederler. Namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Bu ayet gereğince bayla bayan arasında hiçbir farkı görebildiniz mi? Var mı bir fark? Hadi bir ayet daha sunmak istiyorum. Kalbiniz iyice mutmain olsun. Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bakın Rabbimiz baylar için, bayanlar için ne diyor? Hiçbir fark yok. Ben bayanım, ben bayım. Hayır. Üstünlük takvanızdadır. Yeter ki siz Allah'ın emrini yerine getirin. Gerçekten İslam olan erkeklerle İslam olan kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, kanitin erkeklerle kanitin kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, huşu duyan erkeklerle huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler, ızlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. Fark var mı sevgili kardeşlerim? Fark yok. Öyleyse yıllardan beri cinsiyet kavgasını yürütenlerin hepsi şu anda ne diyoruz? Bunlar Kur'an'dan haberleri yok. Bizim birbirimize didişmeye vaktimiz yok. Biz kendi nefsimizle cihad etmeliyiz. Cihadımız nefsimizle ve içimizde. Gerçekten bunu yapabilirsek, ki bir dilektir, anında Allah'ın yardımıyla Allah sizi hedefinize ulaştıracak ve sizi bir kat doktoruna ulaştıracak. Mevlana peygamberler için ne diyor? Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Sayın hocamız, kardeşimiz Doktor Ersin Memiş, burada fizik beden üzerinde bir ihtisas sahibi. A'dan Z'ye kadar eğitimini yapmış, diplomasını almış ve konuşmayı hak sahibi bu fizik beden üzerinde. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir başka vücudumuz var, hasta nefsimiz var. 19 tane hastalıktan malum ve Rabbimizin özellikle incelemeyi aldığı, saate kavuşturmasını istediği, şifaya kavuşturması istediği bu nefsimiz. 14 asır evvel sahabe cariye dönemi yaşarken 23 senede bu noktaya geldiler mi? Evet. Hepsi nefslerini ıslah ettiler ve hepsi öyle bir yere ulaştılar ki can dostu oldular. Savaş meydanında dikkatle bakın, şehit olmak üzere olan sahabiler var. Aralarında Hazreti Ömer matarayla su dağıtıyor. Birisi su diyor, Hazreti Ömer tam suyu ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ve o kişi diyor ki, ya Ömer bana değil, git ona ver. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir insan için şu dünyadaki bir yudum her şeyden nedir? Her şeyden müteberdin. Daha kıymetli bir şey yoktur. Ama buna rağmen o noktada bile ne yapıyor? Ölmek üzere olan kişi kardeşini kendisinden öne geçiriyor ve ona diyor suyu ver. Yanlış mı yaptı dersiniz? Hayır. Allah Teala'nın en üst seviyedeki şifresini kullandı ve bundan emin olun, hayatında yapamayacağı sırrı, mutluluğu o yaşadı. Şehit mi oldular? Evet. Mutlu mu oldular? Evet. Süresi ne? Süresi çok uzun süre değil. 23 sene. Ve şu an 23 sene üzerinde de olaya baktığınız an sevgili kardeşlerim, onların derecesine erişen kimse yok. Tevrat'ı inceledim biliyor musunuz? Hazreti Musa Aleyhisselam'a ona tabi olan Rabbani'ne kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabeyi. Havarilere kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona tabi olan sahabeyi. Bizler için şu anda kim örnek? Kim söyleyecek? Yine Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabeyi. O kadar kısa sürede şu anda bakın yaptığımız incelemeler bunlar Kur'an incelemeleri, Tevrat incelemeleri ama özellikle Kur'an'daki ayet-i kerimeyi size sunmak istiyorum. Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesi, Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabenin Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarını söylüyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ümmeti Muhammed bizler insan olarak yaratılmanın bilinci içerisinde mutluluğu en üst seviyede hak eden çünkü önümüzde çok güzel bir örneğimiz var. Mucize-i Baki'yi bize miras bırakan Rabbimiz ona uyarsak, onu örnek alırsak, onun izini takip edersek o zaman hedefe çok kısa süresi içerisinde ulaşırız Allah'ın izniyle. O sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed mutlaka bir kere daha asıl saadeti yaşayacak. Neyle? İşte bu öğretiyle, Kur'an öğretisiyle ama kutsal kitaplardaki insanların uydurduğu zanlarla değil. Bu bidatleri hayatımızdan çıkartacağız. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yerleştireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz, zihnimize yerleştireceğiz. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le herkese hitap edeceğiz. Herkesi seveceğiz. Bizim bir düsturumuz var kardeşlerimiz arasında. Karşılaştığımız zaman hepimiz birbirimize ne diyoruz? Seni çok seviyoruz hem de kalbimden. Nasıl sahabe birbiriyle karşılaştıklarında ne diyorlardı? Vel-Asr suresini okuyorlardı. Vel-Asr suresini okuyan günümüzdeki bizler ise o Vel-Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in ruhu olduğunu idrak ediyoruz. Ve Kur'an'ın ruhunu yaşamak istiyorsak mutlaka ama mutlaka ama mutlaka sevgi öğrenmemiz lazım. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaratmış. Sevgi öğrenmemizi. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaşattırıyor. Bizim de yaşamamız lazım. Çünkü Rabbimiz her şeye sevgiyle öğretime bakıyor. Bizim de başkalarına sevgiyi öğretmemiz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim seviyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Sevgi bütün kapıları açan anahtar mı? Her türlü sıkıntınızın sevgiyle aşılabileceğini, çözüme kavuşabileceğini biliyor musunuz? Sadece ve sadece sevginin kaynağı Allah olduğunu bileceksiniz. İncil'deki bir ayet-i kerime hiç unutmayın. Onun için diyorum dilden mi kalpten mi? Yuhanna 4:20'de. Ben Allah'ı seviyorum deyip de gördüğü kardeşini sevmeyen yalancıdır diyor. Gördüğünü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir? Ne diyorsunuz? Öyleyse sevginin kaynağı Rabbimiz ve kesinlikle ve kesinlikle bizlerin birbirimizi sevmemizi istiyor. Sevgiye giden yol mutlaka ulaşmayı dilemekten geçer. Ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan hoşlanandır. Mutlaka Allah'ı seveceksiniz. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde özellikle bu ayet-i kerimeyi açıklamak istiyorum. Çünkü Almanya'dayken bir Hristiyan diyor ki siz sevgiden bahsediyorsun ama kitabınızda sevgi yok. Tabi Kur'an için söylüyorum. Ve sevgiyle ilgili ayetleri kendisine gösterdiğim zaman mahcup oldu ve baktı ki gerçekten Kur'an-ı Kerim baştan sonra sevgiyi açıklıyor. Sevgiyi yaşamamızı istiyor ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, korkan kişi korktuğundan kaçar. Kimden korkuyorsanız ne olur? Kaçarsınız. Ama kimi seviyorsanız ne olursunuz? Mutlaka ulaşmak istersiniz, onunla birlikte olmak istersiniz. O zaman Allah'ı seviyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Sevginin kaynağı Rabbimiz zikrini ne kadar yapıyorsunuz? Az mı, çok mu? Çünkü bütün güzellikleri size ulaştıracak olan nedir? O Allah'ın zikri, Allah'ın sevgisidir. İşte Ali İmran 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? O zaman mutlaka kalp doktorunuza tabi olacaksınız. Ben onu nereden bulacağım mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, Diğeri de hacet namazı. Evet, bir bilinmeyeni Allah'tan öğrenmek istiyorsanız istihare namazıyla Rabbinize soracaksınız. Ama bir dileğiniz var. Kalp doktorunuza ulaşmak mı istiyorsunuz? O zaman hacet namazıyla bunu Allah'tan soracaksınız. Peygamber Efendimiz ne diyor? Üç çeşit rüya var. Bir, şeytanın korkutması rüya, kabus. İki, nefsin hadisatı rüya, dünyevi işler. Üçüncüsü de Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli rüyalar Resulullah'ın lisanında mübeşirat olarak geçiyor. Eğer siz de müjdeli rüyayı Rabbinizden bir hediye olarak alırsanız, gördüğünüze gidip tabi olursanız, tabiyetinizle birlikte ruhunuz sizden ayrılır ve yedi kademede, şimdi o slaytımıza beraberce bakalım, yedi kademede seyir sülükü yaşarsınız. Allah'a giden yolculuğu neyle aşarsınız? Zikirle. Evet, Allah'a giden yolun kalp ayağı zikirdir. Allah'a deyin bakalım. Diyelim ki ruhunuzun birinci gök katına ulaşmasını istiyorsunuz. Allah sizden ne istiyor? Günde 15 bin zikir. Zikri yapan fizik vücuttur ama Allah'ın katından kalbinize ulaşan, karanlıkları kalbinizden çıkartan faziletlerdir. 17 bin zikir. Zikri yapıyorsunuz, Allah'ın katından gelen faziletler 107 artıyor, 114 ulaşıyor ve ruhunuz da ikinci gök katına. 19 bin zikir. Ruhunuz üçüncü katına ulaşıyor ve nefsinizin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121'e ulaşıyor. 21 bin zikir. Dördüncü gök katına ulaşıyoruz ve nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı 128. Yani mutmain oluyorsunuz. Mutmain olmak demek ne demek? Mutlu olmak demek. Bir daha şeytanın veya başka unsurların sizin mutluluğunuza asla zarar vermeyeceği bir hali yaşamak demektir. Devam ediyoruz. Siz Rabbinizden razısınız. 23 bin zikir. Nefsi raziye. Allah da sizden razı. 25 bin zikir. Nefsi marziye. Her gün namazdan niyet ediyorsunuz. Allah'tan ne istiyorsunuz? Söyleyin bakayım, ne diyorsunuz? Niyet ettik Allah rızası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah rızası böyle bedava bir olay değil. Gördüğünüz gibi bir dilek, üstadınıza oluşup tabi olmak ve zikri ait olduğu seviyede yapmak. Ümmetimin velileri bir kere daha söylüyorum. Birinci kat cennete Allah'ın rahmetiyle, ikinci kat cennete nefs tezkesiyle, üçüncü kat cennete kalp temizliğiyle cennete girerler. Bir kalbiniz var ve sizin hayatınızı zehir eden, size hayatı tarumar eden, tüm sıkıntıları size yaşattıran başka insanlar değil, eşiniz değil, komşunuz değil, dünyadaki hiçbir insan değil. Kim? Sizin nefsiniz. İçinizdeki nefsiniz. O zaman siz onunla görevlisiniz. Nefsinizin kalbini temizlemekle vazifelisiniz. Zor mu, kolay mı? Çok kolay. Ulaşmayı dileyeceksiniz. Tövbenizi gerçekleştireceksiniz. Ve zikre başlayacaksınız. İşte 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir, 23 bin zikir, 25 bin zikir ve 33 bin zikre kadar olan zikir sayısıyla ruhunuz sizden ayrılıyor, yedi tane gök katı yükseliyor. Yedi alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve siz ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Ermiş evliya oluyorsunuz. Günümüzde bu ermiş evliya olmak ne yazık ki unutulmuş vaziyette. Bütün insanlar, dünyevileşen insanlar, anne babalar çocuklarını hep dünyaya göre yetiştiriyorlar. Evladım doktor olsun, mühendis olsun, hakim olsun, avukat olsun, savcı olsun, her meslekten var. Ama hiç kimse benim oğlum veli olsun diyor mu? Ne diyorsunuz? Ama Rabbimiz de diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini bana dost olsun diye yarattım. Allah dostunun Kur'an'daki adı ne? Veli. Ermiş evliya olmak zor mu? Bir dilek. Kalpten diliyor musunuz? Adım gibi eminim. 8 milyar şu anda dünyada yaşıyor. 8 milyarın 8'i şu anda kalpten ulaşmayı dilemeleri halinde çok kısa sürede Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştırır ve onları kendisine ermiş evliya kılar, dost kılar. Bu Allah'a dost olmanı size ne sağlar? Kavgayı hayatınızdan çıkartır. Evet, iş dünyasında kavga biter. Başka ne olur? Başka insanlar aranızdaki kavga biter. Başka ne olur? Allah'la aranızdaki kavga biter. Bu kadar tesirli mi hocam? Evet, bu kadar tesirli. Çünkü nefsinizin manevi kalbi %100 karanlıkken Herkes birbiriyle kavga ediyordu. Şimdi iki insanı size göstermek istiyorum. İkisinin de fizik bedeni, nefsi ve şeytan var. Ve ikisi karşı karşıya geliyorlar. Kabul edelim ki bu ikisi evli olsun, karı koca olsun. Kavga edenler ruhlar değil. Birbiriyle kavga edenler nedir? Nefslerdir. Şeytanın gücünü sıfırlayın. O zaman insanlar aynada kimle kavga ediyorlar? Kim söyleyecek? Kendileriyle sevgili kardeşlerim. Hakikati bilmeyen insanlar aynada gölgeleriyle kavga ediyorlar. Tartışmaya gerek yok. Nevine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Af barışın zekatıdır. Daima herkesle barışık halde olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman bu dileğin sahibi olacaksınız. Ermiş evliya olduktan sonra Allah'ın yardımıyla kalbiniz 150 bin nurlandıktan sonra başkalarının size yaptığı fiili, zulmü siz affediyorsunuz. Af barışın zekatıdır. O zaman aile içerisinde 5 kişi var. Karı koca 3 tane çocuk olsun. Kabul edelim ki herkes babaya karşı isyan ediyor. Öyle kabul ederim. Ama baba ulaşmayı dilemiş, tövbesini gerçekleştirmiş ve Allah'ın dostu olmuş. O babayla kavga edenlerle baba arasında kavga olur mu? Eğer baba Allah'ın kendisine sağladığı affı gerçekleştiriyorsa, affedebiliyorsa kavga olur mu? Ne diyorsunuz? Evet. Kendisini onların mutluluğu için devreden çıkartıyor. O zaman kavga anında biter. Gelelim baba değil bu sefer hanımına. Hanım Allah'ın evliyası, diğerleri hep ona karşı isyan halinde. Nefsin manevi kalbinde 151 bir nur, herkes onunla kavga ediyor. O hanımın davranış biçimine, hayır Allah beni, eşimi mutlu etmek, çocuklarımı mutlu etmek için bu aileye getirdi. Ben bunlar için varım, yaratılış gayem bunlar dediği an, o hanımın aile içerisindeki diğer fertlerle kavgası yok. Kısacası formülü hangi birey kendi hayatına tatbik ederse mutlaka mutlu yaşar mı? %100 evet. Bu garantiyi bize veren kim? O zaman ne güne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın ceddine koşun. Hangi ayet? Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi. Hangi ayet? Hadid 21. İki ayet-i kerimeyi de sunmak istiyorum sizlere ve dikkatinizi bu noktaya teksip buyurmanızı istiyorum. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete koşun. Öyleyse Allah'ın cennetinin kapıları herkese açık mı? Bir dilek, ben kainat kadar günahım var mı diyorsunuz? Tamam olabilir. Allah'ın affı kainatı kuşatmıştır. Siz ulaşmayı dileyin. O güne kadar işlediğiniz ne kadar günahınız varsa hayatınızdan hepsini sıfırlıyor Allah Teala. Hangi ayet? Bakın delil gösteriyorum size. Enfal 29. Günahları sadece örtmekle kalmıyor Rabbimiz. Günahlarınızı sevaba çeviriyor. Hangi ayet? Furkan 70. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bagajımızda ne var? Günahlar var. Nefs sahibiyiz, hatalar işlemişiz. Ama bunları hayatımızdan tamamen çıkartmak, temizlemek, yükü üzerinden atmak istiyorsak, müracaatımız, edeceğimiz kapı kimdir? O sahibimiz Allah'tır. Ve diyoruz ki Rabbimiz, biz aciz kullarız, günahkar kullarız. Sana sığındık, sana geldik. Dönüşümüz sanadır. Bizden af ve mağfiret buyur. Bu dileği kalbimizde gördüğü an Allah'ın kanunu işliyor ve Allah Teala o günahlarımızı örtmekle kalmıyor, sevaba çeviriyor ve kesinlikle bizi hedefimize ulaştırıyor. Şimdi bugüne kadar kardeşlerimiz olan beraberliğimizde gelen sualler ve şikayetler var. Bir slayt hazırladık ve dikkat ederseniz 56 problemi tek tek belki burada göreceksiniz, sunmak istiyorum size. Bir tek cevap vermişimdir. Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin. Ulaşmayı dilesin, ulaşmayı dilesin. Şimdi bakın, başlıyoruz. Sürekli iş sıkıntısı, daralma yaşıyorum. Hiçbir sebep yokken kendi kendime mutsuz ediyorum. Cevap ne demişim? Bu kardeşimiz nefsiyle beraber sıkıntıyı yaşıyor, şeytan devrede. Ulaşmayı dilesin, hayatından şeytanı çıkarsın ve çok kısa sürede mutlu yaşar. Devam ediyoruz. Yetişkin çocuklarımla iletişim kopukluğu yaşıyorum. Sorumluluk almıyor. Beni görmezden geliyorlar. Eşim vefat etti. Yalnız mücadelede tükenmiş durumdayım. Çare ne? Çare Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbesini gerçekleştirip zikre başlamak. Çünkü eli kirli olan bir insan başkasını temizleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Öyleyse nereden başlaması lazım temizlemeye? Kendinden başlaması lazım. Başlarsa o zaman çocuğuna fayda verir, başlarsa komşuna fayda verir ve Osmanlı tabiriyle eğer bunu başlamasa ne olur? Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın eli kubur. Devam ediyoruz. Oğlum hapisten yeni çıktı. Çok sinirli ve panik halinde. Nasıl davranmalıyım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. 14 yaşındaki oğlum hırsızlık yapıyor. Ailesinden gizlice para alıyor. Düzelebilmesi için ne lazım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. Bu kadar bunları emin konuşmamın arkasında ne var biliyor musunuz? Allah'a olan güvenim var. Negatif olan bir insanı kim olursa olsun onu pozitife çevirebilecek tek bir güç, o güç kimin elinde? Allah'ın elinde. Öyleyse ondan ümidinizi kesmeyin. Mutlaka ama mutlaka ona bağlanın. Ne yazık ki çoğu insan hakikatleri bilmediği için Mevlana şöyle diyor. Birçoğunuz hayatınızda yaşıyorsunuz. Günahlarım var. Ben sigara içmeyeceğim, tövbe ediyorum diyor. Bir ay bırakıyor. Üçüncü ayın sonunda tekrar sigaraya başlıyor. Ben içki içmeyeceğim diye söz veriyor. Tekrar başlıyor. Mevlana bunlar için ne diyor? Akıl günde 100 kere tövbe eder, nefs de 500 kere tövbeyi bozar. Öyleyse çare ne sevgili kardeşlerim? Çare hayatınızdan tamamen iblisi ve nefsi çıkartmadıkça mutlu olmanız mümkün değil. Çıkartmak zor mu kolay mı? Çok kolay. Sadece Rabbinize müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbim Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi. İsterseniz bu duayı beraber yapalım. Ne diyorsunuz? Ayağa kalkalım mı? Hocalarımız zaten sunuşu ayaktayken yaptılar. Ben de bu vesileyle kalkmış olayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım. Bütün Allah dostları sana nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de kalpten sana ulaşmayı diliyorum. Bu dilek kalbimden yoksa ya Rabbim sen kalbime indir. Benim ruhumu da kendine ulaştır. Beni de hidayet erdir. Beni de mutlu kulların arasına kat. Ben de bugün mutluluğu yaşayan bir sahabe gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus Emre gibi olayım. Amin, amin. Ve selamun aleyhi mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili kardeşlerim, ibreti alem olsun diye 56 tane problemi buraya slide halinde önünüze serdim ki aslında çözümler çok basit, çok kolay. Bir dilek, kalp doktorunuza ulaşmak, tabi olmak ve zikre başlamak. Yaparsanız çok kısa süre içerisinde siz de bugün bu dönemde asıl saadeti yaşayan sahabelerden, sabikunel harinden olursunuz. Ben konuşmamı bu şekilde sonlandırayım. Affınıza sığınıyorum. Sürçü lisan ettiysek de af diliyorum. Ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Hayatınızdan sevgi etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe gönül gönlüne bir beraberlik. Allah için bir arada olmak. Allah ile birlikte olmak. Allah için konuşmak. İnsanları mutlu etmek istikametinde yol almak. Sevgili kardeşlerim, kim mutlu olmak istiyorsa bilsin ki bunun sadece bir tek yolu var. Bir insanın mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmesinden geçer. Başkalarına, etrafınızdakilere ne kadar mutluluk veriyorsunuz? İşte o kadar mutlu olursunuz. Kim başkalarını mutsuz etmek pahasına kendisinin mutlu olabileceğini zannediyorsa o hava alır sadece. Hiç kimse başka insanları mutsuz ederek kendisi mutlu olamaz. Bu Allah'ın temel kanununa aykırıdır. Aynaya baktığınız zaman sadece kendinizi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın mutlu olabilmesinin en kolay, en güzel, en kestirme, en garantili yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Bunu hangi ölçüde başarıyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki biz insanların mutluluğu başkalarını mutlu kılmaktan geçiyor. O zaman Allah Teala'nın ne kadar güzel bir yol izlediğini görmenin huzurunu yaşıyoruz. Kim başka insanlara mutluluk ulaştırıyorsa o mutludur. Eğer herkes başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursa bunun hedefi kendi mutluluğu olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Kim kendisini mutlu etmek için başka insanları mutlu etmek hedefini kendisine esas ittihaz etmişse, işte o kişi etrafı için bir huzur kaynağıdır. Bir mutluluk kapısıdır. O bilir ki başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse kendisi de o kadar mutlu olur. Öyleyse etrafında iki kişi varsa iki kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. Bir de etrafında 20 kişi varsa 20 kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. İkinci grup, yani 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan için ötekinin 10 katı mutlu olmak söz konusudur. Allah Teala'nın terazisi şaşmaz.
İster ki herkes mutlu olsun. Kim başka insanları mutlu etmek için hayatını harcarsa, kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hedefi başka insanları mutlu etmek olursa, o başka insanların her birinden çok daha fazla mutlu olacaktır. Hedef mi? Hedef başka insanları mutlu etmek. Ama bunun mükafatı Allah Teala tarafından çok üst seviyede bir cömertlikle ödeniyor. İki kişiye mutluluk veren bir kişinin yaşadığı mutlulukla 20 kişiye mutluluk veren birisinin yaşadığı mutluluk aynı değildir. İkincisi birincinin 10 katı daha mutludur. Kimi mutlu etmişse onun yaşadığı mutluluğun aynını Allah ona da yaşatır. Öyleyse bütün yollar Roma'ya çıkar diyordu. Vaktiyle bir Romalı. Julius Caesar. Sevgili kardeşlerim, kim ne derse desin. Ama önemli olan o. Allah ne söylüyor? Allah Teala diyor ki, kulağınıza söyleyeyim. Allah Teala diyor ki, başkalarını mutlu edin. Her birini ne kadar mutlu ederseniz, siz de aynı mutluluğu yaşarsınız diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kapılar ardına kadar açık değil mi? A'ya mutluluk verdiniz, A kadar siz de mutlu oldunuz. B'ye de onu mutlu etmek istikametinde bir gayretle ulaştınız, onu da mutlu ettiniz. A artı B'ye kadar mutlu oldunuz. C'ye ulaştınız, onu da mutlu ettiniz. A artı B artı C oldu mutluluğunuz. Öyleyse hudutsuz bir mutluluk anahtarı. Önünüzde, gözünüzün önünde. Peki, buraya kadar çok iyi de insanlara baktığımız zaman onlar mutsuz. İşte Allah'ın bu muhteşem dizaynını bilmedikleri için huzursuzlar. Kendilerini mutlu edecek en sağlam anahtarın başkalarını mutlu etmek olduğunu bilmiyorlar. Ah sevgili kardeşlerim. Onları bunları öğretmek için her şeyimi verirdim. Yaşamak Allah Teala'nın dizaynı içerisinde çok güzel bir şey. Ama o güzelliği güzel yapan şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. O kapılardan girin. A, B, C, D, E etrafınızdaki herkes mutlu edilmeye layıktır. Onlar yanlışlıklar yapıyorlarmış. Bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Bu sizinle onlar arasındaki bir problem değil. Bu onlarla Allah arasındaki bir problem. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde hangi seviyede bir gayretin sahibiyseniz o seviyede siz mutlu olursunuz. İşte madalyonun
bu yüzü başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. İşte Allah'ın temel kanunu. İstiyor ki herkes başka insanları mutlu etmek konusunda elinden gelen bütün gayreti göstersin. Bunun neticelerini en fazla kendisi yaşayacaktır. Başkalarına çünkü ulaştırdığı her mutluluk seviyesinde o kişiye mutluluk verdiği zaman onun kadar bu kişiye A diyelim, B'ye mutluluk verdiği zaman B kadar, C'ye mutluluk ulaştırdığı zaman C'ye kadar bunların hepsinin başarılı olduğunu kabul ediyoruz. Bu kişi mutlu olacaktır. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Önünüzde apaçık bir dünya var. Herkes sizin kendisine ulaştırabileceğiniz mutluluğu size yaşatmak için birer vasıtadır. Onların hepsini bu istikamette kullandığınız zaman ne olur? Hepsi mutlu olurlar. Çünkü onları mutlu etmeniz gerekiyor ki siz mutlu olabilirsiniz. Bunun manası ne? Son derece açık. Herkesi mutlu etmek istikametinde bütün gayretinizde çaba sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bunu gerçekleştirirseniz ya da gerçekleştirmezsiniz. Ama gerçekleştirirseniz başkalarını mutlu etmenin mükafatını siz alacaksınız. Siz mutlu olacaksınız. Herkese verdiğiniz mutluluk kadar. Öyleyse siz bir kişisiniz. 10 kişiyi mutlu etmişsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Bütün kapılar ardına kadar açık. İşte sevgili kardeşlerim, hani gelecekte bir dünya sulhu oluşacak ya, hani bunun mihmandarı biz olacağız. Bütün ufukları açacağız insanlara. Hadi diyeceğiz, bu kapı Allah'ın kapısıdır. Buradan geçin. Bu kapı başkalarına sadece iyilik yapmak isteyenlerin, başkalarını mutlu etmek isteyenlerin kapısıdır. Onlar için mutsuzluk yoktur. Onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Bütün boyutlarda. Sevgili kardeşlerim, işte buradan öyle görünüyor. Çok güzel görünüyor. Herkesin mutlu olabileceği bir dünya düşünün. Neyle sağlanabilir bu? Son derece basit bir taktik. Son derece basit bir teknik. Sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşayacaksınız. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun etrafınızda 10 kişi varsa 10 kişinin 10 katını siz yaşayacaksınız. 20 kişiye mutluluk verdiyseniz 20 katını yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah Teala bizlerin eline teslim etmemiş mi? İpler bizde. Kendi mutluluğumuzu vücuda getirmek istiyorsak son derece kolay. Başkalarını da mutlu edeceğiz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama denediğiniz zaman huzurunuzdan bir parça bize de ayırın. Biz de duymak istiyoruz sizden gelecek olan Allah razı olsun ifadesini. Sevgili kardeşlerim, kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala da size o kadar mutluluk hediye eder. Bu onun
mutlak mükafatıdır. Vazgeçilmez mükafatıdır. Ne kadar ekmek, o kadar küfte. Kime ne kadar mutluluk veriyorsunuz? O kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda bir kişi yok ki, birçok kişi var. Her birini mutlu kılarsanız ne kaybedersiniz? Her birini mutlu kılarsanız çok şey kazanırsınız. Onların hepsinin toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kapılar mutluluğa açılıyor. Allah Teala sizi insan olarak yaratmış. O kadar çok seviyor ki size ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhunu uzun süre taşıdınız. Sonra üzerine düşen görevi gerçekleştirdiniz. Yani ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdınız. Ne oldunuz? Hangi vasfın sahibi oldunuz? Ermiş, evliyadan birisi olmuşsunuz. Ermiş, evliya demek zaten. Kim eğer veli ise, evliya kelimesinin tekili veli kelimesidir. O mutludur. Hayattayken Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek şerefine eren biridir. Son derece basit ve kolay bir emir. Ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Ne olur ulaştırırsanız, Allah'ın size verdiği temel emri gerçekleştirmiş olursunuz. Allah Teala açıkça ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Hepsi aynı manayı ifade ediyor. Bu dünya hayatını yaşarken ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştır diyor Allah Teala. Eğer bunu teslim kelimesiyle ifade edersek bundan sonraki safhaları da muhtevasını alan daha çumurlu bir kavramı kullanmış olacağız. Çünkü ruhun teslimi size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Ama Allah Teala şu fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ederseniz ne olur? Mutluluğunuzu %80'lere çıkartırsınız. Nefsinizi de teslim edin diyorsa Allah Teala %100'lere çıkartırsınız. Mutluluğun doruklarında yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden etrafınızdakilere mutluluk verememenin verdiği mutsuzluğu yaşamak? Halbuki biz insanlar diğerlerini mutlu etmek istikametinde bırakınız bunu gerçekleştirebilmeyi, bir gayret sarf ettiğimiz zaman bile Allah Teala bize mutluluğu yaşatır. Başaramadığımızı düşünelim, gene mutlu kılar bizi. Çünkü niyetimiz halistir. Biz bir başkasını
mutlu etmeye çalışmışızdır, mükafatı Allah'a aittir. O kişiyi mutlu etmek konusunda bütün çabalarımız boşa gitti. Başaramadık diyelim. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, o çabayı gösterdiniz ya. O kişiyi mutlu etmek istikametinde size düşen her şeyi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün vasıtaları kullandınız. Ama o kişi gene de mutlu olmadı. Siz bu konuda harcadığınız emeğin karşılığını Allah-u Teala'dan mutluluk mükafatı olarak mutlaka alırsınız. Allah-u Teala mutlaka kişiye yaptığının bedelini öder. İşte insanların asli unsurlarını bir türlü yerlerine oturtamadığı unsur budur. Kime ne yaparsanız size geri döner. Öyleyse bunun ortaya koyduğu gerçek ne? Başkalarına mutluluk verelim. Allah Teala da bizi mutlu olsun, mutlu kılsın. Bu bir otomatik sistemdir sevgili kardeşlerim. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı ölçüde mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala'nın size verdiği mutluluk, huzur başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesiyle her zaman paralel yürür. Öyleyse kendinizi mutlu etmek mi istiyorsunuz? Bunun adı mutlu olmak. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? İlacı sizde. Başkalarını mutlu edeceksiniz. Onlara verdiğiniz, onlara yaşattığınız mutluluğun aynını mutlak olarak siz de yaşarsınız.

onu huzursuz eden bir davranışta bulunmuşsa, o kişi bundan sadece huzursuzluk duyar. İşte şeytanın insanları mutsuz etmek konusundaki silahı budur. A, B'ye karşı kötü bir davranışta bulunmuşsa, B bundan mutsuz olacaktır. Huzursuzluk duyacaktır. Ama A da B'ye o huzursuzluğu yaşattığı için Allah-u Teala tarafından huzursuz edilecektir. Her hesap anında mutlaka ödenir sevgili kardeşlerim. Kişi her olayın sonunda derecat kaybeder veya kazanır. Huzursuzluk veren derecat kaybeder ama huzursuzluğu yüklenen, başka birinin kendisine haksız bir davranışı sebebiyle huzursuz olan kişi, bunun karşılığını derecat olarak Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Yani her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından öyle bir dizayn edilmiş ki, her şey dört başı mamur bir güzelliğin ayrı bir temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, güzellik isteyen, mutluluk isteyen, onun gereklerini yerine getirdiği takdirde mutlaka bu hedefine ulaşır. Her zaman etrafınızda birkaç kişi vardır. Her zaman birkaç kişiye değil, 10 kişiye, 20 kişiye ulaşabilirsiniz. Her gün böyle bir şey yapabilirsiniz. Her birine vereceğiniz birer damlalık mutluluklar size onların her birinin kazandığı bir derece mutluluğun yanında size 20 derece mutluluk verir. Onların toplamına, hepsine o mutluluğu ulaştırmak üzere bir gayetin sahibi olmanız Allah için sizin mutlu olmanızın mutlak sonucunu oluşturma hedefi, mutlak standartlarda yerini alır. Kim başkalarına mutluluk vermek istiyorsa, hangi ölçüde bunu başarabilirse değil, onu başarmak için ne kadar gayret sarf ettiyse, onun karşılığını alır Allah-u Teala'dan. Başarır ya da başaramaz. Ama Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Niyet ne? Başkasına yaptığınız her davranış, eğer sizin cephenizden sadece bir tek hedef tayin edilerek yapılmışsa, sizin gayeniz sadece karşınızdaki kişiyi mutlu etmek, ona huzur vermekse, o zaman siz bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlak olarak alırsınız. Sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ona mutluluk vermeyi başarabilseniz de, başaramasanız da alırsınız. Dikkat edin, Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse, onun maksadı diğerine mutluluk vermek olduğu cihetle Allah onu mutlak olarak

Mutlu edecektir. Belki mutluluk gerçekleşemezse daha az bir mutluluğu yaşayacaktır karşısındakine mutluluk vermek isteyen kişi. Ama mutlaka mutlu olacaktır. Yaptığı o güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. İşte Allah Teala sadece bu kadar bir olay için bile, yani başarıya ulaşamamış bir mutluluk talebi, kişi elinden geleni yapmış, karşısındakini mutlu etmek istemiş ama başaramamış. Karşısındaki mutlu olmamış. Ama mutlu etmek isteyen kişi mutlaka mutlu olur. Onu mutlu eden kendisi değildir. Onu mutlu eden onun gayretinin mukabilinde Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk garantisidir. Kim başkasını mutlu etmek için kalbi bir taleple harekete geçmişse, başaramasa da Allah Teala onu mutlu eder. Başarsa da mutlu eder. Başardığı zaman daha büyük bir mutluluğu yaşar. Başaramasa bile mutluluğu yaşar. Aynı seviyede bir mutluluk olmaz ama mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızda insanlar yok mu? Her zaman var. Ne kaybedersiniz ki? Hepsine en güzel davranışlarda bulunsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışsanız. Herkes Allah'ın emrinde değildir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların büyük kısmı şeytanın emrinde. Kim nefsinin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsa o kişi o olayda şeytanın emrindedir. Öyleyse başkaları böyle olduğu zaman, nefslerindeki afetler açısından harekete geçtikleri zaman, o zaman onlar günaha gireceklerdir. O zaman onlar mutsuz olacaklardır. Mutsuzlukların arkasında mutlak olarak şeytan vardır. Bir insana yanlışlıkları işlemekteki, hatta işletmekteki en büyük rehber o şeytan adı verilen mahluktur. İblis. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Hepsi bütün gayretleriyle sizleri tuzağa düşürmeye çalışırlar. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunmanızı isterler. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Sizi mutsuz edecek davranışlarda bulunmanızı gerçekleştirmeye çalışırlar. Onlar şeytanla işbirliği halinde olan, yani iblisle işbirliği halinde olan şeytanlardır. Herkesin etrafında şeytanlar mutlaka vardır. Onun için davranışlarınızı Allah'ın o en güzel dizaynına göre gerçekleştirin sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bütün güzellikler Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah Teala tarafından emrolunmuştur.
mürşide tabiyet emrolunmuştur. Ruhunuzu bu dünya üzerinde yaşarken Allah'ın kendisine ulaştırması emrolunmuştur. Ve sizin bir tek dileğiniz, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz, kalpten bir talepse bu konu için yeterlidir. Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka tabiyetinizi sağlar, mutlaka ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bütün insanlara ayırt etmeksizin nimetidir, ihsanıdır. İnsanlar sadece bir tek dileğin sahibi olsunlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi yapan kişinin ruhu o kişi tarafından değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi yapmış gibi onu mükafatlandırır. O kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Tabiyetini gerçekleştiren Allah'tır. Tabi olduğu anda ruhunu vücudundan ayıran Allah'tır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye onu da katan Allah'tır. Ve kişi normal standartlarda görevlerine devam ettiği sürece hiçbir problem olmaksızın o kişi ruhunu mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla son bulacak olan bir yolculuğa çıkar. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve de Allah o kişiyi sanki ruhunu o kişi Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. İşte insan olarak yaratılan siz kardeşlerim, Allah tarafından bu kadar çok seviliyorsunuz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hadi gelin eski günlerimize geri dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz o ilk günlere, o büyük mutluluğu tekrar yaşayalım. Ve o büyük mutluluğu ilk defa yaşayacak olanlara da hep kılavuz olalım, örnek olalım. Mutluluğumuz onların da mutluluk hayatına girmeleri için bir örnek teşkil etsin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mimarinin yapısının temelinde sevgi vardır. Sevgi Allah'ın en büyük nimetidir. Seviniz. Sizden nefret edenleri de seviniz. Bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Onlar sevmeyenler hep kaybedeceklerdir. Sevgisiz bir hayat, mutsuzluğun ta kendisini ifade eder. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanlar bu kadar güzel olan bir dünyada dünyayı çekilmez, sıkıntılı bir
dünya olarak yaşıyorlarsa bu başka birine ait olan bir hata değildir. Bu hata onlarındır. Kendilerinin işini yapamadıkları için bir tek dileği, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gerçekleştirseler onlar yapmayacaklar. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak ve onlara onlar ulaştırmış gibi mükafat verecek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi ama hepinizi o kadar çok seviyor ki siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın sevgisine layıksınız. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlu olmanızı istiyor. İşte bunun mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size ödenecek olan mutluluk. Bütün insanların bir tek dileğine bakar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizde sizler varsınız. Kalbimiz hep sizlerle dolu, dopdolu. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok ama çok.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah-u Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi halleri içinde onlar da biz de mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler, şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah-u Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor, siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Biz de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin mutluluk dünyanızda
başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğeri olmaksızın Allah-u Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı yugurup nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, salavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala, o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu, salavat nurları taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazlalar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru olan
Seyri Sülük isimli yolculuğu Atbaş'a gider. İlk yüzde yedinin oraya ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. Yüzde iki rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre, o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını, daha %51'ini biraz daha fazlasını
Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler, dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim, son bir savaştan sonra bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde. Mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayınız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri. Sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah-u Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka, insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. İslam alemi başlangıçta, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala.
sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için, o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi, mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi ayrı ayrı çok ama çok seviyor.
Allah Teala sizi ne kadar mı çok seviyor? Siz etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi payı ayırmışsanız, Allah'a ne kadar ayırmışsanız o kadar seviyor. Sevmedikçe sevilemezsiniz. Ne Allah tarafından ne insanlar tarafından. Burada bir özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir. Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve avanesi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmadı ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daimi zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah Teala daimi zikirden çok evvel bütün insanlara zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam, mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını geçerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte
Allah-u Teala'nın insana da verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğu mu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Daha öteye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıklar oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah-u Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki, yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun, derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor. Yan üstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ alarak geçeceksiniz, ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız, sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir, mutluluğun anahtarıdır.

Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim bu hedef haline getirmişse onlar da Allah'ın bu hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için, onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha huzurunda bir araya getirdi. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Ve biz size bu akşam Kur'an'daki İslam'la bugün İslam aleminde tatbik edilen İslam arasındaki farklılıkları inşallah anlatacağız. İslam kalesinden neler kopmuş? İslam'ın zamanındaki tatbikatı sadece İslam'ın 5 tane şartını içerir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu da bir hadise dayandırırlar. Aslında mevzu bir hadis. Derler ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım?"

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Namaz kıl, oruç tut, hacca git, kelime-i şehadet getir ve zekat ver. Eğer bunların beşini yaparsan o zaman kurtulursun. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların beşini de yaptığım zaman gerçekten cennete girer miyim? Evet. Bu beş tane şartı yerine getirirsen mutlaka cennete girersin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hadis sebebiyle Kur'an bir kenara atılmış. Bu bir uydurma hadis. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın asıl hadisi diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Kur'an Furkan'dır diyor. Doğruyu yanlıştan ayıran en sağlam ayıraç Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. İşte 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yaptılar? Bunlarla İslam'ın beş şartı arasındaki farklılıkları ayrı ayrı cephelerden inşallah inceleyeceğiz. Evvela İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar, karşısındaki kişiler davranış biçimlerini ortaya koyar, herkes koyar. İnsanlardan bir kısmı seçilirler. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa çıkar. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin görmesini sağlar. Altıncı basamakta işitmesini sağlar. Yedinci basamakta da idrak etmesini sağlar. Bu konunun başlangıcı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin başarabileceği bir din var Kur'an-ı Kerim'de. Ve İslam'ın beş şartında bundan eser yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartını oluşturuyor. Diyorlar ki bugün bu beş şartı yerine getirenler, İslam demek teslim olmak demek. Şartı da beş tane. Biz bu şartın beşini de yerine getiriyoruz evvelallah. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Ay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel de sevgili kardeşlerim, acaba neyini teslim ettin Allah Teala'ya? Allah ruhunu Allah'a teslim etmeni istiyor, ettin mi? Hayır. Fizik vücudunu Allah'a teslim et diyor, ettin mi? Hayır. Nefsini teslim et diyor, ettin mi? Hayır. İradeni Allah'a teslim et diyor, ettin mi? Hayır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam teslim olmaksa, sen de hiçbir şey teslim etmediysen nasıl oluyor da İslam oluyorsun? Allah Teala'nın ruhunu da ve cinini de nefsini de iradeni de Allah'a teslim et diye kesin emirleri söz konusu. Öyleyse İslam merdivenine baktığımız zaman evvela insanların en büyük hatayı Allah'a ulaşmayı dilememekle işlediklerini görüyoruz. Bu kavram bütünüyle unutulmuş bir kavram Kur'an'da. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz, yani Allah'a yönelmemiz farz mı? Elbette farz. İşte Rum 31 Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi olana karşı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Ve Zümer 54 ve enübü ilâ rabbüküm ve eslemu lehu. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek farz.
14 asır evvelki İslam'da sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kendilerini tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Bütün sahabe neyle? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek farz. Bütün sahabe yerine getirmiş mi? Hepsi getirmiş. Peki İslam'ın 5 şartı arasında bu var mı? Hayır, yok. İslam'ın 5 şartı bunu içermiyor. Peki İslam'ın 2. safhası mürşide ulaşıp tabi olmak. Bunun için şu yollardan geçiliyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın nuru geliyor. Kalbe girip %2 kalbe nurlar girmeye başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta ve huşu sahibi oluyor. Bunun üzerine kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'ın kendisini mürşidine ulaştırmasını diliyor. 13. basamak, Allah ona mürşidini mutlak olarak gösteriyor hacet namazı kıldığı için ve o kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 2. safa. Mürşide tabi olmak farz mı? Farz. Maide 35 Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaştırmaya vesile olayı isteyerek. Allah'a ulaştırmayı ya vesile olanı isteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'tan istememiz farz kılınmış üzerimize mürşidimizi. Ve bütün sahabe mürşitlerini Allah'tan sorup da veya sormayarak Allah'a ulaştılar mı? Kim sahabe ise mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmış ve tabi olmuştur. Tabi olanlar sahabedir. Tabi olur görülenler veya tabi olmayanlar onlar münafıklardır. Tabi olmayanlar zaten düşman saflarda yer almıştır. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş mu? İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz mı? Farz. 14. basamak. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Öyleyse sonra sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor ve o kişinin ruhuna vücudu terk et diyor. Ben senin yerine geldim. Ve kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle bu da paralel olarak ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimiyle o kişinin nefsinin kalbinde ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Orada 7 tane alem geçiyor soldan sağa. Sitetin mintaya ulaşıyor.
zikri tamamladığı zaman Sitedin Münta'dan yukarıya doğru dikey bir yükselişle yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Farz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Hicr suresi 27. ayet-i kerime. 29. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız farz. Bu bir emir mi? Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de emir olan şeyler farzdır. Açık bir şekilde emredilenler, işte emredildiğinin emir olduğunu kesin ispatı. Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi neymiş? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani bir emri yerine getiriyorlar. Allah'ın emrine itaat ediyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe öyleyse ruhların Allah'a ulaştırılması emir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Üzerimize farz olan bu gerçeği bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ruhu Allah'a ulaştırmak. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Ve işte o. İnnel hüda muhakkak ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Gördük ki üzerimize defaatle farz, üç tanesini saydık sadece. İslam'ın beş şartı arasında mürşide tabi olmak var mı? Hayır, yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak var mı? Hayır, yok. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasaydı, sahabe olamazdı. Tabi ruhlarını da Allah'a ulaştırmaları hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. Daha sonrası, ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Sonra o kişiye bir taht ihsan edilir. Allah'ın katında bekabillah olur. 23. basamak. Kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. 24. basamak. Ve nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle kişi fizik vücuduna Allah'a teslim eder. 25. basamak. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, yani kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz mı? İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri Allah Teala buyuruyor, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e,
En la tabidü şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sırt-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız, Allah'a kul olmamız açık bir şekilde, fizik vücutlarımızın kul olması açık bir şekilde emrediliyor. Yani Allah'a teslim olmaları, teslim olduğumuzda kesin. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim olmuşlar. İslam'ın 5 şartında fizik vücudun teslimi de tabiatıyla yok. Peki nefsin teslimi farz mı? Farz. Nefsin teslimi nasıl olur? Daimi zikre ulaşınca nefs teslim olur. Neden teslim olur? Nefs başlangıçta muhtevasında %100 afetler bulunan bir varlıktı. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsimizin kalbinde yavaş yavaş %2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başladı. Ve bu fazıllar %98'i bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsin kalbinde hiçbir afet, hiçbir karanlık kalmaz. O kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete gelir. Yani nefsini Allah'a teslim etmiş olur. Nefsinin Allah'a karşı hiçbir itirazı kalmaz. İşte ulul elbab olmak demek, nefsi Allah'a teslim etmek demek. Neden? Çünkü ulul elbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur. Allah, Allah, Allah, Allah diye hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe, peki bu daimi zikir olunca ne olur? Daimi zikir olunca kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın katından devamlı rahmet fazla selavat nurları o kalbe doluyor. Kalp hep bu nurlarla dolu olduğu için karanlıklara yer kalmıyor. Devamlı yeni gelen nurlar tazeliyorlar nefsin kalbini. Ama karanlıklara geçit yok. Çünkü bu gelen nurlar zulmani kapıyı örten bir mührün üzerine devamlı olarak giriyorlar ve mührün orada kalmasına sebebiyet veriyorlar. Bu aslında Rabbani kapının üzerindeki mühürdür. Ama nurlarla birlikte aşağıya zulmani kapının üzerine gitmiştir. Onu kilitlemiştir. Ve ömür boyunca o kişinin kalbine karanlıklar giremez. Bu kişinin oradan düşmesi bu sebeple hiç mümkün değildir. Daimi zikre bir defa ulaşan kişi hep daimi zikirde hayatını idame ettirir. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmış mı? Herkes, hepsi ulaşmışlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Peki farz mı? Ulul elbab olmak kesin. Nisa 103 diyor ki Allah Teala "Veskürün Allah'a kıyamen kuuden ve alâ cunûbim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim edip ulul elbab olmuşlar. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış. Ne olur? O kişi daimi zikrin sahibi birinci özelliği. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özelliği. Allah mutlaka onun kalp gözünü açar. Üçüncü özellik. Kalp kulağını da açar. Dördüncü özellik. Bütün sahabenin bu dört tane özelliği var. Yetmez. Böyle bir kişi
Allah ile daima tezekkürdedir, ehli tezekkür olmuştur. Yani her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Beşinci özelliği, bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple kesintisiz bir ehli hayırdır. Devamlı olarak derecat kazanan birisidir. Ve ehli hikmettir bu kişi. Hakimlik yaptığı zaman veya hakemlik yaptığı zaman hep Allah'tan sorarak kararlar vereceği için adaletli karar verir ve aynı zamanda Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman hangi ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarır. Öyleyse ulul-elbab olmak Allah'ın bir nimetine sahip olmak demektir. O kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Bu kişi yerlerin melekûtunu görmüş olan bir insandır. Bütün sahabe gördüğünüz gibi ulul-elbab olmuşlar. Ulul-elbabın ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ulul-elbab için ayakta olmak, ayakta da otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Ayrıca ulul-elbab olmanın farz olduğunu da söylüyor. Öyleyse bütün sahabe bu farzı da gerçekleştirmişler. Bugün tabii böyle bir şeyin insanlar farkında bile değiller. Asırlarca önce bunlar büyük kütleler tarafından artık kullanılmaz olmuş. Ve bundan sonraki basamakta ihlasa ulaşmak, muhlis olmak var. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Farz mı? Allah Teala beyine beşte diyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini halis kılmış kişiler olmakla emrolundular. Hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Nefslerini halis kılan muhlisler olmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Üzerimize farz, bütün sahabe muhlis olmuş. Geriye sadece bir basamak kaldı. 28. basamak salah makamını ifade ediyor. Bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim ederek salah makamının sahibi oldular mı? Hepsi oldular. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, tabiindendi. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Bu makamdaki takva hakka tukatihi takva ve üzerimize farz. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki bir hakkın takva ile onlar nasıl o takvanın sahibi olmuşlarsa siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hakkatukati takva, iradenin teslimi bütün insanların üzerine farz ve sahabe bu farzı da yerine getirmişler.
İşte bu Kur'an'daki İslam. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa, mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safa, bu 2. teslim. 1. teslim, 3. safada oluyor, ruhun teslimi, 2. teslim, 4. safada oluyor, fizik vücudun teslimi. Sonra kişinin nefsinin teslimi var. Hulle'l-vap oluşu 5. safa. Sonra ihlasa ulaşması var 6. safa. Sonra ihlasa ulaştıktan sonraki safa 7. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Hem bunların hepsi üzerimize farz, hem de bütün sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Ve aradan 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim sadece. 14 asrın sonunda 7 safanın 7'si de İslam'dan silinip atılmış. Ve insanlar 7 safanın hiçbirisini gerçekleştirmiyorlar. Kimler? Büyük kitle, yani insanların %90'dan fazlası, İslam alemindeki insanlardan %90'dan fazlası bu 7 safanın 7'sinde yaşamıyorlar. Yaşayanlar da %10'dan daima daha aşağıda. Onlar bizim yaşadığımız hayatı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. 7 safanın 7'sinde yerine getirmek için yaşayanlardır. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bu 7 safadan hangilerini gerçekleştirebilir? Hiçbirini gerçekleştiremez. İslam'ın 5 şartını yaşayan Allah'a asla teslim olmuş değildir. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini asla Allah'a teslim etmemiştir. İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam aleminin başına sardığı korkunç bir tuzaktır. Peki İslam'dan neler kopmuş? İslam'dan kopmayan ne kalmış diye sormak daha doğru. Kopmayan sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. O 5 şart o zaman da farzdı, şimdi de farz, ama hiç kimseyi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'dan kopmuştur. Buradan başlayarak 7 safanın 7'si de İslam'dan kopmuştur. Kur'an'daki İslam bir bütünü ifade eder. Bugünkü tatbikatta bütünün asli unsurları tamamen yok olmuştur. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettiğiniz zaman insanlar garip garip size bakıyor, sanki Merih'ten gelmiş bir insana bakıyorlar gibi. Böyle bir şeyi hiç işitmemişler. Haklılar mı? Haklılar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu 7 safaydı. Osmanlı'nın %90'dan fazlası tasavvufu yaşıyorlardı. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslim, tasavvufun da temelini teşkil eder. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvufta olmayanlar, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Öyleyse, tasavvuf diye ayrı bir muhteva var mı? Hayır.
Tasavvuf eşittir İslam'dır. İslam mutasavvıfların yaşadığı hayatı aynen yaşamamızı istiyor. Yani İslam'dan geriye sadece bugünkü tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Dine birçok bidat sokulmuştur. Mesela mürşit kavramının reddedilmesinde insanla Allah arasına kimse giremez denmektedir. Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala da diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde "Ece'alna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi hayatina yukunun." Onlardan diyor, insanlardan imamlar kıldık. Ne yapsın diye? İnsanları hidayete erdirsin diye onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Hem de emrimizle diyor Allah Teala. Bizden aldığı emirle insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Bu insanlar peygamber falan değil. Peygamber imamlar için Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinden bahsediyor. Onlardan imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Onları imamlar kıldık diyor, affedersiniz. Bir evvelki ayet-i kerimede peygamberlerin adlarını sıralamış. O ayette de diyor ki biz onların hepsini imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse bir peygamber resuller var. Huzur namazının imam ettiği mevkiinde bir de peygamber olmayan resuller var. Ama imamet, yani huzur namazının imamlığı mutlaka risaleti gerektirir. Risaletin dışında bir imamet hiçbir zaman söz konusu olamaz. Allah katında kılınan huzur namazının imamlığı peygamberlerin temel görevidir. Yani nebilerin temel görevidir. Peygamberler nebilerdir. Ve bugün artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez inancı yer almış. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son Resul değil, son Nebi olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Ashab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o içinizden hiçbir erkeğin bir babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nübüvvet, peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, dinimizi her taraftan bidatlar kaplamış. Zaten tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını devreden çıkardığınız zaman İslam alemini yerle bir ettiniz demektir. Çünkü o yoksa geri kalan hiçbir şey yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yani Allah'ım senin bunca evliyan var, hepsi ermişler, ruhlarını ölmeden evvel sana ulaştırmışlar, ben de onlar gibi olmak istiyorum. Kalbinizden böyle bir talebi geçirdiğiniz zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Ermiş, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi demektir. Evliya olmuş kişi. İşte o Allah'ın evliyası.
Bütün sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya, dostlar demek. Sevgili kardeşlerim, her tarafta bidatler dinimizi kasıp kavurmuş. Kainatın tek dini İslam dinidir. O da Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Musa Aleyhisselam'ın dinidir. Ondan sonra gelen Hazreti İsa'nın dinidir. Ve onlardan da sonra gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi aynı dindir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. 7 safa 4 teslimden oluşan bir din. Ve bugün İslam dini artık yaşanmıyor. Hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din anlayışı her tarafta hakim. İnsanlar dinin temel kavramlarından habersiz dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Şeytan onlara öyle bir tuzak hazırlamış ki bütün insanlara namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Namazla oruç iki büyük ibadet. Ne yok aralarında? Onlardan daha mühim olan ne yok? Zikir yok. Zikri şeytan devreye almamış. Çünkü zikri devreye alırsa insanlar nefs tezkiyesi yapacaklar. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Zikri bu sebeple devre dışı bırakmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her güzellik Allah'ın emrine uyarak yaşanır. Dinimizden İslam'ın 7 safhası da kopmuş. Ve müesseseler yok mu olmuş. Mesela huzur namazının imamlığı müessesesi artık yok. İnsanlar böyle bir kavramdan haberdar değiller. Mürşitler yok olmuş. Reddediliyor, mürşit yoktur diyorlar. Mürşide tabi olunmaz diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de mürşit diye bir kavram yoktur diyorlar ve de insanla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim kavramlarından zikir devreden çıkarılmış. Zikir ki en büyük ibadet. Zikir Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz bir şekilde dilinizi kımıldatarak Allah kelimesinin tekrarınızdır. Veya dilinizi de kımıldatmadan kalbinizden Allah kelimesini tekrar etmenizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'dan neler kopmuş? Zikir kavramı kopmuş. Peki zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah-u Teala diyor ki, veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden koparak Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse Allah'a ulaşma kavramı, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Zikir demek ki farz. Peki günün yarısından daha çok zikretmek farz mı? İşte Allah Teala Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki:

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani her gün, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin ve zahit olun. Zahit olma kelimesi orada geçmiyor. Ama günün yarısından daha fazla kim Allah'ı zikrederse, o kişi zahit olmak şerefine ermiştir. Öyleyse, bugün farzlar arasında mevcut değil. Ama Allah'ı zikretmek de farz, ara sıra zikretmek, çok zikretmek de farz, günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Peki daimi zikir farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Allah Teala daimi zikrin farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Eskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Öyleyse zikretmek, zikir de günün yarısından daha fazla zikir de, daimi zikir de üzerimize farz olmasına rağmen bugün İslam tatbikatı içinde artık yer almamış, daha korkuncu zikir 32 farzın içinde de yok. 54 farzın içinde de yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Zikir en büyük ibadettir. İbadetlerin en büyüğü namaz değil, zikirdir. Gerçekten öyle mi? Elbette öyle. Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut 45'te? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki sana vahyettiğim o Kur'an var ya diyor Allah Teala, o Kur'an'la onlara o Kur'an'da sana vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ama ve lezikullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek, o en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama zikrullah namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Ve zikir unutulmuş sevgili kardeşlerim. Zikir bütünüyle devreden çıkarılmış. O İslam'ın 5 şartının ötesinde 6. ibadet şartı zikirdir ve onların hepsinin toplamından daha önemlidir. Ve 7.'si de var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a milaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an hiç değişmemiş. Nasıl indirildiyse aynı hüviyetini bugüne kadar korumuş Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakın. Kur'an ne söylüyor?

bugünkü İslam aleminin bakışlarını Kur'an'a çevirmesi asıldır. Kur'an'ı en önemli faktörlerini devre dışı bırakarak unutmuşuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak her şeyden yoksun bir İslam tatbikatı bugün bütün İslam alemini kuşatmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten oluşuyor. Hiç kimse de bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Allah-u Teala'nın hedefleri 7 tane safhaya ulaşmak ve 4 tane teslimi gerçekleştirmek ve bunları gerçekleştirmek için mutlaka ibadetleri yapmak mecburiyetindesiniz. İblis hedefleri ortadan çıkarmış, ibadetleri de hedef haline getirmiş. Sorun insanlara niçin yaratıldınız diye, Allah'a ibadet etmek için diyecekler size. Halbuki Allah'a kul olmak için yaratıldık. İbadet etmekse kul olmanın temel şartı. Ama namaz kılmak bir vasıtadır, Allah'a kul olmak sonuçtur. Ruhu teslim ettiğiniz zaman birinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kulluktur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır. İradenizi teslim ettiğiniz zaman dördüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde İslam'a baktığınız zaman İslam'dan ne kadar çok şeyin kaybolduğunu göreceksiniz. Kalanlar, bugün tatbikatta olan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Artık insanlar mürşit diye bir kavrama insanların çok büyük bir kısmı inanmıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor. Üzerimize farz kılmış. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir, zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olmayı, mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Allah'a huşu sahipleri, Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam'la bugün yaşayan İslam'ı karşılaştırdığınız zaman İslam aleminin dünyada neden en geri ülkeleri oluşturduğunu çok net olarak göreceksiniz. Açık ve kesin bir olgu. Biri kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam bütünüyle yok edilmiş, bütün İslami hedefler yok edilmiş, yerine ibadetler hedefler olarak kabul ettirilmiş. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'dan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Evet, söyleyin bakalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasılsınız? Oralardan haberler nasıl? Siz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Biz de hepinize ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah

Hak ediyorlar sevgili kardeşlerim. Ondan sonra da bir okyanus yakalayacak. İnşallah Allah-u Teala oraya da ulaşmamızı nasip kılar. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrı kalmak çok zor bir şey. Bu ayağımızın rahatsızlığı sebebiyle bir süre sizlerden ayrı kalmak söz konusu oldu. Hani var ya bir şiir, kaderde sizden ayrı kalmak da varmış. İşte kaderde varmış. Ama çok şükür bir süreden beri her şey en güzel standartlarda devam ediyor. İşte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Allah-u Teala hamdolsun ki bunu bize sağladı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu sevginin boyutlarını hepiniz çok iyi bilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dünyada şu sevgi denilen şeyin üzerinde ne var ki? Allah'ın en çok istediği şey insanların birbirini sevmeleri. Allah nefreti sevmez, kini sevmez, pişmanlığı sevmez. Bunlar hep şeytanın sahip olduğu vasıflar. Bunlar nefsin afetleri. Sevgili kardeşlerim, siz siz olun. Sadece etrafınıza mutluluk vermeye çalışın. Eğer böyle olursunuz, öyle olduğu takdirde her şeyinizle en güzel bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevmeyi öğrenin ve vazgeçmeyin. Size kötü davranmış olabilirler. Onları da sevseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse her işin başında o var, sevebilmek. Eğer severseniz ne olur? Severseniz sevilirsiniz. Sizden çevrenize doğru dağılan bu güzel dalga boyları, mutluluğunuzu etrafa ulaştıran, onlara sevginizi onlara ulaştıran, sizin söylediğiniz her kelime onların mutluluğu için birer sebep teşkil eder. Ve onların mutluluğu sizin de mutlu olmanızın temelini teşkil eder. Onlar mutluysa siz de mutluysanız geriye ne kaldı ki? Allah'ın hepinizden istediği şeyi unutmayın. Sizin mutlu olmanız. Ama asıl unutmamanız lazım gelen şey sizin mutluluğunuzun başkalarının mutluluğundan dolaşarak size dönmesi sizin için çok daha karlı bir olaydır. Zikir yaptığınız zaman da mutlusunuz, yalnızsınız. Ama zikriniz kadar kazancınız var. Ama eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, o zaman siz onlara mutluluk verdiğiniz için bir kazancınız var. Allah-u Teala size huzur verir, mutluluk verir. Onlar mutluluğu yaşadığı için Allah-u Teala size bir kere daha mutluluk verir. Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun yanında ruhunuz da size huzur verir. Nefsinize huzur verir. Öyleyse sizlerin başkasına ulaştırdığınız bir ünite mutluluğun karşılığı

en az 2 ünit olarak döner. Etrafınızda çok sayıda insan varsa, her sözünüzle onlardan birini, ikisini mutlu ediyorsanız sevgili kardeşlerim, hayatınızı onların mutluluğuna adamışsanız, sizden mutlu insan yoktur. Her an mutluluğu yaşamak istemez misiniz? Neden Allah-u Teala sizi mutlu kılacakken onun size uzanan imkanını tutup da neden mutluluğu yaşamaya başlamıyorsunuz? Biliyorum ki bu söz artık sizin, bizi dinleyenlerin çoğuna ait değil. Çünkü artık sizler mutluluğu yaşıyorsunuz. Unutmayın. Aranızdan kim başkaları için yaşıyorsa o mutluluğu yaşayandır. Başkalarına ne kadar mutluluk yaşatırsa Allah Teala 2 katını mutlaka ona ulaştırır. Bir ondan gelir, 2 ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluktan gelir. Ama etrafınızda bir kişi yok ki. 10 kişi varsa her birine onları mutlu kılmak için lazım gelen her şeyi yapmışsanız, onları mutlu etmişseniz, bu mutlulukların hepsinin eşit seviyede olduğunu düşünelim. Hepsi bir ünitelik mutluluk olsun. Onların her birini birer ünite, birer birim mutlu kılmışsanız, her birinden 2 kat geri geleceği cihetle siz onlardan birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız her gün. Her gün, her saniyeniz, her dakikanız, her saatiniz mutluluklarla dolup geçer. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey sizin elinizde. Ve Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. İşte bakın, yarenlik ne güzel şey. Sizlere nasıl mutlu olacağınızın anahtarlarını veriyoruz. Saadetinizin anahtarı, buyurun. Bir yolculuğa çıkarken bilet alırsınız değil mi? İşte biletiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Gemiye attınız kendinizi. Bu gemi mutluluk gemisi. Birinci liman birinci gök katını temsil eder. İkinci liman ikinci gök katını. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci son liman yolculuğun sonu. Ama iradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani gemi yolu çıktığı andan itibaren artık mutlu bir insansınız. Ruhunuz birinci katta, gemi birinci limanda. Ruhunuz ikinci katta, gemi ikinci limanda. Böylece 7 tane limanı geminin birbirinin ardından dolaşmasıyla sizin 7 katlık yolculuğunuzu bir benzetmeyle müteşabih kılalım. 7. liman Allah'a mülaki oluşunuzu ifade etsin. İşte dünya saadetinin yarısını geçirdiniz çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok oldu. Cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabiiyetinizde 2. kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Garanti. Nasıl bir gemiye binerken bilet alırsınız? İçeri girersiniz, bilet kontrolü yapılır. Siz o geminin yapacağı yolculuğu garanti etmiş olursunuz aldığınız biletle. İşte seyahatinizin bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin ki dünyada mutluluğun var olup olmadığını bizatihi siz kendiniz yaşayın. İnsanlar size hep masal anlatırlar. Bilmedikleri şeyleri bilmiş gibi gösterirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şeyin en güzeli o yer alır. Ve bazen
Mutluluktan uçuyormuşsunuz gibi gelir size. Sonra mı? Sonra her şey çok güzel olur. Belki o zaman siz de bir gün söyleyebilirsiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettikten çok sonra bir gün. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içerim.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Bütün güzellikler sizinle beraber aslında. Yeter ki yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve yolculuk başlasın. Mutluluk kervanına siz de katılın. Sevgili kardeşlerim, herkesi mutlaka saadete ulaştıracak, mutlaka mutlu kılacak Allah-u Teala'nın formülü değil mi? Allah insanlardan ne istiyor? Bir tek şey, hepinizin mutlu olmasını. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, farz. İşte münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Hem şirkten kurtulacaksınız, hem takva sahibi olacaksınız. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Sihirli bir anahtar. Hop, kapıyı açıyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Yani cennetlerin en alt kattaki. Sonra bir gün mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyet, ikinci kat cennet. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Üçüncü kat cennet. Peki bu üçüncü kat cenneti elde etmek için ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Aslında konunun aslını incelerseniz hiçbir şey yapmadığınızı göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi siz yapmadınız. Allah size yaptırdı. Allah'ın mutlak kontrolü altında, mutlak muhafazası altında bir güzele doğru gidiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insan mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey onu mutlu kılamaz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Ama mutluluk kalıcı bir vetiredir. Kendinizi hep mutlu hissedersiniz. Göğün rengi bir başkadır. Denizin rengi bir başkadır. Çiçeklerin rengi bir başkadır. Dünyada Allah'ın sizin için yarattığı o güzelliklerden zevk alacak bir kalp yapısına kavuşturulursunuz. Her şey sizi alakadar eder. Çiçekler, ağaçların yaprakları, her ağacın onun mimarı tarafından nasıl en güzel şekilde teçhiz edildiği, nasıl muvazene içinde dengeli bir şekilde yaratıldığı, nasıl gövdesinin evvela ana dallara ayrıldığı, ana dallardan tali dalların çıktığı, tali dallardan gene tali dalların çıktığı, sonra uçlarına yapraklar belirdiği. Sevgili kardeşlerim, şimdi bahar. Bahar, her taraf tomurcuk tomurcuk baharlarla dolu. Hani ne diyordu Orhan Veli? Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Ne diyorsunuz? İşte bu ağaçları söylüyor. Şimdi bakın etrafa, ağaçlara tomurcuk tomurcuk patlamış hep baharlar. Gelinlikler giymiş ağaçlar sevgili kardeşlerim. Baharı yaşıyoruz. Ey benim sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki.
Güzelliklere gözlerinizi kapamayın. Hepsi sizin için yaratıldı. Ağaçlar, çiçekler, baharlar, gökte uçan kuşlar, sudaki balıklar, hava, su. Her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Siz şu kainattaki en üstün mahluklardansınız. Hayır, mahluklardan değilsiniz. En üstün mahluksunuz. Sizden üstünü yok. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Biz bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, hasrettik. Ey insanlar diyor Allah Teala. Sizin için yarattık diyor. Bütün bir kainat, her şey bizler için yaratılmış. Belki biz bunları size söyleyene kadar aklınıza bile gelmiyordu böyle şeyler. Ama artık gelsin sevgili kardeşlerim. Artık gelsin. Bütün güzellikleri yaşamaya siz de namzetsiniz. Kapatın gözlerinizi ve Allah'ı düşünün. Sonra o tomurcuk tomurcuk açmış olan baharlı ağaçları düşünün. Ağaçların nasıl bir elbise giydiğini gözünüzün önüne getirin. Rengarenk çiçekleri düşünün. Ve onu gördüğünüz güne kadar görmediğiniz Allah'ı düşünün. Sizi çok seviyor. Beklemediğiniz kadar, ümit etmediğiniz kadar çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizi öyle çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İşte şu dünyada yaşayan insanlardan bir de sizsiniz ama insansınız. Şu bizim kainatımızda yaratılmış olan en üstün mahluksunuz. Kainatı şu bizim zavallı dünyamızdan ibaret zannetmeyin sakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diye üç ayrı hedefte mütalaa ediyor. Çin çayı, yani yeşil çay, green tea, çok faydalı olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, hadi gülümseyin. Bu insanın mutluluğundan hiç haberi olmayan, dini bildiğini düşünen, din öğreticilerini sakın kınamayın sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlardı. Hala çoğu bilmiyor. Bizi dinlemekten kaçıyorlardı. Şimdi dinlediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinledikçe yapmaları lazım gelen ne? Hangi ayeti söylüyorsak onu tahkik etmek. Tahkik ediyorlar ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman siz olsanız ne yaparsınız? Biz size öğretilenlerin hiçbirine benzemeyen, onların taban tabana zıttı olan şeyleri öğretiyoruz. Ama Kur'an ayetleriyle öğretiyoruz. Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim,
Bir karşılaştırma. Hepinize bir sualimiz var. Kur'an mı üstün bir öğretidir, yoksa insanların yazdığı kitaplar mı? Bize cevap verin. Tüm din adamlarına bunu söyleyin. Siz deyin, nasıl oluyor da bunca alimin elleriyle yazdığı kitapları Kur'an'a ters olan her yönde üstün tutuyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Bir tarafta Allah'ın indirdiği Kur'an var ve adamların yazdıkları şeyler onunla örtüşmüyor, ters düşüyor. Öyleyse Kur'an'a mı inanıyorsunuz, yoksa onların söylediğine mi? Bu suali sorun. Efendim, Kur'an'ı öğrenmek gerekmiyormuş. Alimler bizim için incelemişler. Sonra da alimler neyi söylerlerse, o incelemiş olan muhterem alimlerin dediklerini yapmamız gerekiyormuş. İyi, hay Allah razı olsun, çok güzel. İyi de ya alimlerin söylediği, Kur'an-ı Kerim söylediğine, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla, Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yazdıklarıyla çatışıyorsa, Kur'an onların söylediğini söylemiyorsa, ya Allah'ın söylediklerinin insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel fonksiyonların hepsini yok etmişlerse, o zaman ne yapacağız sevgili kardeşlerim? O zaman size bu mutluluk şarkılarını ulaştıramazdık. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de bir kör dövüşünün içinde olacaktık. Gözümüzün önünde bize bütün hakikatleri öğretecek olan Kur'an dururken onu bırakacaktık ve de insanlar ne söylemişler bakalım diye onları öğrenecektik. Bir sürü tenakuzla karşılaşacaktık. Aramadığınız kadar. Allah Teala zikri farz kılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Oysa ki Allah Teala zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha üstün olduğunu söylüyor. Yetmez, zikirsiz bir tekamül hiç mümkün değil. İslam'ın 5 şartı yanlış mı? Hayır, değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eyvallah. Hepsi Allah-u Teala'nın emri gerçekten. Ama yeter mi sualinin cevabı? Hayır. Yeter mi sualinin cevabı? Evet değil. Hayır. Neden? Çünkü zikir de farz. İslam'ın 5 şartının içinde yer almıyor. Bu 5 şartın 5'i de ibadet. Namaz kılmak da ibadet, oruç tutmak da ibadet. Zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte, hepsi ibadet. Peki amaç nerede? Amaç yok edilmiş. Dinin amaçları var, hedefleri var. Hedefleri ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, bunun götüreceği yer mürşide tabi olmak. Mürşide tabi oldunuz, ulaşacağınız yer ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması. 3 oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi 4. Nefsinizin Allah'a teslimi 5. İrşad olmak 6. İradenizi Allah'a teslim edip irşat makamına sahip olmak 7. Ne yaptınız? 7 safa yaşadınız. İslam'ın 7 safhası. 4 tane teslim yaptınız. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İşte dediğim bu kadar. Başı ve sonu. Allah'a ulaşmayı dilemek başı, iradenizi Allah'a teslim etmek sonu. Şimdi o alimler neler söylemişler, neler. Ama Allah'ın bütün söylediklerinin
çoğu tam tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sadece doğruları öğretir. Bize öğretti. Bizim de görevimiz Allah'ın öğrettiği ve onların söylediklerine uymayan Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde mezhepler yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah-u Teala bize bu sebeple sadece Kur'an'ı öğretti. Biz mi? Biz Arapçayı falan öyle pek bilmeyiz. Eski yazıyı da ona keza. Ama Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorarsanız, onu bu dünyada en iyi bileniz. Neden? Bu yarım Arapçamızla mı? Dörtte bir Arapçamızla mı? Onda bir Arapçamızla mı? Bu okuma fukarası mı bunların hepsine sahip? Evet. Bu. Çünkü biz bu ilmi kendimiz öğrenmedik. İnsanlar öğretmediler. Allah öğretti. Onun için bu kadar açık ve kesin olarak onların ne kadar büyük hatalar içinde olduğunu sizlere söyleyebiliyoruz. Hangi ehli sünnet ve cemaat alimi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan üçüncü basamak, mürşide tabi olmakla ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eden 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılan 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılan 25. basamak, nefsi teslim etmeyi farz kılan 26. basamak ve insanların nefslerini halis kıldıkları, yani muhlis oldukları 27. basamak ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edildikleri 28. basamak. İslam merdiveni 28 basamaklı bir merdivendir. Bir sıfırdan Allah-u Teala alır insanı, şahikaya çıkarır. Burası bütün insanların normal standartlarda kesbi olarak Allah'tan bir şeyler kazanan bütün insanların kesbettikleri iradeleriyle gayretleri neticesinde elde ettikleri netice bu kadardır. Kesbi olarak herkes irşat makamına ulaşmak imkanının sahibidir. Yeter ki gerekli gayreti göstersin. Ama bunun daha üstü vehbidir. Allah-u Teala tarafından o kişinin gayretine dayalı olarak değil, o kişinin kesbettiği gayretlerin neticesinde elde ettiği bir şey değil, Allah'ın vehbi olarak ona teslim ettiği bir dizaynı ifade eder. İşte biz o vehbi çeşmeden su içiniz. Allah Teala bize bunları bir hiç karşılığı öğretti. Biz hiç Arapça konusunda bir tahsil yapmadık. Eski yazıyı okumak konusunda da bir tahsilimiz yok. Din tahsilimiz hiç olmadı. Bir din üniversitesinden mezun olmadığımız için belki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Neden sevgili kardeşlerim? Hadi bilin bakalım. Neden öyle? Neden onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz? Çünkü biz de oradan mezun olsaydık, onlar gibi sizlere şimdi İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yerine getirdiniz mi doğru posta cennete gidersiniz derdik. Derdik ki kalbinde şu kadarcık iman olan kişi cehennemde bir süre cezasını gördükten sonra kalkıp cennete gider derdik. Derdik ki orta yolu takip et. Bu orta yol İslam'ın 5 tane şartından geçer. Ne aşağısı ne yukarısı uygun değildir. Derdik ki Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir şey
yoktur. Derdi ki hidayet doğru yoldur. Derdi ki insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Derdik ki Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. İnsanları da cinleri de kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Söylediklerim var ya sevgili kardeşlerim, hepsi yanlış. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Derdik ki risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Allah Teala risalette nübüvveti de değerlendirir. Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Daha neler demezdik ki? Sevgili kardeşlerim, her söyledikleri yanlış. Sevgili kardeşlerim, size demin derdik ki dediğim her söz yanlış. Bunların tamamen tersleri doğru. Ama onlar hem Kur'an-ı Kerim'i incelememişler, hem de incelemeyi yasak etmişler herkese. Demişler ki siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz, anlayamazsınız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz diye delalette kalırsınız. Onun için bırakın Kur'an-ı Kerim'i alimler öğrensinler. Siz alimler ne diyorsa sadece onu yapın yeter. İşte onların bıraktığı miras bu. İslam'ın 5 şartı. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina beradu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru makanu yeksubun. Onlar ki kesin surette, muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Daha evvel de neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. Ne oldu? İşte asırlarca insanlara öğretilen din öğretisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun öğrettikleri 2 asır falan devam edebilmiş. Bu alimler bir aralarında tartışmalara girmişler. Devamlı yazdıkları kitaplarla birbirini sadece çürütmeye çalışmışlar. Ve de İslam'ın bütün temel hükümleri, yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerin huzurunda
bunca güzellikleri sizlere anlatmaya çalışmamız. 30 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini, onca alim geçinen insanın karşımızda olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla üç kıtada anlatabilecek hüviyete ulaşmış olmamız. Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu nedir? Bir büyük lütfu değil de nedir sevgili kardeşlerim? Öyleyse soruyorum size, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Şimdi merak edilecek husus, bu insanların dini biliyoruz diye çalımlarından yanlarına varılmayan bu sevgili kardeşlerimizin daha ne kadar bu yolda diretecekleri. Yakın geleceği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O gelecekte hidayetin bütün dünyaya yayılması ve dinlerin birleştirilmesi var. Bunları Allah'ın verdiği emirle biz gerçekleştireceğiz. Şimdiden dinlerin birleştirilmesinin temel hükümleri elimizde. Aksini de kimse iddia edemez, dinlerin hepsinin aynı din olduğunu kesinlikle herkese ispat ederiz. Üç kitapla da ispat ederiz. Tevrat'la da, İncil'le de, Kur'an'la da. Demin sizlere saydığımız yedi tane safhanın yedisi de hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Halbuki biz size onları Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığı Tevrat'ta da var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa zamanında Kur'an-ı Kerim'deki sizlere anlattığımız yedi safhanın yedisinin de Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar tarafından da yaşandığını kesin olarak ispat edebiliriz. Hem İncil'den ispat edebiliriz hem Kur'an-ı Kerim'den. Bunların hepsinin farz kılındığını da hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den ispat edebiliriz. Ne çıktı ortaya? Dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin var olduğu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu, ondan evvel Hazreti Nuh'un, ondan evvel çeşitli peygamberlerin ama en başında Hazreti Adem'in dini olduğu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bütün peygamberlerin yaşadığı din hep aynı din olmuş. İslam'ın yedi safhasını yaşamışlar ve yedi safhanın yedisi de bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda farz. Acaba bütün bunlardan sonra hala bu insanların bizim karşımıza çıkıp da "sen yanlış söylüyorsun" diyebilecek yüzleri var mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz irşat yolu ve gay yolu. Birinci sual, irşat yolu nedir, gay yolu nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah'la olan ilişkilerimizde sadece iki tane yol vardır. Birisi rüşt yolu, Allah'a ulaştıran yol, ikincisi gay yolu, iblise ulaştıran yol. Rüşt yolu irşat yoludur. İrşat yolu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Gay yolu ise insanları şeytana ve cehenneme kavuşturan yoldur. Gay yolu aynı zamanda delalet yoludur. Allah-u Teala'nın hepimizin içinde bulunmamızı emrettiği yol rüşt yoludur. Ama başlangıçta herkes gay yolu üzerindedir. Hemen mutsuzluk üçgenine baktığımız zaman başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ve 19 negatif özellikten bir tanesi de gay yolunda olmaktır. Bakın, Mü'min suresinin 103. ayet-i kerimesi, herkes hüsranda. Araf 178'de herkes delalette. Hüsranda olan hepsi delalette. Dolayısıyla gay yolundadırlar. Hiç kimse kendi iradesiyle yolun üzerinde olamaz. İradesiyle irşat yoluna girmek istemedikçe irşat yolunun üzerinde olamaz. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İşte Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. La ikraha fi'd-din. Dinde zorlama yok. Katten men iştü minel gay. İrşat yolu, hidayet yolu Allah'a ulaştıran yol ile gay yolundan, delalet yolunu şeytan ve cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kainat slaytımızı gösterecek olursak, yaşamakta olduğumuz dünya gezegeni bu insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve kainatın kalbinden başlayan arşta Allah'ın zatına ulaştıran yol, irşat yolu dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümü Sebil-i Reşat, ikinci bölüm Tarık-ı Mustakim, üçüncü bölüm Sırat-ı Mustakim, dördüncü bölüm Sırat-ı Rabbike Mustakim. İki tanesi yatay, iki tanesi dikey olmak üzere dört bölümden oluşan bu Sırat-ı Mustakim'le İnsan ruhu arşta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ama yine dünya gezegeninden başlayan, ulaşmayı kalben dilemeyen, evvela gay yolu, daha sonra iblise bağlanmak suretiyle tarik-i cehim, sırat-ı cehimle negatif bir hayat bütünüyle yaşanıyor. Allah Teala herkesin başlangıç noktasında bu suzuk üçgenine tekrar dönecek olursak hem şeytanın kulu hem şeytanın dostu. Ama yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Mümkünler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi şöyle: kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Cuma hutbesinde hamd eder şükrederiz, Allah beni kulluğuna kabul etti. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. Beni kulluğuna kabul etti demek de ne demiş oluyor? Duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Bu kabul olan dua hangi duadır? Kişinin kalpten Allah'a ulaşma dileğiyle yapılan duadır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanın duasını kabul etmez. Öyleyse kabul olunan dua kalpten yapılan bir duadır. Nefsin manevi kalbinden ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ve kesinlikle duanın kesinlikle kabul edileceğine iman etmesi noktasında, o zaman mürşidine tabi olduğu zaman ruh vücuttan alıp yükselerek Allah'a ulaşır ve böylece kişi de şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kendini kurtarır, Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olur. Ve gerçekten de yaratılış gayemizin bu olduğunu ifade etmek istiyorum inşallah. İkinci sual, irşat yoluna nasıl ulaşılır? Sevgili kardeşlerim, Ali'nin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَةً ظَاهِرِينَ, Allah'ın nimetine hatırına işsiz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Kalpleri sevgide birleşenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. فَأَسْبَتُمْ نِمَتِ اِخْوَانًا, ulaşmayı kalben dileyenler Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor ve Allah'ın nimetiyle kardeş oluyoruz. İşte Alimler 112'de kurtuluşa ulaşanların Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunanlar olduğunu buyuruyor. İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip hariç. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, yolun başlangıcı. İnsanlardan bir ip de mürşid. Bu iki ip yoksa kurtuluş söz konusu değil. Allah Teala ne zaman irşat yolundan ve gay yolundan bahsederse arkasından Allah işitir ve bilir. Allah neyi işitir o bilir? O kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir ve bilir. Akil ve bali olan insanlardan her kim aklı başına gelir de Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar gay yolundan, rüşt yoluna ulaşabilenlerdir. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse her halükarda bizim duayı kalpten yapmamız lazım. Kalpten yapılan dua da mutlaka Allah'ın duamızı kabul edileceğine iman etmemiz lazım. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka daha sonra mürşitlerine ulaşacaklardır. Yani kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onun ruhunu kendisine ulaştıracağının garantisini veriyor. Ama ruh ancak mürşitle Allah'a ulaşabilir, o zaman mürşidine ulaştırıyor. O zaman üveti uska, yani Allah'tan korkması mümkün olmayan mürşidin eline sımsıkı yapışacaklardır. İrşad yolu mutlaka mürşide tabiyeti gerektirir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, fırka inacı harit 70'i cehenneme, Hristiyanlar 72 fırkaya, fırka inacı harit 71'i cehenneme, Müslümanlar 73 fırkaya, fırka inacı harit 72'si cehenneme. Öyleyse cehennemliklerin hepsi dinde fırkalara ayrılanlardır. Dinde fırkalara ayrılanlar da hepsi şirktedir. Şimdi tekrar mutsuzluk üçgenine bakacak olursak ne görüyoruz mutsuzluk üçgeninde? Evet, başlangıçta herkes şirkte ama aynı zamanda şirkteler değil, dinde fırkalara ayrılmış vaziyette. Dolayısıyla eğer olay buysa, şirkten kurtulmak, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak bir dilektir. Mutsuzluk üçgenini alalım, yanına da mutluluk üçgenini ilave edecek olursak şunu görüyoruz. Mutsuzluk üçgeni kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi sebebiyle. Ama mutluluk üçgeni de Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an 19 negatif özelliğin anında Allah tarafından 19 pozitif özelliğe dönüştürüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla İslam'ın 5 şartını yerine getirenler bir şart onun sahipleridir demek bir hülafedir, bir bidattır bu. Üçüncü sual, dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Hayır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَاَتَّسَمُوا بِهِ فَيَسَلْكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ مُوَفَدٍ Allah amin olanları ölmeden önce Allah'a ruhunu ulaştırmayı, önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona sarılanları Allah kendine rahmet fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İrşad yolu, rüşt yolu müstakimi ifade eder. Sırat-ı müstakimin dışında kalan bütün yollar gay yoludur. En'am suresinin 53. ayet-i kerimesinden en haza sırat-ı müstakim فَتَبِعُوهُ 153. ayet-i kerimesinde ona tabi olun. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Bunların dışında üçüncü bir yol yoktur. Ne yazık ki şeytan hükmünü icra etmiş, insanlara orta yol diye bir şeye inandırmış. Orta yolun mütesipleri irşat yolunu, rüşt yolunu bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Nitekim bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve rica arasında olan İslam'ın 5 tane şartını öngörüyor. Hayır, havf ve rica, ümit ve korku Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Kötü hesaptan korkmak, Allah'ın rahmetini ummak. Kur'an'daki tam tatbik etmek olarak göre ifrattır. Kur'an'dakini tam tatbik etmek ifrattır. Halbuki kesinlikle doğru değil. Hadis-i Şerif'te Hazreti Peygamber bir gün yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur diyor. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Sizi kurtuluşa ulaştıracak olan İslam 5 şartı tarikatlara falan sakın girmeyin. Onlar haddi aşmışlardır diyor. Tabi tamamen bir hürafe, bir bidat. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: İnanarak tam bir teslimiyetle dua ettiğimizde Allah'a ulaşmış hissedebiliriz.
3: Allah'a ulaşmanın yolu vicdanlı olmak, merhametli olmak, adil olmak. Elimden geldiği kadar yakın olmaya çalışsam da hani tam yakın mıyım? Acaba tam yerine getiriyor muyum dini vecibelerimi? Bilmiyorum. İnşallah getiriyoruzdur hepimiz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Niyetlerimiz, düşüncelerimiz, dualarımız, isteklerimiz, akla gelen her şey. Çünkü zaten bizi var eden o. Bence her şeyimiz ulaşabilir.
3: Amellerimiz insanlara faydalı olmak. İbadetinde Peygamber Efendimiz'e biri demiş, ben işte gece gündüz namaz kılarım, işte sürekli oruçlu geçiririm. Sizce ben cennetlik mi cehennemlik miyim demiş. Sen yok cehennemlik olursun bu şekilde devam edersen. Çünkü Müslüman hem çalışacak, hem namaz kılacak, hem evlenecek, hem çocuk sahibi olacak, çalışacak, terleyecek. En iyisi bu.
4: Yaptığımız güzel ameller ulaşır. Cenab-ı Allah insan onu halife kılmış yani. Allah nasıl yardım eder? Yeryüzüne indirdiği halifeleriyle yardım eder diye düşünüyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, bütün ermiş evliyaları yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın dostu olmuşlar. Onların yaptığı mübarek duayı birlikte yapalım ister misiniz?
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ey Yüce Allah'ım,
4: benden dünya hayatımda yaşarken
2: emanet vermiş olduğun ruhumu
5: sana ulaştırmayı bana da nasip ol Allah'ım.
4: Seni çok seviyorum Allah'ım.
2: Sevdiklerinden olmayı diliyorum Allah'ım.
5: Dilimdeki duamı kalbime indir.
4: Amin.
0: Dini yaşarken sosyal yaşamı korumak da önemli midir? Evet. Necm 39'da ben neysen insan ila masa, insan için çalışmasından başka bir şey yok. Hak için halk ile, halk için hak ile. Evet, bu sefer doğru. Gerçekten de Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Allah-u Teala ebeveynlere evvela kendinizi ve evlad yanınızı yakıtı insan ateşlerden, cehennemden koruyun. Allah-u Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yok. Yani dünya içinde çalışmak mecburiyetindeyiz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman diyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Bazı insanlar sakın eşinizi sevmeyin. Çocuklarınızı sevmeyin. Onları severseniz Allah'ın yolundan soğursunuz gibi bir mana çıkarıyor. Hayır, öyle değil. Allah Teala Allah'ın sevgisini önde tutmak kaydıyla onları sevmenize engel değil. Hatta bunu teşvik eder. Eşinizi çok sevmenizi ister. Çocuklarınızı çok sevmenizi ister. Bir küçücük kaydı var. Allah ve Resulünün sevgisi önde olması lazım. En çok Allah'ı seveceğiz. Allah'tan sonra Resulünü seveceğiz. Ve diğer tüm insanları seveceğiz. Nitekim Töbe 24'te قُلْ اِنْ كَانَ عَبَاءُكُمْ اَوْ اَبْنَاءُكُمْ اَوْ اَخْوَانُكُمْ اَوْ زُوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ

0: Hidayet erdirmez. Yani burada eğer bu ayette bahsi geçenleri siz Allah'tan daha fazla, Resulünden daha fazla ve onun yolunda cihat etmekten daha fazla seviyorsanız bekleyin diyor. Öyleyse insan sevgisi en önce en çok Allah'ı sevmesi, Resulü sevmesi ve diğerini. Nitekim sahabe bu konuda annem babam sana feda olsun. Yani ne demiş oluyor? Ben annemi babamı senin önüne koymam ey Allah'ın Resulü. Ben annemden de babamdan da hatta kendimden daha fazla seni seviyorum. Nitekim Hazreti Ömer Allah Resulüne ya Resulallah seni kendim kadar seviyorum dediği zaman olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe. Öyleyse Allah'ı mürşidi babamızdan, evladımızdan, kardeşimizden, her türlü şeyden daha fazla sevmemiz lazım. En üst seviyedeki sevgi Allah'a, onun Resulüne ve diğer insanlara. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben Mevlana'ya ziyarete geldim. Sıkıntılı günler geçiriyorum. Gelin bir dua edeyim. En azından o sıkıntımı bir şekilde Mevlana'nın huzurunda hani Allah'a ulaştırabileyim. Çünkü Mevlana Allah katında bana göre daha sevgili bir kul, daha günahsız bana göre, daha Allah yolunda, daha imanlı olduğu için daha derdimi sanki kolay anlatabilirim.
3: Toplum önderleridir. Allah'a yakın olanlar diye düşünüyorum. İnsanlara iyi davranan, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi bütün yaptığımız iyilikler kendimizedir. Yani böyle davranmış herhalde mürşit olabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sizce bu zamanda mürşit var mıdır? Varsa kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
2: Bence yoktur ama her insanın bence Allah'la zaten arasına bir mürşit koymasına da gerek yoktur. Biz mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Bence biz içimize dönersek mürşidimizi bulabiliriz. Evet, onlar bizim zamanımızda yaşamadılar. Bizden daha farklı yaşadılar ve daha bağlıydılar. Ama şu devirde mürşit var mıdır? Sanmıyorum. Çünkü herkes dini kendine göre yorumluyor.
3: Mutlaka vardır. İyi güzel insanların su yüzü hürmetine yaşıyorsa muhakkak ki Allah dostları illaki vardır diye düşünüyorum.
1: Mürşide tabi olan insanların davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
3: Elbette ki vardır. Muhakkak ki vardır. Onların Cenab-ı Allah'a da çok daha yakın olduklarını düşünüyorum. İllaki öyledirler yani.
0: Bir misafirimiz şu devirde mürşit var mıdır sanmıyorum. Çünkü herkes dini kendine göre yorumluyor. Dini herkesin kendine göre yorumlaması doğru mudur? Hayır. Doğru olan, Furkan olan Kur'an'dır. Doğrular Kur'an'ın doğrulardır. Allah'ın doğrulardır. Yanlışlar da insanların kendi zanlarıdır. İşte Bakara 185'te Şehr Ramazan Ellezi unzile fil Kur'an Hüden minnâsi ve beynâti minnâ hüda ve furkan. Gerçekten de her kafadan bir yorum geliyor. Neyin yorumu? İnsanların asırlardan beri din konusunda uydurdukları yalanların yorumu. Dinin tanzimi Kur'an'a aittir. Hükmünü Kur'an koyar. Bir tane hüküm vardır. O hükme mutlaka riayetidir. Hiçbir ayrıcalık oluşmaz. Eğer insanlara başlangıçtaki gibi Kur'an'la hareket edebilselerdi bugüne kadar hiçbir farklılık oluşmazdı. Ama insanlar Allah'ın doğrularından adım adım sapmışlar, kendilerine göre bir yol benimsemişler ve kaidelerin tatbikatında bir sürü anlaşmazlıklara girmek söz konusu, bir sürü anlaşmazlıklara girmek söz konusu ama bilinmek ki bu farklılıklar ortadan mutlaka kaldırılacaktır. Evet, demek ki Hicr 9'da اَنَّهُمْ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّ اللّٰهُ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Enam 38'de bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ama bakıyoruz devreye saadet ve kübaralar girmiş ve insanlar onlara itaat edilere gelmiştir. Halbuki kime itaat etmeleri lazım? Resul'e, Furkan 29'da 27'den başlayan

0: diyor zalimler, pişman kârlıklarına ellerini sıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Keşke Resul'e itaat etseydim. Keşke falan dost edinmeseydim. Kur'an bana gelmişken o beni saptırdı. E şimdi Resul'ün yerine, Resul'e itaat etmek yerine ne yapmış? Kime itaat etmiş? Ahzab 67-68'de قَالُ رَبَّنَا اِنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا. Devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Ahtana, yani itaat ettik daha doğrusu. Tabi olduk ve itaat ettik. Onlar bizi saptırdı. Halbuki Resul'e tabi olmuş olsaydı, Resul'e itaat etseydi o zaman o olmazdı. Demek ki her zaman iblis insanları Allah'ın doğrularından saptırabiliyor. O sebeple kişi sapmak istemiyorsa mutlaka Kur'an'a bakmak durumunda. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum ama hayatım değişmiyor diyenlere ne tavsiye edersiniz? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum ama hayatım değişmiyor diyenlere ne tavsiye edersin? Hayır sevgili kardeşlerim, dilden dileyebilirsin. Kur'an-ı Kerim'de bunların karşılıkları var. Dilden dilersen hiçbir şey değişmez. Çünkü Allah-u Teala soya bakmıyor, mala bakmıyor, şekle bakmıyor. Allah kalbe bakıyor. O dilek kalbe inmişse Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmemesi, o kişiyi değiştirmemesi mümkün değil. Neyse Allah diyorsa ki kalpten bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. O zaman o değişikliği yaşamadan, ruh Allah'a ulaşmadığına göre, Allah'ın sözü tek, Allah'ın sözünde hurf yok olmadığına göre, yanlışı söyleyen kim? O kişinin kendisi. Mutlak surette o dileği kalbine indirmesi lazım. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, ya Rabbim ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, sıkıntılıysa, hala sinirliyse, o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiştir. Dilinden bir söz tekrar etmiştir. Kalbinizden sımsıkıca bir talebin Allah'a ulaşması lazım. O zaman 7-8 aylık süre içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve sanki kendisi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını ona hibe edecek. Allah'ın garantisi bu. Kaf 29'da Allah'ın sözünde hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. O zaman bize sormak gereğini bilmeyeceksin. Ben sahiden Allah'a ulaşmayı diledim mi diye soranlara, dilememiş olanlardır. Dilemiş olsalar da Allah-u Teala mutlaka rahim esmasıyla tecelli ederdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihat etmesini sağlayacak en önemli amelin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Yo, zikirin de faydası var. Kalbi yani yıkar, cilalar anlamında.
4: Zikir yapmak kalbi temizler. Hani ruhu, insanın ruhunu temizler. Eğer ciddi anlamda bir zikir yapabiliyorsak, zikrin çeşit çeşit yolları var. Ben bildiğim kadarıyla yani sesli zikir, sessiz zikir, hani kalben zikir. İnanıyorum ki bu ruhu temizliyor diye düşünüyorum.
5: Ben zikir çekmenin bana çok faydalarını gördüm. Ben uzun yıllardır, mesela çok namaz kılamam, belki çok şey yapamam ama ben her daim zikir çekerim. Elimden geldiği kadar tesbihle, zikir matikle ya da telefona bile yazarım hiçbir şey yoksa. Ben bunun çok faydasını gördüm. En azından devamlı Allah'ın bir adıyla Allah'ı andıkça bence Allah da beni anıyor. Ben Allah'ı anıyorum, Allah beni anıyor. Yani ben onu hatırlıyorum, o beni hatırlıyor.
2: Devamlı zikir yapan biri başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
4: Elbette. Çünkü her şeyin Allah'tan geldiğini bilir onunla. Her şey Allah'tan geliyor ya bize. İlla ki onlar da Allah'tan geldiğini bildiği için aksine şükrederler.
5: Ben mesela zikir çektiğim zaman ben biraz hani yapı olarak takıntılı bir insanım. Biraz böyle stresli bir insanım ve çok kafada kurarım. Ben zikir matiği elime alıyorum. O an şunu fark ediyorum. Öfkeliyim birisine, kafamda bir sürü hesaplaşma, onu unutmuşum, o bitmiş gitmiş ve hiç farkında olmadan hani o huzuru da hissediyorum. Bir şey yapamasam bile anlık o kötü niyet diyeyim artık, o kötü niyetten bir uzaklaşıyorum.
0: Bir misafirimiz yapı olarak çok stresli bir insanım, çok kafamda kurarım zikir maddi elime alınca, fark ediyorum ki o hesaplaşmaları unutmuşum, o bitmiş gitmiş. Zikir yapmak insanın düşünceleri değiştirir mi? Elbette. Stresin temel faktörü nefsinizdeki afetlerdir. Zikir yapan herkesin nefsinin kalbindeki afetleri devamlı azalacaktır ve her seferinde Allah'ın nurları nefsin kalbindeki miktarını devamlı artıracaktır. Nurlar arttıkça nefsimizin afetleri yok olur. Kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekten çok sıkıntı çeker. Ama zikrini arttıran insan davranış biçimini güzelleştirir. Davranış biçimini güzelleştikçe zikir artar. Zikrin artışı davranış biçimlerinin düzelmesine sebebiyet verir. Davranış biçimleri düzeldikçe kişi zikir yapma talebi yükselir. İhtiyacı artar ve daha çok zikir yapar. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Muhterem hocam, bile bile cehennem yolunu seçen insanlar var mıdır?
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Bizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bile bile cehennem yolunu, gay yolunu seçen insanlar var mıdır? Gay yolu seçilen bir yol değildir. Zaten bütün insanlar o yolun içinde doğarlar. Ama bazı insanlar bunu fark ettikleri halde o yolu değiştirip de irşad yoluna ulaşmayı dilemezler. Gay yolunu kendilerine yol kabul etmişlerdir. Benimsemişleri de vazgeçmezler. Allah-u Teala bu insanların ölçüsünü veriyor. Onların göğüslerinde içinde sadece bir kibir vardır. Kibirli insanların müşterek özelliği irşad yolunu kabul etmemek, gay yolunu kabul etmek. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktır. Söylediğini, Allah-u Teala Kur'an'da ayetlerde bunu söylüyor. Onları kurtaracak olan her sözü sadece inkar ederler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kutur'un sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Hep Allah'tan bahsedeceğimiz 40 dakikalık bir zaman parçası. Sizlerden bahsedeceğimiz bir 40 dakikalık zaman parçası. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek isteriz. Allah Teala insanları seviniz diyor. Sevmek Allah'ın bir nimeti. Seversek mutlu oluruz ve mutlu ederiz. Nefret edersek mutsuz oluruz ve mutsuz ederiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliği sevmek fiilinin içine gizlenmiş durumda. Bu sevgi Allah sevgisiyle güçlenir. İnsanlar birbirlerini sevebilirler. Ama Allah'ı sevmek bu insanların birbirini sevmesinin çok ötesinde bir muhteşem duygu sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir güzellik. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevginin ışığı altında bir güzellik, bir beraberlik söz konusu. O Allah hepinizi çok sever. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem hayat tarzının devamıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Üfürmüş ama bunun insanda kalmasını istemiyor. İstiyor ki insanlar Allah'a ulaşmayı, yani ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Böyle bir dileğin sahibi olsunlar da ruhları Allah'a geri dönsün, ulaşsın. İşte Allah'ın istediği şey bu. Sizde bir emanetim var diyor Allah Teala. Size ruhumdan üfürdüm diyor ve o ruhumu geri istiyorum diyor. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Onun için hangi mürşide ulaşmam lazımsa bana onu göster ey yüce Rabbim diye kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. O mürşide tabi olur.
İslamiyetle beraber ruh o kişinin vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülükte olan bir kafileye katılmıştır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gök katlarından bahsediyoruz. Sonra ikinci kata. Sonra üçüncü kata. Diğerleri son noktaya kadar devam edeceklerdir yollarına. Herkes kendi çıkabileceği kata kadar herkesin ruhu çıkarak. Herkes dediğimiz zaman burada onların ruhlarını kastediyoruz. Allah'a doğru yolculuk yapan, saf saf, saflar halinde yolculuk yapan ruhlardır. Ruh, bildiğiniz gibi Allah'ın insana üfürdüğü Allah'a ait bir ruhtur. Bir başka veya asıl ifadesiyle Allah'ın ruhudur. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. Bu biz insanlara has bir olgudur. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Yani mahlukatın en şereflisi. Neden? Allah'ın ruhuna Allah o kişiyi layık gördüğü için. O kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılması asıldır. Bu herkesin üzerine farzdır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbiki. Rabbinize rücu edin, Rabbinize geri dönün, geri dönerek Rabbinize ulaşın. Neyle ulaşacağız? Şu fizik vücutla mı? Yoksa o her şeyi, bünyesinde çalışan, taşıyan, her türlü kirliliği bünyesinde başlangıçta taşıyan nefsimizde mi? Nefsimizi mi göndereceğiz Allah-u Teala'ya? Hayır, ikisi de değil. Ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz. Ama Allah'ın daha doğduğumuz an bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan, vücudumuzun şeklinde hangi değişiklikler olursa o değişiklikleri devamlı kendisine de tatbik eden ve her zaman fizik vücudumuzun tam bir benzeri olan ruhumuz. Her zaman dediğimizde neyi kastediyoruz? Ruhun vücudumuza girdiğinden Allah'a doğru yola çıktığı güne kadar olan yaşantımız. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz vücudumuzu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katının aşılmasıyla tahakkuk eder. Bütün ruhlar Allah'a doğru yaptıkları yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah hepimizi sever. Herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar bir dizi teşkil ederler. Allah insanları da cinleri de mutlu görmek ister, mutlu kılmak ister ve kanunlarını buna göre koymuştur. Bu kanunlar insanlara göre ve cinlere göre geçerlidir ya da geçersizdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ister bilgisizlik sebebiyle dilemesin, ister bilsin de dilemesin, netice değişmez. O kişinin ruhu kendisinde kalacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
O kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır tarzında, buradan kalpten yapılan bir dilek mutlaka o kişiyi cehennemden kurtarır. Böyle bir şey söylese de kişi ölse, hayatının son dakikasında söylese, gerçekten bu talebi varsa Allah-u Teala kalbe bakar diye de değil, gerçekten böyle bir talebi varsa kişinin, Allah-u Teala onu birinci kat cennetine mutlaka alır. Ama kişi yaşıyor. Yaşarsa mutlaka Allah o kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın gösterdiği kendisine en uygun standartlarda olan mürşide ulaşacak ve ona tabi olacaktır. İkinci safa. Bu noktada kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa o kişi değil, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır ve onu sanki o ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Bu üçüncü kat cennettir. Sonra kişinin fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra muhlis olması, sonra iradesini de Allah'a teslim etmesiyle yedi tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Biliyorsunuz ki İslam alemi korkunç bir hastalığın arkasında çalkalanmaktadır. Bu hastalık İslam'ın beş şartıdır. İnsanlar zannediyorlar ki İslam'ın beş şartı yaşanırsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bir insan bir süre cehennemde kalır. O cehennemde kaldıktan sonra oradan çıkar ve mutlaka cennete girer ve cennette sonsuza kadar kalır. Sevgili kardeşlerim, bu dinlerini bilmeyenlerin uydurdukları bir palavradır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Cehennemden kurtuluşun ilk adımı Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Böyle bir dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi severek kabul eder. Sevmemesi mümkün değildir. Çünkü o mürşidi Allah göstermiştir ve o kişinin kalbine o mürşide ait sevgiyi koymuştur. O onun mürşididir. Böyle kişi severek, isteyerek gider, mürşidine tabi olur. Tabi olsa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve de bu ruh Allah'a doğru yedi tane gök katını aşarak yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemi geçerek
Nusret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vasıl. Vuslatta ulaşma. Hedef tayin edilen noktaya varma. Kişi ne hedef tayin etmiş? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hedef olarak tayin etmiş kendisine. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor mu? Hayır. Mürşide tabi olduğu zaman ancak vücudundan ruhu ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. Sonra kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Nasıl? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşarak. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alem geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Nereden gelmişti? Allah'ın zatından yok olması da Allah'ın zatıyla yeniden beraber olmasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşma edildikten sonra, mürşidimize tabiiyetten sonra, ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içinde Allah'a ulaşma edilemekten başlayıp, ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar dünyadaki en büyük mutlulukları yaşatır. Kişi hayatından çok memnundur. Büyük bir mutlulukla görevlerini yapar. Çünkü Allah Teala onun zikretmesine büyük zevkler katar. Onun ibadetlerini yapması o kişi için büyük zevktir. Huzur içinde o kişi zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır ruhu. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçerek Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? Bunun adı vuslattır. Ruh, sahibi olan, kendisini üfüren Allah'a o ruhu, o kişinin vücuduna üfüren Allah'a, gerçek sahibine geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte insan adı verdiğimiz mahluk her zaman Allah'a bağımlıdır. Allah'ı sever. Allah'ın dizaynı içindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından en azdan en çoğa kadar olmak üzere sevilirler. Ve de Allah Teala ister ki hepsi kurtulsunlar. Onlara birçok fırsatlar hazırlar. Ama kalbinde Allah'a ulaşma talebi olmayan bir insanın birinci kademeye ulaşması mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişinin kurtuluşu söz konusu olmaz normal şartlarda. Bir dilek insanı kurtarır mı? Evet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ama daha ruhunu
daha bu dilekten sonra mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır kişi tabiyetiyle. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve ruhu Allah'a ulaşacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah buraya kadar olan kesimi herkese hediye ediyor. Açık ifade. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürmek şerefine erdirdiği o mahlukunun mahluklarının hepsinin cennete girmesini ister Allah Teala. İnsan bunun için yaratılmıştır. Ama bir faktör var. İrade kişilerin kendi iradeleridir. Kararlarını kendi iradelerine dayalı olarak verirler. Öyleyse bu insanların kendi iradeleri muhtevası içinde Allah'a doğru bir yolculuk yaptırmaları gerekir ruhlarına, Allah'a doğru. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın zatına geri dönmek üzere programlanmıştır. Bu geri dönüş ya o kişinin dünya hayatını yaşarken, hayattayken gerçekleşir ve böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olmuştur. İkinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma şerefine, daha doğrusu ruhunu Allah'a ulaştırması sonucuna Allah onu ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. İşte buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hemen şa'e ika Allahi fe inne ecelallahu la. Allah Teala insanlardan seçer. O seçtiklerine yardımcı olur. Ve onların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Allah'ın dizaynı o kişiler için mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk olarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırıyor. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin hakkıdır. Kim bunu gerçekleştirmek üzere mürşidine ulaşıp tabi olursa, böyle bir tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere olan bir mürşide, gerçek mürşide tabiyet, o kişiyi ikinci kat cennete mutlaka ulaştırır bundan sonra ölse kişi. Ama yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi bunu kendisi gerçekleştirmiş gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Bizim şu küçücük dünyamız bu kainatta bir toz zerresidir. Ama burada milyarlarca insan yaşıyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, bir defa cehennemden kendisini kurtarsın. Böyle bir talebi varsa kişinin ve 7-8 aylıkta bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi
Sanki o ruhunu Allah'a ulaştırmış, kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizi kurtarmak istiyor. Ama bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dileğiniz bizi mutlaka cehennemden kurtarır. Kalpten olmak kaydıyla. Kalpten olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Allah-u Teala sizi bir gün mutlaka mürşidinizle karşılaştırır. Nasıl? Hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah mutlaka size ilk seferinde göstermese bile daha sonraki birkaç talebinizde, birkaç hacet namazı kılışınızda mutlaka Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Göstermesi zaten birinci kat cenneti hak etmeniz demektir. Çünkü demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz ki Allah Teala size mürşidinizi göstermiş. Öyle olmamış. Siz bir mürşit görmüşsünüz. Allah Teala size bir mürşit göstermiş. Gitmişsiniz, ona tabi olmuşsunuz. O mürşidi de size Allah gösterdiği için tabiyetinizle beraber ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bunun anlaşılması son derece kolaydır. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah o kişi mürşide ulaşmaya layıksa ona mutlaka mürşidini gösterir. Sakın Allah bana mürşidimi göstermedi, öyleyse ben layık değilim diye düşünmeyin. Bu gösterir dediğimiz bir defa da olmayabilir. Ama devam etmelisiniz Allah'tan sormaya. Neticede mutlaka eğer siz gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size mürşidinizi mutlaka gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyenler, izleyenler, son derece kolay bir şey. Bu abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız. Sonra da yatacaksınız, Allah'tan talepte bulunarak yatacaksınız ve Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Ne olur? Allah'ın gösterdiği mürşitse siz mutlaka hidayete Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsınız. Ulaştırılırsınız. 7-8 aylık bir ömrünüz varsa. Hepinizin inşallah öyle olur. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mürşidinizi gösterir. Ve tabi olursunuz. Tabiyetinizle beraber hayatınızda pek çok şey değişir. Namaz kılmak ve zikir yapmak sizin çok hoşunuza giden bir hüviyet kazanır. Çünkü artık siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dileyen birisiniz. Bu Allah için son derece önemlidir. Bu yolun kesinleştiğini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mürşidini gösterir ve kişi o mürşide ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibi olur tabi olduğu anda. Yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır.
Bu normal standartta da 7-8 aylık bir vetiredir. Çok daha kısa zamanda da gerçekleştirenler oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir, bir mazhariyettir. Kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadı. Olabilir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı mürşidine mutlaka ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecekti. O sevgiyle kişi ne kadar uzakta olursa olsun mürşidine ulaşacak ve ona tabi olacaktı. O sevgi bizi Ankara'dan ta uzaklara Adıyaman'a kadar götüren sevgidir. Sevgili kardeşlerimizin herkesin bir mürşidi vardır. İşte Allah Teala herkese bir kapı gösterir ve o kapı Allah Teala'nın gösterdiği kapıdır. Kişi o kapıdan yeni bir dünyaya girer. Bu dünya Allah dostlarının dünyasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, gerçek bir dilekte dilemişse, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine hemen gösterir Allah Teala o kişiye. Ama kişi mürşidine ulaşamadan öldü olsun. Birinci kat cennetin mutlaka bu kişi sahibidir. Ulaşabilseydi tabi olacaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktı. Mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Tabiyet o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını sağlar. 7-8 aylık bir süre içinde ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kişiye Allah Teala zikir sevgisi verecektir, mürşit sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir. O kişi ibadetlerini büyük bir şevkle, aşkla gerçekleştirecektir. Onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi, mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi ve ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Bu üç kat cennet herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilemek kaydıyla, gerçek bir dilek olması kaydıyla Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Vücudundan ayrılan ruhunu da o 7-8 aylık devre içinde mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi böylece hidayete erer. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayettedir. Mürşidine tabi olduğu an hidayetin ikinci kademesindedir. Ruh vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibidir. Emanet olan ruhu o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmıştır, vasıl etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanları bu 7-8 aylık devrede en büyük mutluluklara ulaştıran Allah Teala bunları boşuna mı yapıyor? İnsanlara bu kadar büyük zevkleri yaşatan Allah boşuna mı yapıyor? İstiyor ki insana da verilen bu mahlukların hepsi Allah'a ulaşmayı dilesinler de hepsi cehennemden kurtulsunlar. En az üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti ettiği için en az üçüncü kat cenneti kazansınlar 7-8 aylık bir ömürleri varsa,
Ömrü yok. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Biraz ömrü var, yaşıyor. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşıyor, ruhu Allah'a ulaştı, öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bundan sonraki devrelerde işte böyle bir statü içinde devam ediyor. Allah Teala en çok insanı seviyor. Kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar, bizler Allah için yaratılıyoruz. Allah için yaratılan bir insan eğer şeytanın emrindeyse başka insanlara iyilik değil, kötülük eden bir insan hüviyeti onda mutlaka şeytan tarafından oluşturulur. O kişi başkaları tarafından sevilmeyen, başkalarına iyilik etmeyi asla düşünmeyen bir insan olabilir. Olmadığını kabul ederim. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Ben iyiyim. Kimseye zararım dokunmuyor. Öyleyse ben mutlaka cennetlikim diye bir düşünce Allah'ın katında geçerli değildir. Allah'ın farz kıldığı hususlar bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünip diyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmeyi ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşması Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Ben sana diyor 7-8 aylık bir ömür verirsem bana ulaşmayı diledikten sonra sen de kendine düşenleri yaparsan bana ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi olduğun zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Ruhunu biz kendimize ulaştırırız ve seni üçüncü kat cennetin sahibi yaparız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bütün gücümüzle Allah ne kadar ömür verdiyse bu ömrü insanları cennete ulaştırmak istikametinde onlara gerekli açıklamaları yaparak geçirmeyi Allah Teala inşallah bize nasip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var, ikinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi, sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usul haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah-u Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu

Bilgisayara o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Bir, kötülüğe kötülükle mukabele etmek. İki, kötülük karşısında karşı koymamak, intikam da almamak. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunların ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarruf altına aldığı için, bize tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş. Ben ona kötülük edebilirim. Kısas olur. Ben ona hiçbir şey yapmam. Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü? Yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, İşte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna İnsana ruhundan öpürmüş. O en çok sevdiği mahlukunun da mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili

Kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslimi bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. Bir daha. 7. İşte 7 safa. Teslimler 1. Ruhun teslimi. 2. Fizik vücudun teslimi. 3. Nefsin teslimi. 4. İradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayetel kürsi okuyan kişi Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fethetli Mütah'dan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız?
Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, maçında olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidinin nerede olduğunu öğrenecektir ve ona tabi olacaktır. İşte taviyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Sonra fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsini de

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları, etrafınızda olmayan insanları? İşte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, üçünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi 3 kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi 3 mukaddes kitapta da mevcuttur. Muhlis olmak 3 kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek 3 kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gene 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'de Allah-u Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hz. İbrahim'i görüyoruz. Allah Teala Hz. İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve 3 grubun da, 3 dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler.
Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartta gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hazreti İbrahim'in halif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dinin de aynı ayetlerini alarak o dinin mensuplarıyla konuşarak o kitaplarda da yedi safa ve dört teslimin var olduğunu bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur.
aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de 7 safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 1. İncil'in de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 2. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah-u Teala bize 7 safa ve 4 teslimi 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil. Elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane safa ve 4 tane teslim sırasıyla Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez, Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde 3 tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah-u Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında
Allah Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah-u Teala herhangi bir tanesinin Allah-u Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah-u Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsınlar. Ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitap dediğinde de ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna konuşmaz. Allah Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki 3 kitaba ait bu 7 Safa ve 4 Teslim'le hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla 3 kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak, bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak, bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyaya saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın
kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal müstakîm. En'amte aleyhim gâilul mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Hep size unutmayın, unutmayın dediğim şey o. Allah-u Teala sizden, hepinizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hiçbir talebin sahibi değildir. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ve bütün ibadetler aslında sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her ibadeti yaparak onun arkasından Allah'a bu ibadeti yapmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala sizlere ibadetleri farz kılmış. Ve her yaptığınız ibadet Allah'a bir yardım sağlamaz. Ama size çok yardım sağlar. Çünkü sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Şu fizik vücudunuz o ibadetleri yapmak üzere yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun standartlarda ona bir imkanı vermekle vazifelisiniz. Yetmez. Bu mutluluğu yaşamakla da vazifelisiniz. Vazifenizi yaptığınız zaman arkasından bir iç huzuru duyacaksınız. Bir şeyler yayılacak içinize, sıcak sıcak bir şeyler. Allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzur, rahatlık hissi, kısaca mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hiç mi hiç unutulmaması lazım gelen bir genel kaidesi var Allah-u Teala'nın. Ben diyor sizi mutlu olmanız için yarattım. Bütün kainatta diyor Allah-u Teala benim diyor bir tek dinim var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala buyuruyor, bütün peygamberler, nebiler yani, bütün resuller ve bu peygamberlere ve resullere tabi olan herkes aynı dini yaşadı. Hanif dinini yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir İnsanlık tarihi bugüne kadar geldi ve bugüne kadar geçen zaman parçalarında hep insanların din öğretisi Resuller ve Peygamberler eliyle, Nebiler eliyle aynı standartları içerdi. Yani Hazreti Adem ne emretmişse oğullarına, kızlarına, torunlarına, Hazreti Nuh da aynı şeyleri emretti ve beraberce yaşadılar. Hazreti İbrahim de, Hazreti Lut da, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Musa da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Hepsi aynı dini yaşadı. Kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşadı.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu dinin muhtevasında namaz kılmak var. Bu dinin muhtevasında oruç tutmak var. Her namazı kıldıktan sonra aynı rahatlığı, iç huzurunu siz de yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hamdolsun ki ben Allah'ın bana verdiği, bana bahşettiği bir güzelliği daha yaşadım diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız, bundan sonra, bu sohbeti dinledikten sonra kılacağınız namazda yalnız Allah'ı düşünerek namaz kılmaya çalışın. Sizden ayak parmaklarınızın ucundan başlayarak ayaklarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi ve ellerinizin parmak uçlarından başlayarak ellerinizi, kollarınızı aşan, başınıza ulaşan ve başınızdan ayrılan bir şeyler düşünün. Ve o bir şeyin Allah'ın zatına ulaştığını düşünün. Onun zatında yok olduğunu düşünün. Ve namazınız boyunca birkaç defa o oraya ulaşsın, Allah'ın zatında olsun, bir süre kalsın, sonra tekrar size geri dönsün, başınızdan başlayarak vücudunuza tekrar onun geri döndüğünü hissetmeye çalışın. İşte bu müessesenin adı kanitin olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Namazla da verilen bir ibadeti sizin için uygun görmüş diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha ötede bir tevazu yok. Başınızı yere koyuyorsunuz Allah'ın huzurunda. Allah'a secde ediyorsunuz. Onun sizi yaratan olduğunun delilini koyuyorsunuz ortaya. Sizin tarafınızdan ortaya konulan bir delil. Sen benim Rabbimsin diyorsunuz. Beni yaratansın diyorsunuz. Ve ben sana secde etmenin huzurunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sadece bir yaratık olarak yaratanına bir secde müessesesiyle saygı göstermek, eğilmek konunun yarısını teşekkül ettirir. Yani rükû müessesesi saygının yarısını ifade eder. Evvela bunu gerçekleştiriyorsunuz, sonra saygının son adımına ulaşıyorsunuz. Başınızı Allah'ın huzurunda yere koyuyorsunuz. Ben yerle birim diyorsunuz. Sen beni yaratansın, ben senin önünde başımı yere koyarım, secde ederim, saygının en büyüğünü sana gösteririm diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olabilirdiniz. Bir ot olabilirdiniz, bir ağaç olabilirdiniz. Allah Teala size öyle yaratabilirdi. Canlılığın ayrı ayrı belirtileri. Ama hayır, öyle yaratmamış. Bir cin, bir melek olarak da yaratmamış. Sizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta en üstün varlık olarak yaratmış. Bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olarak yaratmış. Siz insansınız.
bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey sizin için yaratıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Öyleyse sadece bunu düşünmeniz bile size huzur vermeli. Ben demelisiniz demek ki Allah-u Teala tarafından çok sevilerek yaratılan bir mahluk olmalıyım ki Allah beni insan olarak yaratmış. Bütün kainatı benim ve başka insanlar için yaratmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insan olmamız, insan olarak yaratılmamız konusunda bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Öyleyse bir namaz müessesesi Allah'ın huzurunda secde etmek, saygının en büyüğünü Allah'a göstermek, bu hepimiz için bir zevk olmalı değil mi? Hele bizden bir şeyler ona doğru gidiyorsa, ona kavuşuyorsa, sonra oradan tekrar bize geri dönüyorsa, Allah'ta kalmış olarak oradan bir şeyler getirerek bize geri dönüyorsa ve tekrar bizimle beraber oluyorsa, ve karnetin oluyorsak, bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Deneyin. Bundan sonraki ilk namazınızda ayaklarınızdan başlayan, ayak parmaklarınızdan başlayan ayaklarınızı, dizlerinizi, karnınızı, göğsünüzü aşan el parmaklarınızdan başlayarak bileklerinizi, kollarınızı aşan, başınızdan çıkan bir şeyleri veya bir şeyi hissetmeye çalışın. Onun Allah'a ulaştığını düşünün. Hissetmeye çalışın. Allah'ın zatında yok olduğunu hissetmeye çalışın. Namaz boyunca hep Allah'a bakın. İç dünyanızla Allah'a bakın. Görüntü, eğer kalp gözünüz açılmadıysa, size ulaşmadıysa da kalp gözünüz aslında onu görür. Öyleyse Allah-u Teala size zikri farz kılmış. Biliyoruz ki birçok kişi zikir de neymiş, transandantal meditasyon daha iyi değil mi diyecektir. Öyle demek de haklılar mı? Haklılar. Bütün hastanelerde, okullarda meditasyon bir tedavi vasıtası olarak genel kabul görmüş olan bir zavallılıktır. Allah'ın zikrinin şeytan tarafından değiştirilmiş şeklidir. İnsanlar transandantal meditasyonla kendilerine sadece yazık etmektedirler. Ve bir meditasyon seansından sonra insanların o seans sırasında yaşadıkları, zannettikleri bir rahatlamanın arkasından duyulan stres, acaba neyin nesi? Meditasyon yapanlar bunu neden düşünmezler acaba? Neden zikrin arkasında
meditasyon alınan o stres oluşmuyor da sadece mutluluk oluşuyor. Bunu neden düşünmezler acaba? Oysa ki biri Rabbani'dir, Allah'ın emridir, diğeri zulmanidir, şeytanın emridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücutlarınız Allah-u Teala tarafından Hanif dinine göre, Hanif fıtratıyla yaratıldı. Sadece bir tek dinin, kainatın tek dininin bütün standartlarını yerine getirebilecek özelliklerle yaratıldınız. Her yaptığınız ibadetin vücudunuza mutlak bir fayda sağlayacağını, o ibadetin karşılığının fizik vücudunuzda beklendiğini hiç unutmayın. Fizik vücudunuz namaz kılmak ihtiyacıyla doludur. Şeytan bütün gücüyle fizik vücudunuzun bu ihtiyacının ona verilmemesine çalışır. Çünkü gayesi tek bir gayedir, sizi mutsuz kılmak. Her türlü vasıtayı deneyecektir. Şu fizik vücudunuz ve içindeki nefsiniz Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak ve bundan zevk alacak özelliklerle donatılmıştır. Buna göre dizayn edilmiştir. Namaz kılmak hem fizik vücudunuz için hem nefsiniz için bir zevktir. Şeytan sizi onların zevk olmadığına, sadece bir angarya olduğuna inandırdığı sürecin dışına çıktığınız zaman bunu hissedebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz ona göre yaratıldı. Namaz kılmak ve bundan zevk almak vasıflarının ve hissiyatının sahibi fizik vücudunuz. Zikir yapmak ve bundan zevk almak hissiyatının sahibi. Ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelen rahmetle rahmetle salavat nurları göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Kalbinizin nur kapısına ulaşan bu nurlar, orada bulunan Allah-u Teala'nın hareketli hale getirdiği mührü kalbinizin alt noktasında bulunan, en alt noktasında bulunan zulmani kapıya ulaştırır. Baskı yapar, dört enerji, dört nur baskı yapar. Ard arda gelip oraya vurur. Her vuruşta sonsuz sayıdaki rahmet, fazl ve salavat nurları mührü aşağı indirip zulmani kapıyı kapatır. Mühürler. Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bu üçlüden fazlaları etrafında toplamaya başlar. Böylece mutluluğun anahtarını yakalamış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun anahtarı başkasında değildir. Mutluluğunuzun anahtarı sizin ellerinize tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. İnsanlar sadece cehaletleri sebebiyle mutsuzdurlar. Allah'ın güzelliklerini bilmedikleri, tanımadıkları sebeple mutsuzdurlar. Öyleyse mutluluğun sizin için Allah-u Teala'nın bir
vitiresi olarak hüküm ferma olduğunu bilmelisiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Kainatta en çok sizi sevendir. Üzerinize titrer. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması onun yegane hedefi ve sizden beklediğidir. Başka bir şey beklemez. İbadet etmek için yaratılmadınız. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldınız. Her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti üçüncü katta dahil olmak üzere sizindir. Üçüncü kat cennet, üçüncü katın sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %51'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %91'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100'dür. Her olaydan sadece mutluluk duyarsınız. Sonra ifrada ulaşırsınız. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Saadetiniz sonsuzdur. Öyleyse ibadetlerle bir yerlere geldiniz. İbadetler o yerlere gelmenizin vasıtasıdır. Ve şu vücudunuz ve nefsiniz o ibadetleri yapacağınız ve onlardan

etkisi var. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hep o küfür kelimesiyle kalacaksınız. Sırf Allah'ın size önerdiği reçeteyi tatbik etmediğiniz için mutluluğunuzu kendi ellerinizle engellediğiniz için hep mutsuz bir insan olarak kalacaksınız. Oysa ki hani fıtratının gereği olarak yapınızda bir muhteva, öyle bir muhteva var ki bütün kapılar, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın bütün kapıları açık. Gözleriniz mi kapalı? Bütün insanların gözlerini, baş gözlerinin üzerinde onların göremedikleri, hissedemedikleri bir perde var. Hicab-ı mestura. O gözlerle Irşad makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. O herhangi bir insandır size göre, herhangi bir adamdır. Çünkü gözlerinizde hicab-ı mestura var. Gizli perde. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının irşada mütalik olan şeyleri, söylediği şeyleri işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O işittiklerinizi kalbinize indirseniz de idrak edemezsiniz. Çünkü kalbinizde de ekinnet var. İdraki önleyen, irşat makamına sevgiyi önleyen bir mekanizma. Bir ilahi kompütür. Öyleyse görme hastanız vesayet altında, işitme hastanız vesayet altında, idrak hastanız vesayet altında. Hepsi kapalı. Öyleyse Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Şu iradeniz var ya, o iradenizi kullanmanızı istiyor. İradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Kullanmadınız. Kullanmıyorsanız ebediyen sizin için bir kurtuluş söz konusu değildir. Allah cennetini yaratmıştır. O iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar için. Eğer kullanmıyorsanız kullanmamakta serbestsiniz. Allah-u Teala sizi zorlamaz. Sadece müeyyidelerini koymuştur. Dileyen yerine getirir Allah'ın emirlerini, dileyen getirmez. Ama dileyen ve dilediği için yerine getirmeyenler bunun sonucuna katlanmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'ın kanunları değişmez. Ya Allah-u Teala'nın sizi mutlulaştırmak için koyduğu genel prensiplere itaat edeceksiniz ve kendi mutluluğunuzu kendi ellerinizle kazanacaksınız. Kendi iradenizin mahsulü bir mutluluğa ulaşmayı realize edeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. O zaman sonucuna katlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer iradenizi sevk ederek, iradenizi devreye sokarak, kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, cehennemden kurtulmanız ne yaparsanız yapın mümkün değildir. Bir iradi yapının talebine bağlanmış her şey. Cennetin anahtarı veya kilidi, cehennemin anahtarı veya kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Niçin Allah kaidesini koymuş ve hepinize haber vermiş? Demiş ki, bana ulaşmayı dilemenizi emrediyorum, farz kılıyorum. Sizin mutlu olabilmeniz için bu farzdır. Ve kim bana ulaşmayı dilerse

O kişiyi ben kendi zatıma ulaştırıp benim evliyam, dostum yapmayı garanti ediyorum. Yani sıfır koddaki bu kişiyi 22. basamağa çıkarmayı garanti ediyorum diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer o diyorsa ki ey insanlar sizin için cennet var, ey insanlar sizin için cehennem var. Kim benim cennetimi isterse ben ondan çok bir şey istemiyorum diyor. Sadece bir dilek, benim talep ettiğim şey bu kadar diyor. E diyor, benim kullarım düşünsünler, ben onlar için çok bir şey mi emrediyorum? Ben onlar için zorluk dilemem. Ben onlar için kolaylık dilerim. Ve soruyor Allah Teala, acaba daha kolay bir şey var mı diyor. Bir insanın bu dünyadaki hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki sonsuz bir cennet veya cehennem hayatının yanında 200 senenin lafı mı olur? O sonsuz cehennem hayatından sizi kurtaracak olan, sonsuz bir cennet mutluluğuna ulaştıracak olan şey, eğer sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman daha ne istiyorsunuz Allah'tan sevgili kardeşlerim? Daha ne yapsın Allah Teala? Hepinize kapıları ardına kadar açmış. Ey kullarım diyor. Ben sizden hepinizi öylesine cennetime almayı istiyorum ki sizden sadece bir dilek sahibi olmanızı istiyorum. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Siz yapmayacaksınız. Benden bana ulaşmayı dilediğinizde ben derhal size 10 tane ard arda ihsanda bulunurum diyor. Sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırırım diyor. Dikkat edin, Allah'ın genel kanunu 1'e 10'dur. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi, 10 katını verdi size. 10. ihsanını mürşide ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Kim yaptı? Siz yaptınız. İradenizi gene devreye soktunuz. Baştan iradenizi devreye soktunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insandan sonra gene siz kendinize düşeni yapacaksınız. Yeniden iradenizi devreye sokacaksınız. İrşat makamına, Allah'ın sizin için tayin ettiği irşat makamına ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman bu sefer de 10 tane ihsan alırsınız. Veren kim? O. Hazinelerinin haddi hesabı yoktur. İster manevi hazineler mutluluk, ister maddi hazineler, hepsi onun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Onu tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra daha ileride onu seversiniz. Çok seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Daha sonra ise aşkınız hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala garanti ediyor bu güzellikleri yaşayacağınızı. O kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Allah kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Fıkra şöyle. Bir delikanlı üniversitede okuyor, ablasına telgraf çekmiş.
sınıfta kaldım, babamı hazırla. Ablası da ona telgraf çekmiş. Baba hazır, sen kendini hazırla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o hazır, sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ona ulaşsın ki dilediğiniz anda ulaşır. O hep size bakar. Gözlerinize, kaşlarınıza, ağzınıza, burnunuza değil sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Hala o kalpte bir bana ulaşma talebi yok mu diye bakar. Hasretle bekler onu. Hepinizin bu hedefe ulaşmasını ister. %100 bir istekle ister. Ve kalbinizde o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da derhal o kainatın sahibi, cömertlerin en cömerti harekete geçer. Derhal 10 tane ihsanda bulunur size. Sonra da irşat makamına ulaştıktan sonra siz nefs tezkiyesini yapmanızı mümkün kılar. Ruhunuzun kendisine ulaşmasını mümkün kılar. Ve dikkat edin, sizin iradenizin elinde bir şey yoktur. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, namazı sevmemezlik edemezsiniz. Orucu sevmemezlik edemezsiniz. Zekatı sevmemezlik edemezsiniz. Zikri sevmemezlik edemezsiniz. Allah Teala hepsini size sevdirecektir. Sözüme dikkat edin. Mutlaka sevdirecektir. %100 sevdirecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği sizin ona ulaşma gününüz mutlaka gelecektir. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Belki ölüm ondan evvel gelecek, gelsin, gelse de ulaştıracak ve sanki ölmeden evvel ruhunuz Allah'a ulaşmış gibi sizi yine cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece sizi düşünüyor. Sadece sizi mutlu etmeyi düşünüyor. İstediği şey bu kadar basit bir şeyken şimdi düşünebiliyor musunuz ki insanların %90'dan fazlası istemiyor bunu? Allah'a ulaşmayı istemiyorlar. Dilemiyorlar böyle bir şeyi. Allah Teala emrini vermiş. Demiş ki ben her şeyi size sağlayacağım. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve insanlar istemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir talebin sahibi değiller. Ve bu ne ifade eder? Bu çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzelliklerine sırt çevirmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilememek. Şeytana Allah'tan daha çok değer verdiğinizi ifade eder. Ve mutluluğu değil, mutsuzluğu sevdiğinizi, tercih ettiğinizi ifade eder. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep şikayet eden bir insan olursunuz. Başkaları sizi üzüyordur, onları şikayet edersiniz. Evladınız, anneniz, babanız, etrafınızdaki kişiler, öğretmeniniz, talebeniz,
amiriniz, memurunuz, sevgili kardeşlerim, hayatınız hep şikayet etmekle geçer. Ve kendinize yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bütün güzellikler terazinin bir tarafını almış. Diyor ki Allah Teala, ey kulum, benim cennetime girmek istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan yapman lazım gelen şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Ulaşmak demiyor. Ulaşmayı dilemek diyor. Çünkü diyor ben ulaştıracağım. Sizin hiçbir dahliniz olmayacak. Namazı size sevdireceğim diyor. Zorla ibadet etmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların zoruyla ibadet etmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek, severek yapacaksınız ibadetinizi. İşte bazı kardeşlerimiz bize soruyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Bu söylediklerimizi hiç dinlememişe benziyor birçok kardeşimiz. Bazen onlara sormak mecburiyetinde kalıyorum. İbadetlerle aran nasıl? Namaz kılmayı seviyor musun? Tasavvufa girdikten sonra İslam'ı yaşamaya başlamak kapısından içeriye girdikten sonra ilk perşembe günü oruç tuttun mu? Açlık hissettin mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler o açlığı hissetmezler. Allah Teala açlıkesini alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin namaz kılması bir angarya değildir, bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah yolundaki hizmeti bir angarya değildir, bir zevktir. Allah Teala o zevki onlara yaşatır. O sevdirir. Kendisini bununla vazifeli kılmış, hem bizi yaratmış, hem de sadece bir dilekle Allah'a ulaştırmayı, bizi Allah'ın evliyası yapmayı garanti etmiş. Öyleyse bize niye soruyorsunuz ben hangi durumdayım diye? Kendinize sorun. Namazı seviyor musunuz? Oruç tutmayı seviyor musunuz? Zikir yapmayı seviyor musunuz? Bunlar sizin için bir zevk mi, bir angarya mı? Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdikten sonra bir delikanlı geldi. Dedi ki, efendim dedi, biz bu Ramazan dedi çok güzel bir şey yaptık. Öğle namazı, öğle vakti dedi, lokantada yemek yiyenleri gördüğümüz zaman tepemiz attı. Lokantanın kapısını kırdık. İçeriye girdik. O yemek yiyenlere temiz bir sopa çektik. Anladılar. Hanya'yı, Konya'yı. Biz de ona dedik ki sen şimdi burada marifet mi yaptığını zannediyorsun? Düşün bakalım dedik. Şimdi o dayak attığınız insanlardan herhangi birisi oruç tutmaya mı başlamıştır siz onları dövdünüz diye? Siz sadece nefsinizin hıncını aldınız onlardan. Çünkü siz oruçtan zevk almıyorsunuz. Orucu bir işkence gibi görüyorsunuz. Allah-u Teala bizi açlıkla imtihan ediyor. Ama bu adamlar o imtihandan kaçıyorlar. Biz burada açlık çekerken, sigara içemezken, onlar fosur fosur sigaraları yakıyorlar. Bir de gözümüzün önünde, bizim gözümüzün önünde biz açlıktan ölürken onlar yemek yiyorlar ha. Sevgili kardeşlerim, o zaman düşündü kardeşimiz. Ben dedim sizin yerinizde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz dedim. Gene girerdim o lokantaya. Lokantanın sahibi bilirdi ki ben onlara hiç kötülük yapmayacağım. Ama onlara şunu söyleyebilirdiniz.
Oruç tutmak Allah'ın bir büyük zevkidir. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman içinizden oruç tutma ihtiyacı gelecek. Oruç tutmak sizin için bir zevk olacak. O zaman Ramazan'da oruçlu olacaksınız. Deneyin. İşte ben buradayım, bu üniversitedeyim ve adresim de bu. Deneyin ve bana sonucu bildirin. Eğer söylediğim çıkmazsa beni mahcup etmenizi isterim. Bunları söylediğiniz zaman belki o sizi dinleyen 5-6 kişiden bir tanesi gerçekten Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o kişiye hidayeti konusunda yardımcı olmuş olacaksınız o zaman. Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verdiyseniz, onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet verdiyseniz, onun kayıplarından size de verilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, kainatı yaratan, sizin de kainatın da sahibi olan Allah. Ve sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine sizin üzerinize titriyor ki, istediği tek şey sizi mutlu kılmak. Öyleyse ve bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dileyin, bu kadarı yeter, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, her türlü sorumluluğu sizin üzerinizden alıyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki bütün sorumluluklar. Öyleyse o zaman sormaz mıyız size sevgili kardeşlerim, kendinize düşeni yaptınız mı? Bize sorulduğu zaman biz namaz kılmaktan hoşlanmıyoruz. Oruç tutmak da ağır geliyor. Zikir yapmak da bize çok zor geliyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Sevgili kardeşlerim, yolun hiçbir yerinde değil böyle olanlar, yolun hiçbir yerinde değil. Onlara evvela Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve dilediklerine inanç getirdikleri zaman tekrar tövbe alacaklar. Çünkü tövbe etmiş değiller. Dolayısıyla bir defa hidayet erdikten sonra fıska düşme olayı onlar için geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Ben eminim ki zor bir şey söylemiyorum. Allah Teala sizin için zorluk dilemez. Bir dileğinizle sizi sonsuz bir cennet hayatına Allah Teala almayı, sonsuz bir saadeti size takdim etmeyi, bir dileğiniz karşılığı olarak size adeta kainatı takdim etmeyi, teslim etmeyi garanti ediyor Allah Teala, sizi yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, söylediğim gibi bir ot olabilirdiniz. Daha ötesi hiç olmazdınız. Allah Teala sizi var etmezdi. Var ettiğine göre sizden bir şeyler bekliyor. O benim insan kulum diyor. Mutlaka söylediklerimi anlıyordur diyor. Anlayabilecek idrak verdim ben ona diyor. Ve bekliyor. Şeytanın sizi aldatmasından ne zaman kurtulacaksınız da Allah'ı dileyeceksiniz diye Allah bekliyor. Sevgili
Kıymetli öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala sizi evliya yapacağına dair garantiyi vermiş Kur'an-ı Kerim'inde. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırınca ne olursunuz? Allah'ın evliyasından biri olursunuz. Veliyullah'tan veliyullah olursunuz. Allah'ın velisi, dostu olursunuz. Ve mutlu olursunuz. Her gün artan bir mutluluğun içinde yaşarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, saadet burnunuzun dibinde. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Allah'ın yolunda olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Henüz Allah'ın yolunda olmayanlar ama yakında olacak olanlar. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Bugün de Allah'ın yolunda olmayanlar, yarın da olmayacak olanlar. Öyleyse boşuna mı uğraşıyorum? Hayır, bu bizim tebliğ görevimiz. Her halükarda mutlaka bunu Allah yoluna girecek olanlara da, girmeyecek olanlara da yaparız. Sevgili kardeşlerim, hani dağlarda yabani armut ağaçları açar, gelişir, ahlat ağaçları, meyvelerini verir. İnsanlar o meyvelerden yeseler de, yemeseler de, ahlat ağaçları hep meyvelerini verir. Hiç kimse onları ekmemiştir. Hiç kimse onlara bakmamıştır. Onu meyve verecek hale getirmemiştir. Hiç kimsenin gayreti yoktur üzerlerinde. Sadece Allah onu yaratmıştır ve meyve verir hale getirmiştir. Şu anda belki bu dünya üzerinde en çok taşlanan insan biziz. İnsanlar bizi hep kendilerine yanlış aktarılan açılardan tanıyorlar. Hiçbir esasa istinad etmeyen. Ama sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'a tevekkül etmişiz. Ve sonucu söylüyorum. Ne diyor Allah Teala? Eğer beni seviyorsanız, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, beni vekil tayin edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bilin ki sizi yenecek yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah yoluna adamışız. İnsanlar, onların çoğu bize düşman. Ama ne yazar? Allah bize dost. Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları dost. Ve en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetli biziz? Hayır, biz kuvvetli değiliz. Ama en kuvvetli olan bizimle beraber. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en
güzel duyguların içinde bilin ki Allah'ın yolunda olan siz sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizinle beraber, sizi yenecek de yoktur. Ne diyor Allah Teala? Ben dostunuz isem diyor. Yani bunun manası, eğer bana tevekkül ediyorsanız, bütün dünya düşmanınız olsa ben onların hepsine yeterim diyor. Hepsini yenerim. Ama diyor, eğer ben düşmanınızsam, ben dostunuz değilsem, o zaman bütün dünya sizin dostunuz olsa gene yenilirsiniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir mutluluk masalı anlattığım şey size, bir mutluluk öyküsü, kanınızda dolaşan Allah'ın bir nimeti, sizinle iç içe, gönül gönüle bir şey. Allah'a dost olmak, mutluluğu yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbet daha burada sona eriyor. Bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için, bu mutluluğu bizlere yaşattığı için, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de onun ötesine, yani dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah-u Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hazreti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Bizi Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler, sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört desinlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. Bu kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelbap makamı, üçü de daimi zikri ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil, Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var. İnsan, Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu vapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde. Çünkü

Ye, tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi İslam'ın beş şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterir. Ve Allah-u Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o süre içinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı. Ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa
Nasıl Allah Teala onun mürşidine ulaştı?

kaldırdıysa o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir metiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvamede ikinci gök katına, mülhime de üçüncü gök katına, mutmainne de dördüncü kat gök katına. Radiye de 5. gök katına, Mardiye de 6. gök katına, Tezkiye'de de 7. gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisine ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak. Allah-u Teala ile olmak. Bir üçlünün oluşması. Allah, sizler ve biz. Eğer bir arada olmamızda Allah da varsa, o zaman çok güzel bir düzen yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her zaman herkesledir. Onunla birlikte olmak, Allah'ı hissetmek, Allah ile yaşamak, Allah'a hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Eğer hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, burada en çok mutlu olan siz olursunuz. Kim bir başkasını herhangi bir sebeple mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan kalpten işitir sevgili kardeşlerim. Kalp Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar. En hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava?
görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize. Ve yeniden kan o havaya temas edip bir şeyleri temizleyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı Allah'a teslim olmaktır. Bir kelimeyle teslim, mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan, giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsınız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez. Nefret bir bataklıktır. Sevgi huzura ulaştıran faktördür. Nefret huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah-u Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişiyse de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar.
Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman ise tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safha ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safha ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safha ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Ve sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca insanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Onu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah insana da verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmıştır. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki bütün konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan onun bu devirdeki vazifeni kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer.
Çok zikir. Yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden? Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan yakalamış bir insandır. Daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa, başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz, bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaydelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergâmlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayetin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek başkalarını sömürmeye kalkar.
Bilmez ki öyle bir şey yapmasa, kendini insanlara adasa Allah Teala ona beklemediği kadar para verecektir. Bunu bilmez. Ve de tamah eder. Paraya tamah eder. Ve onun paranın kendisini mutlu edeceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah Teala ona para verirse ne kadar çok parası olursa olsun mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk bir insanın Allah ile uyum halidir, nefsiyle uyum halidir, çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Nefsiniz ise bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır. %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler
elimine olacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasletler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin zikri farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikrini için farz kılmış. Sonra daimi zikri için kılmış. Farz kılmış. Ne diyor? Veskürünallâhe, feskürünallâhe, kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Düşünün, bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak. Melekleri gösterecek. Arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece onları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah-u Teala'nın dostlarıdırlar. Sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını
siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki öylesine mutlu olmanızı istiyor ki huzur ve mutluluk Allah'ın en çok severek yarattığı ve kendisinin ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte o insan olmak, onun için Allah'a insan olarak yaratıldığınız için ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah-u Teala bize bahşetti. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığı
ne anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor. Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman, o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu fark ediyorlar. Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabiyetini, ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunu teslim etmesini, muhdis olmasını ve iradesini teslim etmesini, muhtevasını alan bütün Kur'an ayetleri insanlardan uzaklaştırılmış. Kur'an okumayın demişler. Yani Kur'an'ı siz tatbik edemezsiniz. Anlayamazsınız da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler. Ama erbabını yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabi ruhun Allah'a ulaşması da, fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerinin anlatılacağı, onların ruhlarını, bir, fizik vücutlarını, iki, nefslerini, üç ve iradelerini, dört, Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek. 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şaikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah-u Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hani dağlarda cebani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.
1: Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin, ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insan olarak yarattığı, yani en üstün mahluk olarak yarattığı bütün Adem oğullarının sadece mutlu olmasını ister. Allah bizden, bizim mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemez. Geri kalan bütün talepleri sadece bu hedefe yöneliktir. Bizim mutlu olmamız hedefine yöneliktir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ve netice itibariyle yedi safhanın yaşanması, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, mürşidimize ulaşıp tabiiyetimizi gerçekleştirmek, ikinci safha. Burası dünyadaki en büyük mutluluğa adım atmaktır. 7-8 aylık bir devre içerisinde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz, Allah'a ulaşacaktır. Bu süreç içerisinde biz insanlar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluruz. Neden öyle oluruz? Çünkü Allah Teala şeytanların bize şu veya bu şekilde tesir etmesini imkansız hale getirir. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar bu devrede bir insana tesir edip de onu huzursuz kılamazlar. Allah Teala tesiri bütünüyle önler. O zaman bu 7-8 aylık devre bir insanın en mutlu devresi olur. Mutluluğun dizaynına baktığımız zaman huzur, saadet, bir insanın mutluluğunun ayrı ayrı cephelerden işaretleridir. Böyle bir şey, mutluluk adı verilen müessese, bir insanın iç dünyasındaki mutluluğu, bir insanın dış dünyasındaki mutluluğu, bir insanın Allah ile ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder ve hepsini kapsar. Mutluluk tek başına bir olay değildir. Bir insan çevresiyle mutlu olur. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Her zaman başkalarının bizim için yaptığı bir şeylere ihtiyacımız vardır. Yediğimiz yemekten üzerimize giydiğimiz elbiseye kadar her şeye ihtiyacımız var.

Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, seviniz. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Bir, bizim açımızdan bakıyor olaya, tek başımıza. Bir de cemaat olarak bakıyor. Madem ki cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklarız, o zaman bu olay, cemaat olayı bir ömür boyu devam edecektir. Hep başkalarınınla beraber bulunmak, yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu muhteva içerisinde çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde sadece iki tane faktör geçerlidir. İnsanlar bizi sever, birinci alternatif. İnsanlar bizi sevmez, ikinci alternatif. Eğer biz etrafımızdaki insanları seversek, onlar da bizi sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafımızdaki insanları sevmek konunun başlangıç noktasıdır. Severseniz onlar da sizi sever. Seven ve sevilen insan mutludur. Sevmeyen, bunun tabii neticesi olarak da sevilmeyen hiçbir insan mutlu olamaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları ekerseniz sevgi yeşerir. Siz başkasını severseniz, bütün insanları severseniz ve onlara sevginizi belli ederseniz, onlar sizin onları sevdiğinizi her davranışınızdan, her konuşmanızdan anlarlarsa, o zaman onların da sizi sevmesi eşyanın tabiatına uygun olan tek sonuçtur. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz, etrafınızdaki insanlar da sizi sever. Sevmeyen kim olabilir? Sizi tanımayanlar olabilir. Ama tanıdıkları zaman onlar da seveceklerdir. İşte sevmek ve mükafatı. Bir insan sevgiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşadığı takdirde mutludur. Bunlardan bir tanesi var, iki tanesi yok. Olmaz. İki tanesi var, bir tanesi yok. Gene olmaz. Eğer ikisi varsa üçüncü mutlaka vardır. Etrafındaki insanları seven kişi Allah'ı seven insandır. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever ve o kişinin kalbini sevgiye açar. O zaman o insan, Allah'ı seven insan, başka insanları da sevecektir. Sevgi, bütün kapıları açan bir anahtardır. En asık suratlı bir insan bile sevildiğini net olarak idrak ederse, bu anlarsanın ötesinde bir ifade. Bazı insanlar için anlamak yetmeyebilir. Daha üst kademe bir ifade idrak etmek.

Anlamak, anlamanın ötesinde bunu iç dünyasına ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, madem ki sevgi Allah'tandır, nefret şeytandandır, o zaman neden nefret? Neden şeytanın elinde oyuncak olacaksınız? Allah'ın dostu olmak varken, Allah'ın bir dostu olarak mutluluğu yaşamak varken, neden şeytan? Sevgili kardeşlerim, İstesek de, istemesek de zaman adı verilen müessese çalışıyor. Yıllar geçiyor. Siyah sakallar, siyah saçlar beyaza dönüşüyor. Mutluluk mu? Eğer Allah'ın yolundaysanız o giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlarla nasıl bir uyum içindesiniz? Onların size bakan gözlerindeki ifade sevgiyi terennim ediyor mu? Sevgi şarkıları söylüyor mu? Gözlerinden anlıyor musunuz sizi sevdiklerini? Yoksa gözlerinde kin mi var? Nefret mi var? Ne var? Hep şunu yerlerine oturtmaya çalışın. Eğer onlar beni sevmiyorlarsa demek ki ben kendimi onlara sevdirememişim. Sevgili kardeşlerim, onların beni sevmesi lazım ama beni sevmiyorlar. Bu lafı güzaftır. Siz onların sizi sevmesi için ne yaptınız? Ne yaptınız da sizi sevmiyorlar? Eğer ben onları istediğim gibi davranırım, onlar bana güzel davranmak mecburiyetinde tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bu düşünce bir çıkmaz sokaktır. Siz başka insanları seveceksiniz, madde bir. Ama yetmez. Sevginizi onlara açık bir şekilde hissettireceksiniz. İki, onlar size kötü davransa da, yanlış davransa da onları sevmekte devam edeceksiniz. İşte üçüncüsü var ya, onlar sizi sevmese de sizin onları sevmeniz, bir gün onları o noktaya ulaştıracaksınız. Yahu ben bu kişiye kötü davranıyorum. Beni sevmesini de istemiyorum. Ben de onu sevmiyorum. Ama o her davranışıyla ispat ediyor ki o beni seviyor. Bu noktaya varan bir kimse için sevginin karşılığı mutlaka ödenecektir. Kişi düşünecek, ben onu sevmiyordum ama o beni seviyormuş. Sevdiğini her vesileyle bana ispat ediyor. Sevgi Allah'ın emridir. Nefret şeytanın. Öyleyse bu kişi beni seviyorsa, sevgisini bana hissettiriyorsa, sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bir insan, öyleyse onun tarafından seviliyorsam, ben de onu sevmeliyim diye düşünür. İşte bir insanın çevresindeki bütün insanları sevmesi,
İşlerinde kötüler olabilir. Onları da sevmesi. Bunu sağlayabilirse o işlerinde kötülük olan insanların da kendilerini sevene kötülük etmeleri giderek azalacaktır. Bir gün onlar da sevmenin cazibesine kapılacaklardır. Onlar da seveceklerdir. Geceler sadece sabaha kadar sürer. Sabah bir aydınlıktır. Öyleyse nefret geceyi ifade eder. Sevgi gündüzü, yani nuru ifade eder. Allah Teala'nın bütün insanları az veya çok sevdiğini düşünün. Ama Allah Teala bir başka görevle kendisini yüklemiştir. Ceza vermek. İnsanların şu dünya hayatındaki yaşantılarında her an derecat kazanmaları, her an derecat kaybetmeleri mümkündür. Ama kiramen katibin melekleri devamlı olarak insan hayatını filme alırlar. Bu film rakamlı kitap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Bu rakamlı kitabın hayat filminin her saniyesi rakamlarla doludur. Her saniye ya pozitif ya da negatif rakamlar kazanırız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşmalıdır ki cennete girebilirsiniz. Kimin kaybettiği dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, kaybettiği dereceler kazandıklarından daha fazlaysa, o insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse demek ki insanları sevmelisiniz ki onlardan sevgi hasılatını toplayıp geri alabilirsiniz. Siz onları sevmedikçe sizi sevmelerini beklememelisiniz. Böyle bir şeye zaten hakkınız yok. Üstelik eşyanın tabiatına uygun olan da sevilmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Sevmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Öyleyse kalp kalbe karşıdır. Kalp kalbi aydınlatır. Kalp kalbi karartır. Karşılıklı ilişkilerde parlayan, sevgiyle parlayan, sevgisini her vesileyle ispat eden bir insanı karşı taraf sevemezlik edemez. Her sevgi hareketi karşısındakinden bir beğeniyi beraberinde getirir. Sevgiyi en güzel boyutlarda yaşamalısınız. Hep atalarımızın söylediğini ekersen, onu biçersin sözünü değerlendirin. Sevgi ekerseniz, sevgi toplarsınız. Nefret ekerseniz,
nefret toplarsınız. Yani kimi sevgiyle hareket ederek ona sevdiğinizi belirtirseniz, ondan sevgi geriye gelir size. Kime kötü davranırsanız, o da size kötü davranır. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini sevmek için bir bekleme vasıtası yapmayın. Siz sevin, o zaman onların sizi seveceğini göreceksiniz. O beni sevsin de ben de onu seveyim sözü, şeytanın bütün insanları düşürdüğü en korkunç tuzaktır. Bu tuzağa dikkatle bakın. İblis uyumaz. İblis etrafınızda her an bulunan şeytanların elebaşısıdır. Ve bütün şeytanlara yalnız kötülüğü emreder. Bütün gayretiyle bütün insanları mutsuz etmeye çalışır. Hedefi budur. Bu dünyada insanların mutsuz olması ve kıyametten sonra bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesi. İşte bu oyunu bozmak mecburiyetindesiniz. Oyun ancak iradenizi kullanabildiğiniz, başkalarına iyi davrandığınız takdirde sizi kurtuluşa ulaştırır. Kurtuluş cehennemden kurtuluştur. Kurtuluş bu dünyada mutsuzluktan kurtuluştur. İkisi de sizin bir kabulünüze bağlı. İnsanları sevmek. Sizi sevenleri sevmek tabii bir olay, öyle değil mi? Severseniz, severlerse siz de onları seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın emri o değil ki. Allah-u Teala sizi sevmeyenlerin de, sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Eğer sevmeyenleri, sizi sevmeyenleri sevebilirseniz, işte insan olmanın temel vasfı budur. Karşılıksız sevmek. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Allah için sevmek. Kim kendisini sevmeyenleri sevebilirse, o sevgiyi kendisinden bir sevgi sanmasın. O sevgi o kişinin gayreti üzerine Allah'ın verdiği sevgidir. Çünkü nefsi kendisini sevmeyen bir insanı asla sevmek istemeyecektir, nefsindeki afetler. Kim o afetleri yenerek kendisini sevmeyen bir insanı da sevmeyi başarırsa, bu Allah'ın o kişiye yardımıdır. Sevgiyi Allah vücuda getirmiştir. Ve sevdiği kullarını başkalarını sevmek gibi bir meziyet dairesinin içine alır Allah-u Teala. Başkaları o insanları sevmeseler de o insanlar o başkalarını severler. Sevgili kardeşlerim, insanlara deyin ki ne kaybedersiniz ki? Nefret ettiğiniz sürece hep şeytanın emrinde birisiniz. Mutlu olmanız hiçbir zaman mümkün değildir. Hiç kimse şeytanla mutlu olamaz. Ama severseniz Allah ile birliktesiniz. Mutluluğun kapısını açmışsınız, kapıdasınız. Ve de sevgi kapısından mutluluğa girilir.
Başka bir kapı yok. Her güzellik sevgiyle başlar. Sevgi aşka dönüşür. Ve aşkın daha ötesine geçilir. Hayranımdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmekte bir güzellik vardır. Seven kişi mutludur. Hayran olmak neden sevginin ötesinde bir şeydir? Çünkü hayran olunan taklit edilir. Kişi hayran olduğu insan gibi davranmak ister. Onu taklit eder. Bu ise güzelliğin ta kendisidir. Dikkat edin ki bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi aşık olmasını ifade eder. Aşkın daha üstü hayranlıktır. Hiç kimse sevmeden aşık olamaz. Aşık olmadan hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi yaşamak fiilidir. Ama anlatırken bile insan onun güzelliğini yaşar. Sizlere sevgiden bahsettiğimiz zaman bu sohbetlerde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kim bilir, belki şu anda sevmeyi bilmeyen bir insan daha, belki birçok insan daha sevmeyi öğreniyor. Sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Öğrenirse aklına yatar. Aklına yatarsa kalbine yatar. Kalbine yatarsa o hedef tatbik sahası olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmek mutluluğun temelidir. Sevgisiz bir mutluluk hiçbir şekilde oluşamaz. Sevgisiz bir hayat, sevgi yerine nefretle geçen bir hayattır. Nefrete varan bir dizayn içinde insanlar sevilmez. Daha az sevdikleri, daha az sevdikleri, daha az sevdikleri ve neticede nefret ettikleri insanları vardır onların. Seven kişi içinse daha çok sevdikleri, daha çok sevdikleri hayran oldukları insanlar söz konusudur. Sevgisizliğin sonu nefrete, sevginin sonu hayranlığa götürür. Sevgisizliğin sonu mutsuzluğa, sevginin sonu mutluluğa götürür. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye kadar bütün insanlara mutluluk temrinlerini verir. Mutluluk Allah'ın hepinizden istediği şeydir. Allah herkesin, insan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Neden?
Çünkü mutlu olan insan, etrafına mutluluk saçan insandır. Başkalarının kötülüğünü isteyen, başkalarını huzursuz eden, başkalarına kötü davranan bir insan mutlu olamaz. Başkalarına da mutluluk ulaştıramaz. Onun her vesileyle vücuda getirdiği şey başkalarını mutsuz etmektir sadece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, can cana olmak, sevmenin bir açıklamasıdır. Bir kalp, ayna gibi nur içindeyse, bir ayna güneşin ışıklarını nasıl yansıtırsa, o kalpte sevgi nurlarını öyle yansıtır. Seven kişi her halinden belli olur. Seven kişi sevdiğine kötü davranamaz. Onun kötü taraflarını negatif istikamette yorumlamamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki etrafınızdaki insanların hepsi sevmeyi bilenler değildir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Herkes Allah'a ulaşan yolun başkalarından farklı bir noktasındadır. Her an bu nokta değişir. Bir insan ya Allah yolunda devamlı terakki eder, yükselir, mutluluğa giderek artar ya da şeytanın yolunda devamlı daha kötü, daha kötü, daha kötü bir insan olur. Ve o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öfkelidir. Her an patlamaya hazır bir yanardağ gibidir. Başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranmaktadır. Her an yaptığı kötülüklerin hesabını başka başka kişilere öder. Bu ödemesi onun intikam hislerini daha çok tahrik eder ve insanlardan intikam alır. Her intikam yeni bir kötülüğün işlenmesidir. Arkasından huzursuzluğu davet eder. Her başka insana yapılan iyilik, o iyiliği yapanın daha fazla mutlu olmasını temin ettiği gibi, kendisine iyilik yapılan kişi de bu iyilikten mutluluk duyar. İhtiyacı olan bir şeyi birisine vermeniz, ona teslim etmeniz halinde o kişi mutluluk duyar. Çünkü bir ihtiyacı giderilmiştir. İşte bunu yapan, onun ihtiyacını gideren kişi o parayı verdikten sonra ne hissediyor? Bu o kişinin Allah katındaki değerini belirtir. Veren el daima alan elden üstündür. Verenin sahibi her zaman mutludur. Hep verir. Ama bir büyük hakikati de keşfetmiştir. Allah Teala belki o noktada o kişinin nefsani bir tarafı varsa
Onu da tedavi etmektedir. Neyle? Kim başkasına bir şeyler verirse karşılıksız, hayretle şunu görecektir. Verdiğinden çok daha fazlasını Allah Teala o kişiye hiç beklemediği yerlerden tekrar iade eder. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın kanunudur. Kim başkaları için yaşarsa, hayatını başkalarına adarsa, onlar için var olursa, yaşantısını başka insanların mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. O sadece başkalarını mutlu etmeye çalışır ama aslında mutlu olan, mutluluğu bütün boyutları yaşayan odur. Çünkü huzursuzluk duyabileceği bir olaya asla sebebiyet vermez. O hep başkalarını sever. Her an başkalarına bir güzel davranışta bulunabilmek ihtiyacının sahibidir. İhtiyaç sahiplerine verir elindekini. Vermek onun için bir mutluluktur. Bu insanın bir de son söylediğimiz olayı yaşadığını düşünürseniz, yani verdiği takdirde Allah-u Teala'nın kendisine daha çok, çok daha fazla verdiğinden çok daha fazlasını verdiğini gördüğü zaman kişi Allah'a olan sevgisi hayranlığa dönüşür. Ve daha çok verir. Allah-u Teala da ona daha çoğa göre çok verir. Böylece bitmeyen, tükenmeyen bir verişin karşılığı, bitmeyen, tükenmeyen ve verdiğinin kat katını Allah-u Teala'nın kendisine geri vermesidir. Her güzellik başka bir güzellikle noktalanır. Her çirkinliğin arkasında ise Allah'ın sadece cezası vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer öyle yaparsanız, Allah'ın size verdiklerini aslında başkaları için kullanmanız lazım geldiğini idrak ederseniz, o zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Peki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle düşünmeyen bir insana elindekini ver, başka insanları mutlu et, ver ne kaybedersin diye sorduğunuz zaman ne mi kaybederim diyecek, elimdeki parayı kaybederim. Ben onu kendi ihtiyacımı harcayacakken gidip başkasına verirsem kendimi açıkta kalırım. Kalmazsın. Allah-u Teala'nın hiç beklemediğin yerlerden sana para gönderdiğini göreceksin. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, neden denemiyorsunuz? Bir deneyin. Yaşadığınız zaman belki inanamayacaksınız ama bir defa daha deneyin, aynı şeyi göreceksiniz. Allah-u Teala'nın size aynen geri verdiğini görmeyeceksiniz. Kat kat geri verdiğini göreceksiniz. Nereden geldiğini anlamayacaksınız ama gelecek. Eğer veriyorsanız sözüme lütfen dikkat edin.
geri almak kaydıyla değil, karşılıksız veriyorsanız, onun karşılığını Allah Teala kat kat eder. Öyleyse mutluluk sevgili kardeşlerim kapınızı çalıyor. Hadi açın kapıları. İnsanlara onların ihtiyacı olan şeyleri verin. Verin ki Allah Teala size kat kat versin. Allah Teala'nın hepinize kat kat bütün güzellikleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah-u Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah olasınız.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce

bulamazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve o azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir.

Ve Lokman oğluna vaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı.
Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vechin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür,
salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır.
ve Allah'a tevekkül et ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince
ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dedi. Teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kâfi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Teala. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Şuara suresinin 84. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vec'al li lisane sıdkın fil ahirin. Vec'al ve ic'al ve kıl yap. Li, beni, lisane, konuşulan, lisan. Sıdkın, doğru, sadık. Fi, içinde, arasında, el ahirin, sonrakiler. Beni, sonrakilerin lisanlarında sadık kıl.

beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl. Yani Allah'ı sevenler arasında benim anılmamı sağla. Ve böylece

Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya beni sonrakilerin insanlarında benim sadık kıl, yani onlar tarafından anılmamı sağla. İşte aradan 1400 yıl geçmiş ve bugün bizler hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anıyoruz. Bütün dünya anıyor. Ve biliyorsunuz bundan birkaç yıl evvel bilgisayara bütün bilgiler verildi. Ve dünyadaki en çok meşgul olan kişi ortaya çıksın diye bilgisayardan araştırma yapıldı. Neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Öyleyse aradan geçen 1400 senenin onun insanlar arasında konuşulmasını engellemediği, tam aksine devamlı arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Her geçen gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedenlerin sayısı artıyor. 85. ayet-i kerime وَاَجْعَلْنِي مِنْ وَرَاسَتِ جَنَّتِنْ نَعِيمِ وَاَجْعَلْنِي ve beni kıl مِنْ وَرَاسَتِ varislerden cenneti, cennet naimi, nimetlendirilmiş. Beni naim cennetlerinin varislerinden kıl.

Beni nimetlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl. Burada Cenneti Naim, nimetlendirilmiş cennet ifadesi geçiyor. Naim cenneti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenneti değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenneti Adın cennetidir. Bütün nebilerin, bütün peygamberlerin cenneti Adın cennetleridir. Adın cennetleri iradelerinde Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olan kişilerin kısmını, bütün kavimlerdeki Resullerin kısmını ve huzur namazının imamlarının kısmını kapsayan üç bölümden oluşan bir cennettir. İlk iki bölüm bir aradadır. Üçüncü ayrıdır. Bütün peygamberlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin gidecekleri yer Adın cennetleridir. Ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kıldığı herkesin de gideceği yer gene Adın cennetleridir. Yani Allah'ın ahdini yerine getirenlerin, Allah'ın bir başka ifadeyle vasiyetini yerine getirenlerin, yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin gidecekleri yer, işte o Naim cennetleridir. 86. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Vafir li ebi innehu kâne minet dallin. Vafir ve mağfiret et li beni, benim için ebi, benim babam, innehu, çünkü o kâne oldu, minet dallin, dalalette olanlardan. Hazreti İbrahim konuşmasına devam ediyor. Beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl. Burada söz konusu olan Hazreti İbrahim, sonrakilerin lisanlarında sadıkız, sadıktır insanlar. Yani bizim konuşmalarımızın da bir kısmını mutlaka Hazreti İbrahim işgal ediyor. Bütün din konusunda konuşan